sendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse, böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları def eder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz. Kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyin, dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan, gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şey dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi.
Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlik de işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var. Halkın yanında gayretli ve hareketli olur. Yalnızlıkta üşenir ve bütün işlerde övülmesini sever. Münafığın da nişanesi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine güvenildiğinde hıyanet eder ve verdiği sözün üzerinde durmaz. Tembelin de alameti üçtür. Tefrite düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın.
Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü

gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde, yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum Rabbim,
senden başka kimim var ki? Ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum, Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususundan hepsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım! Ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin

zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Methi Yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin

gösterdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. Bir, şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet

olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor: İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim. İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu: Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu: Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur: 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma-yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devrelerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken yazma aletinin adı olan kalem bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte
dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki Verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Neshide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibac, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altında değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, teship yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde teshibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda teship sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de teship yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların

getirdiği tesip, en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde tesip sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup, daha sonra da İran tesip sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı tesip sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi tesibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Tesipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Tesip sanatçısı yani müzehhip bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak kesip meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren, bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, tesip ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962 yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar Ebru kağıdına mermer kağıdı, yani papier marbre, marmar papier, marbled paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur Ebrucular,
Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904,

bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli, suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan, safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri: tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, sertmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu, ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi: bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir ebru'nun, daha doğrusu ebriğinin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra bu şahane tabloyu kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın benlikten uzaklaşan gönlü sanki ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan ebru teknesi derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş: sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Livni'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerine karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minyum rengi kullanılarak yapılan resimlere minyum deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minyum denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür resimlerinin

ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp, eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda, milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler, milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomiyle ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde, kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda doğuda Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün doğudakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir Doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Levni'de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğu'da şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin
soylu ve çekingen kadınları değildir.

kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlı iken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen, ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sidefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsi olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen desene göre açılan yuvalara yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. ...17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran

Çağ olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, İstikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

0: Baba.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
0: Allah.

0: Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.
1: Allah

Allah'ım, beni zatından gelen himaye ile ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

0: وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Âline ve Ebrar hayır sahipleri olan bütün ehli beytine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memleketike ve imami

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب

0: Ey Hil ve Harem'in Rabbi, ey Meş'ari Haram'ın Rabbi, ey Beytül Haram'ın Rabbi, ey Rükün ve Makam'ın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evvelin vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda mele-i a'lada salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat

0: حميد، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah

0: بك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve ala cemii ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme bi huşu'il

0: zamanda...
1: Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına. Nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına. Arşının altında bulunanların hatırına. Allah'ım! Dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: محمد عدد ما أحاط به علمك.
1: اللهم ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
1: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma tevecceha ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'a aleyhin nehar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
0: Allahumma salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
0: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
1: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
1: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mujliz zulmeh.
1: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
1: Allah'ım, nimete ulaştıran zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mutir rahme.
1: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
1: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
1: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
1: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makud olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
1: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.

0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşamme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil karame.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
0: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiş şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fazile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'a.
0: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibit tac.
0: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil miraj.
0: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil kadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhtariqis seb'it tibaq.
0: Allah'ım, 7 kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.

0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbeha fi keffihi at-ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyecek

0: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasa.
0: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhil rabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu'l-dabbu fi meclisihi ma'a ashabihi'l-a'lam.
0: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kellerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala'l-beşir'in-nezir.
0: Allah'ım, İnsanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: bir.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel tahiril mutahhar.
1: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril enver.
1: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
1: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel tayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
1: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel fecris sati'.
1: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alen necmis sâkib.
1: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel urvetil vuskâ.
1: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala nezir ehlil ard.
1: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'i yevmel ard.
1: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alessâkîlin nâsi minel havz.
1: Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alâ sahibi livâil hamd.
1: Allah'ım, livâil hamd sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cid.
1: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel müstamili fî merdâtike gâyetel cühd.
1: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel nebiyyil hâtem.
1: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.

0: Allah'ım son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l kaim.
0: Allah'ım hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım Resul'ün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramat.
0: Allah'ım peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamat.
0: Allah'ım alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettekat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vadu'ihil eşcar.
0: Allah'ım aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.

0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men missalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım,

0: kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mansuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

0: لك ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة.
1: Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: اللهم

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adedeme salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ed'afe ma salli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Bir bardak 3 paraydı. Emre Başdu. Ardımızda bıraktığımız zamanı yad etmek isteriz hep. Geçmişe bir daha dönemeyeceğimiz için kimi zaman hatıra defteriyle, kimi zaman bir fotoğrafla veya anımsadığımız anın kanıtlarına takılıp içimizi geriye doğru çekeriz. Sonra üstüne de iç çekişlerimiz eklenir. Dedelerimizin "Hey gidi günler, hey!" diyerek anlatmaya başladığı eski zamanları pür dikkat dinleriz. Böyle durumlarda geçmişle buluşmalarımız çok kısa sürer. Bir hikaye aralığı kadardır bu buluşma. Ancak Fatih Atpazarı'nda öyle bir yer var ki hem geçmişi anlatır bize hem de anlattığını yaşatır. Metin Sönmez'in babası ve amcasının son Osmanlı padişahı Vahdettin zamanında İstanbul'a gelerek açtıkları nostalji kahvehanesinin hikayesi. Erzincan'da tarımla geçinen Sönmez ailesinden iki kardeş Hüseyin ve Hasan İstanbul'a gelmeye karar verirler. O zamanki ulaşım imkanları kısıtlı olduğundan önce Samsun'a sonra buradan bir yük gemisiyle yaklaşık bir ay süren yolculuğun sonunda İstanbul'a varırlar. Taşra'dan farklı bir dünyadır burası. Geçim kaynağı toprakken şimdi su olmuştur. İki kardeş sakalık yapmaya başlar. Beşiktaş'tan aldıkları suyu Fatih civarındaki dükkanlara satarlar. Aradan biraz zaman geçer ve Sönmez kardeşler 71 sene sonra adı nostalji olarak anılacak kahvehaneyi sahip oldukları iki at arabasını satarak alırlar. 1932 yılından bu yana Sönmez ailesinin geçim kaynağı olan kahvehane ilk açıldığında at pazarında at alıp satan ahaliye hizmet eder. 1938 yılına gelindiğinde at pazarı kaldırılır. Bu tarihten itibaren mekanın müdavimleri at pazarının yerini alan marangozlar ve araba tamircileri gibi zanaatkarlar olur. ...1945 doğumlu Metin Sönmez ise 1960 yılında gelir İstanbul'a. Amca ve babasının ekmek teknesini kaldığı yerden devam ettirir. Metin amca, kahvehane açıldığından beri adettir. Sabah namazından sonra ocağın altı yakılır, çay hazır edilir, diyor. Tabii ki o zamanlar ocak gazla değil de kömürle yandığından dolayı ocağın ateşini sabah namazından da evvel gelip hazır etmek gerekiyormuş. Burada kahvehaneye gelenlere misafir gözüyle bakılıyor. 5 yıl öncesine kadar marangozlar, yolcular,

organcılar ve tamirciler dükkanlarının anahtarlarını evlerine giderken Metin amcaya bırakırmış. Ertesi gün yine Metin amcadan anahtarlarını alıp dükkanlarını açarlarmış. Sadece at pazarındaki esnaf değil, zamanla çevre mahalledeki esnaflar da daimi misafirler arasına katılmış. Metin amcanın çayı, kahvesi, müdavimleri için eşsiz bir tat olmuş. At pazarındaki marangoz ve tamirhaneler buradan kaldırıldıktan sonra kahvehanenin çevresi tamamıyla değişir. Nostalji, etrafı kafelerle çevrili bir yer olur. Durum böyle olunca da kahvehaneye esnaftan çok öğrenciler gelmeye başlar. Sınava gitmeden evvel Metin amcanın yanına uğrayan öğrenciler, büyük ve küçük bardak çayın 75 kuruş olduğu taze çaydan bir bardak içip dua da aldıktan sonra okula öyle giderler. Kahvehaneye gelip gidenler buradaki muhabbetten ve samimiyetten çok hoşnutturlar. Öyle ki bir keresinde öğrencilik yıllarında nostaljiye çok gelip giden biri, evlendiği gün hanımıyla nikah salonundan sonra Metin amcanın yanına gelir. Güzel bir kahve içip Metin amcanın da duasını alıp evlerine öyle giderler. At pazarı modern kafelerle doldurulmuş olsa da nostalji kahvehanesi eski kimliğinden hiçbir şey kaybetmeden gelen herkese muhabbetle demlenmiş çayını ikram etmeye devam ediyor. İçilen çayların ve kahvelerin hesabının tutulmadığı bu küçük mekanda herkes içtiği çayı hesaplayıp ücretleri Metin amcaya yardım eden yeğeninin avuçlarına bırakır. Meczupların ve evsizlerin de içini ısıtan bu mekanda hiç kimseye "Neden hesap ödemedin?" diye sorulmaz. Metin amca ise şöyle söylüyor. "Bizde katiyen ayrım yoktur. Herkes canımız, ciğerimiz. Biz ecdadımızdan böyle gördük. Kapımız herkese açıktır." 15-20 metrekarelik bir yere sahip olan kahvehanede üzeri mermerle kaplı eski iki masa ve dışarıda mekanın ruhuna uygun birkaç küçük iskemle bulunuyor. İskemleler nostaljinin anlamına anlam katıyor. İskemleler insanların birbirine yaklaşmasına vesile oluyor. Burada arkaya yaslanarak değil, birbirlerinin yüzüne eğilerek konuşuluyor. Ben konuşurken Metin amca aklı hep başka yerlerdeymiş gibi duruyordu. Konuşmamızın sona ermesinin ardından Metin amca ertesi gün için hazır olması gereken limonatayı hazırlamaya başlamıştı. Onun bu halini gördüğümde durumu daha iyi anladım. İşini yarım bırakmak onu huzursuz etmişti. Metin amca işine dönünce ben de mekanın duvarında asılı olan eski aynayı incelemeye başladım. O esnada gözüme duvardaki siyah beyaz bir fotoğraf ilişti. Fotoğrafta Metin amca ayakta, elinde çay tepsisiyle poz vermiş. Üzerinde ise Metin amcanın söylemiş olduğu bir söz yazıyordu. Bir bardak 3 paraydı. Hey gidi günler, hey!

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Güreşten sonra katrancıyı bularak elini öptüm. Oysa benim alnımı öpecek yerde başka zaman bir güreş daha yapalım Mehmet demez mi? Onun bu sözlerine kısmet ise elbette yaparız karşılığını verdim. Bu güreşteki baş ödül gayet büyük, değeri çok yüksek bir tülü deveydi. Onu yedeğime alarak köyümün yolunu tuttum. Balıkesir'den geçerken deveme 45 altın verdiler. Hiç onu köyüme götürmeden, arkadaşlarıma, köy halkına göstermeden satar mıydım? Onlara köye kadar gelin, size devemi 3 altın noksana satarım dedim. Fakat gelmediler. Gücenmiş olacaklardı. İyi ki gelmediler. Devemi köylü tam 10 gün besledi ve seyretti. Sonra da onu 47 altına Türkmenlere sattım. Katrancı bana hani bir daha güreşelim demişti ya, buna rağmen kendisiyle başka vakitler nerede karşılaştımsa, benimle güreşmekten sürekli kaçınarak hep başka pehlivanlarla tuttu. Benimle bir türlü tutmadı. Daha sonra kendisiyle birçok defalar idman güreşleri yaptık. Bu idman güreşlerimiz ikimize de yarıyordu. Bu yüzden iyice dost olduk. Ona karşı beslediğim kini yüreğimden çıkardım böylece. Zaten kendisini yendiğim anda her şeyi unutmuştum ya. Neyse. Bizim meslekte öç almak vardır ama kin tutmak yoktur.

Kurtdereli bildiğimiz gibi bu güreşte çok kıymetli bir ödül de kazanmıştı. Ama o deveyi kazandığı için değil de katrancıdan öcünü aldığı için seviniyordu. Başta annesi ve karısı olduğu halde bütün köylü o koca deveyi gördükleri zaman sevinç içinde kaldılar. Babası bile hiç adeti olmadığı halde kendisini tebrik etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan katrancı gibi yaman bir hasmı yendiği için herkesin gözünde bir kat daha büyümüştü. Ne var ki o tamamıyla rahat gibi görünüyordu ama rahat değildi. Görülecek bir hesabı daha vardı. Katrancıyla hesaplaşmıştı ama hesaplaşacağı bir pehlivan daha vardı. Kepsutlu Çakır. Onu da bir yerde yakalaması ve yenerek ondan da intikamını alması gerekiyordu. Ancak onu nerede bulabileceğini bir türlü kestiremiyordu. Taşköy'deki yenilişini bir türlü unutamıyordu. Evet, oradaki güreşte hatalanmış olması sadece bir rastlantıydı. Ayağı kaymış ve yere bozuk düşmüştü. Ne var ki hakikati kimseciklere anlatamıyordu. Anası bile sözüne inanmadığına göre kim inanırdı ki? Kepsutlu da biraz geveze adamdı. Her dolaştığı yerde Kurtdereli'yi yenmiş bulunduğunu söylemekten çekinmiyor, bununla da övünüyordu. Zaten pehlivanların övünme usulleri böyleydi. Bunu bilhassa Rumeli pehlivanları yaparlardı. Kendilerini övmek için önce bir pehlivandan bahsederler, onu durmadan överler, mandadan kuvvetli olduğunu, şunu bunu yendiğini ileri sürerler, sonunda da falan yerde onunla tuttuk, kendisini rahatça yeniverdim derlerdi. Böylelikle de kendilerini övmüş olurlardı.

Evet, Ketsutlu Çakır'ın da şurada burada kurtdereliği yenmiş olduğunu söylemesindeki gayesi de buydu. Kurtderelinin şöhreti gitgide arttığından ve kendisini herkesin takdir etmesinden faydalanarak onu yenmiş olduğunu söylemek suretiyle kendisini rahatça övmüş oluyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan köyünde bir süre kalarak dinlendikten sonra kısmetini alarak atına atladığı gibi yeniden kısmetini aramaya çıkmıştı. Sağdan soldan birçok teklifler alıyordu. O bu teklifleri aldıkça acaba Ketsutlu Çakır da güreşe gelir mi diye soruyordu tabii. Tabii kimseden de hiç kimseden de kesin bir cevap almış olmuyordu. Bir güreşe hangi pehlivanın geleceği, hangisinin gelmeyeceği belli olmazdı ki. Talih işiydi bu sonunda. Ama arayan Mevlasını da belasını da bulur demişler ya. Sonunda gene Sındırgı'da yapılacak bir güreşe herhalde geleceğini öğrendi. Bunu öğrenmesi de biraz tuhaf oldu.

0: Bir köyde meydancılık yapan bir tanıdığına rastlamıştı. Onun nerede güreş olacağını ve oraya hangi pehlivanların geleceğini az çok bildiğini biliyordu. Kahvede oturmuş konuşurlarken Kurtdereli...
1: Bu yakınlarda nerelerde güreş var? Sen bilirsin usta. Söyle de biz de kısmetimizi arayalım.
0: Deyince meydancı... Sındırgı'da bu hafta güzel güreşler olacak ama sen oraya gelemezsin.
1: Abi, neden gelmeyeyim ki?
0: Kepsutlu Çakır da gelecek de.
1: Anlamadım. O gelecekse ben neden gelmeyeyim?
0: Ne bileyim ben, Kepsutlu kendisinin... Yani güreş tutacağı yere senin hiçbir zaman gelemeyeceğini ve karşısına çıkamayacağını söyler de.
1: Bak hele, bunu Kepsutlu mu söyler?
0: Yalnız o değil, başkaları da hep söyler.
1: Nereden bilirlermiş?
0: Bir yere seni çağırdıkları zaman hep Kepsutlu Çakır da oraya gelecek mi diye sorarmışsın ve onun bulunacağı yere gelmezmişsin.
2: Kurtdereli Mehmet Pehlivan, onu aramasının tamamıyla tersine anlaşıldığını anlamış, buna da şaşırmış kalmıştı. Söyleyecek bir söz bulamazken Beriki devam ediyordu.
0: Bunda hiçbir ayıp taraf yok ki. Bazı pehlivanların güreşleri bazı pehlivanlara ters gelir. Şimdi onunla katrancıyı bir terazinin kefelerine koyacak olsak, katrancı Mehmet Pehlivan her bakımdan daha ağır basar. Sen de katrancıyı çok açık bir şekilde yendin. Ama Çakır'a kendisi katrancıdan çok daha az pehlivan olduğun halde yenildin. Böyle şeyler çok olur canım. Bunun için de kendisiyle bir daha tutmaktan kaçınmakta yerden göğe kadar haklısın. Kepsutlu daha geçen hafta Kurtdereli Mehmet Pehlivan benimle tutmaktan korkar. Çünkü kendisini yeneceğimi bilir. Ben onu yenmenin ilmini almışım bir kere. Bir yerde güreşe gitmeden önce benim orada bulunup bulunmayacağımı sorar. Orada olacağımı öğrendi mi bir başka yere gider. Benimle tutmak işine gelmez. Karşıma çıkacak olsa kendisini bir daha yeneceğimi bilir. Dediğini de kulaklarımla duydum ya.
1: Peki madem ki böyle konuşuyor, bu hafta sındırgı güreşine geleceğim. Varsın beni bir daha yensin ha?
0: Sahiden gelecek misin?
1: Ölmezsem orada olacağım inşallah.

0: Kepsutlu Çakır Pehlivan'ın böyle konuşmakta olması ve sözlerine de herkesin inanması kurt dereliği deli divane etmişti. Ama kendisini tutmasını bildiği Kepsutlu'ya en iyi cevabı güreş meydanında verebileceğini biliyordu tabii. Zaten şunun şurasında kaç gün kalmıştı ki yeter ki sındırgı güreşine gelmekten caymasındı. Kurt dereli güreşlerden bir gün önce sındırgıya gelmiş ve her zaman indiği hana inmişti. Hanın sahibi kendisini pek güzel tanıyordu. Onu görünce kendisini bir köşeye çekiverdi.
1: Buraya yarınki güreşler için mi geldin?
2: Tabii, başka niçin gelmiş olabilirim ki?
1: Güreşe çıkacaksın ha?
2: Elbette.
1: Bu güreş için buraya kimlerin geldiklerini bilir misin?
2: Nereden bileceğim ki?
1: Kepsutlu da burada da.
2: Ne yapalım buradaysa?
1: Ne bileyim. O da dün geldi, bizim hana indi. Dün akşam konuşurlarken bir meydancı senin de buraya güreş için geleceğini söyleyince... ...Çakır kendisinin de orada olduğunu öğrenecek olursa dünyada gelmeyeceğini... ...gelsen bile bir bahane uydurarak soyunmayacağını ileri sürdü de.
2: Nereden bilirmiş bunu?
1: Ne bileyim ben. Galiba son güreşinizde seni fena yenmiş ha?
2: Kendisiyle Taşköy'de tutmuştuk. Beni hakikaten yendi ama bir pehlivan hasmına bir defa yenilecek olursa onunla bir daha tutmayacağı yolunda bir kanun mu var?
1: Demek yarınki güreş hakikaten soyunacaksın ha?
2: Elbette ve ilk elde de onu isteyeceğim.
1: Yoksa bu sefer onu yenebileceğini mi sanıyorsun ha?
2: Orasını ancak Allah bilir.
1: Öyleyse göreyim seni. Şunu bir güzel yen de sustur ha?
2: Elimden geleni yapacağım ama işin sonu ne olur onu bilemem.

Hancı'nın bu sözleri Kurtareli'yi bir kat daha sinirlendirmiş ve hırslandırmıştı. Ne yapıp yapıp Kepsutlu'ya dersini verecekti. Onu başka türlü susturabilmeye imkan olmadığına iyice kabul etmeye başladı da. Kendisini yenmekte pek güçlük çekmeyeceğini de biliyordu ama güreşti bu. Güreşte bir pehlivanın başına her şey gelebilirdi. Hasımlarından çok daha kuvvetli pehlivanların kazalanarak yenildikleri çok olmuştu hani. Kendi başına az böyle bir şey gelmiş değil miydi? Ya Kepsutlu kendisini bir daha atayacak olursa? Ya kendi oyunuyla bir defa daha yenik düşecek olursa ne yapardı o zaman? Hiçbir şey. Şunu da hemen kaydedelim ki Kepsutlu Çakır hiç de fena pehlivan değildi. Balıkesir çevresinde Katrancı'dan başka hiçbir pehlivana yenilmiş de değildi. Hem okkalı, hem kuvvetli, hem de usta bir pehlivandı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan o gece sinirinden ve hırsından bir türlü uyuyamamıştı. Ancak sabaha karşı gözlerini kapayabildi. Bu yüzden ancak öğleye doğru uyanabildi, hemen hazırlanarak kısmet zembilini aldı ve hanın kahvesine iniverdi.

0: Abi kahveye indiği anda kepsutlu çakırı orada görmesin mi? Etrafına selamlar verdikten ve karşılığını aldıktan sonra kepsutlu vallahi doğruymuş diye konuştu. Bana senin güreş için buraya geldiğini söyledikleri zaman doğrusu inanmamıştım. Bana şaka yaparlar sandım diye konuştu. Kurtdereli ona şöyle baştan ayağa bir süzdü. Neden be pehlivan diye sordu. Hani nereye gitsem bana hep senin de oraya gelmiş olduğunu söyler. Beni makaraya alırlardı da. Sen de her yerde benim senden korktuğumu, senin güreş tutacağın yere gelmeyeceğimi söyler misin, öyle mi? Seni hiçbir güreşimde karşımda görmediğim için böyle bir şey söylemiş olabilirim. Her neyse. İnşallah bugün kozumuzu paylaşırız ha? Elbette paylaşırız. Seni yendiğime göre peşime düşmen tabiydi ama dediğim gibi bir türlü sana rastlamadım. Ben de seni aradım ama bulamadım. İşte bugün buldum. Evet, Allah'a şükürler olsun ki buldum. Katrancı'yı hasta ve bozuk bir gününde yakaladığından ve kendisini yendiğinden de haberim var. Bana ne hasta ne de idmansız ve bozuk olduğundan bahsetmedi. Hem bu halde bir pehlivanın güreş yerinde işine. Güreşirken açılırım diye düşünmüş. Ondan çıkmış ortaya. Neyse. Bunu bırakalım da bugüne bakalım. Hasta filan değilsin ya.
1: Ya, turp gibiyim.
0: İdmanın filan da yerinde ya.
1: Ben her zaman idman üstünde olurum.
0: İşte buna sevindim. Beni daha rahat yenersin. Benim de bir daha sana karşı bir iddiam kalmamış olur ha?
1: Sen de hasta filan değilsin ya. İdmanın yerinde değil mi?
0: Çok şükür. İyi durumdayım.
1: İşte buna çok memnun oldum.
0: Katrancı gibi sonradan bahane aramaman için...
1: Merak etme, merak etme. Bahane filan arayacak değilim.

İki pehlivan arasında geçen bu konuşmayı kahvedekiler ilgiyle takip etmişlerdi. Sonra da hep birlikte kalkarak güreş yerinin yolunu tuttular. Güreş yerine vardıkları zaman henüz büyük orda pehlivanlara güreşiyorlardı. Her iki pehlivan ayrı ayrı yerlerde oturmakta olan taraftarlarına doğru giderek oralarda oturdular. Kurt Dereli'nin sürekli olarak Kepsutlu'dan kaçtığı rivayeti

0: Sıra baş güreşlere varıncaya kadar hemen her yerde bu iki tanınmış pehlivan arasında yapılacak olan güreşin vereceği sonuç hakkında konuşmalar yapılıyor. Hatta iddialara girişiliyordu. Sonunda öbür güreşler sona erip Cazgır "Baş pehlivanlar ortaya!" diye seslenince koca meydanda heyecan dolu bir mırıltı yükseldi. Ve ilk olarak Kepsutlu Çakır pehlivanın ortaya adım attığı görülünce taraftarlarından hemen şiddetli bir alkış koptu.
1: Yaşa Kepsutlu!
2: Yaşa Çakır!
1: Yaşa aslan! Göster pehlivanlığını, yen kurtdereli!
2: Maşallah deyip pehlivana yahu!
0: Hemen arkasından kurtdereli görününce taraftarlar da bu sefer onu alkışa tuttular.
3: Yaşa kurtdereli! Yaşa aslan! Ver dersini Kepsutlu'ya!
0: Evet, her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar. Onlar yağlana dururken bizim de süremiz sona erdi. Sevgili dinleyenler, bakalım bu iki ezeli rakipler bir sonraki programda karşı karşıya gelince neler yapacaklar? Şimdilik hoşça kalın.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Oluş bitiş içinde dünyanın ölümsüzlüğünü arar. Allah'ın vaat ettiği ölümsüzlük iksiri bir bedel mukabilinde elde edilen bir şey olduğu için o daima bir şişe su içerek ölümsüzlüğü yakalamayı düşler. Ölümsüzlük kelime olarak bile ne kadar da cezbedici, ne kadar etkileyici. Kişiyi herkesten ayrıştıran ne sonsuz bir kelime. Bu simyanın çok taliplileri oldu. Ab-ı hayat suyu bir efsaneden daha çok dünyayı kendi cenneti haline getirenlerin bu rüyalarını ilelebet sürdürmek için aradıkları bir ölümsüzlük ruhudur. Ab-ı hayat üzerine yüzlerce efsane uydurulmuş, binlerce hikaye anlatılmıştır. Çünkü bir hakikatten doğmuş, hayallerle beslenmiştir. Hazreti Süleyman zamanında onun hizmetinde görev alan ve içine sıla hasreti düşmüş bir papağan vardı. Hazreti Süleyman papağana bu sıla özlemini giderebilmesi için 3 aylık izin verdi ve vaktinde gelmediği takdirde peşinden rüzgarı ve cinleri göndereceğini söyledi. Papağan ailesine sevdiklerine kavuştu. Beraber güldüler, eğlendiler, eski günleri yad edip hasret giderdiler. Her sayılı gün gibi papağanın dönüş zamanı da gelip çattı. Papağanın ailesi Hazreti Süleyman'a hediye götürmesi için ona bir şişe verdiler. Bu şişe Ab-ı Hayat suyunun içinde bulunduğu şişeydi. Kuş şişeyi sağ kanadına bağladı ve döndüğünde Hazreti Süleyman'a sundu. Hazreti Süleyman şişeyi alınca bütün divan üyelerini toplayarak bu şişenin suyundan içip içmemek konusunu divandakilere danıştı. Baykuş hariç bütün divan üyeleri şişedeki suyu içmesi gerektiğini, sonsuza kadar onların hükümdarı olmasını istediklerini söylediler. Baykuşsa falanca yerde bir mağara var. Oraya git ve orada her gün dua etmekte olan kişinin halini gör dedi. Hazreti Süleyman baykuşun söylediği mağaraya gitti. Orada bir adam hiç durmadan ölmek için Allah'a dua edip yakarmaktaydı. Baykuş işte dedi. Bu adam bir zamanlar ihtirasla Ab-ı Hayat suyunu arıyordu. Buldu da şimdi ise ölmek için Allah'a gece gündüz yalvarıyor. Hazreti Süleyman bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmış bir halde elinde şişe bakınırken Hazreti Cebrail gelerek Süleyman'ın elindeki şişeye çarptı ve yere düşürerek kırılmasına neden oldu. Böylece yapılması gereken Cebrail aracılığıyla yapılmış oldu. Sonsuzluğu Efendiler Efendisi'nin eteklerine tutunmakta aramak aşktır. Bu şekliyle ölümsüzlüğe uzanmak da aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Tarihin hakkında en çelişkili yazıları yazdığı, çalışmaları ihtilaflara sebep olmuş hükümdarı Sultan Abdülhamid Han, 21 Eylül 1842'de doğmuş, 1876-1908 yıllar arasında 33 yıl saltanatta kalmıştır. Osmanlı padişahlarının 34.sü ve İslam halifelerinin 99.sudur. Babası Abdülmecid Han, annesi Tiri Müjgan Sultan'ın oğulları olan Sultan II. Abdülhamid, çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Amcası Abdülaziz Han'dan sonra Osmanlı Devleti'nde idareyi ele geçiren bazı paşalar, devlet işlerine karışmaması ve yalnız millet meclisinin çıkaracağı kanunlara göre hareket etmesi şartıyla Abdülhamid Han'ı sultan ilan etmişlerdir.
1: Tahta geçmesinden itibaren Osmanlı Devleti'nin en zor ve en karmaşık dönemini yaşamaya başlayan 2. Abdülhamid, saltanatı süresince hem içeriden hem dışarıdan yıkılmak istenmiş ve kötü adam Kızıl Sultan ilan edilmiştir. Bunun sonucu olarak saltanatı boyunca yalnız kalmış ve kimseye güvenmemeyi düstur edinmiştir. Onu değiştiremeyenler çileden çıkmış, her fırsat ve bahaneyle sarayın içinde ve dışında gerçekleşen suikast girişimleri ve iftiralarla dolu gazete haberleriyle ona zarar vermeye çalışmışlardır. 2. Abdülhamid Han, Osmanlı'nın külleri üzerine saltanat kurmuş, bunalımın eşiğindeki Osmanlı Devleti'ni yönetmiş, karışıklıkları bitirememiş fakat istenen parçalanmanın kendi döneminde gerçekleşmemesini sağlamıştır. Bütün karışıklıklara rağmen 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Meşrutiyet Meclisi Osmanlı bilincini kuvvetlendirmek, geliştirmek için kurulmuş ve tam tersi amaca hizmet etmiş, meclisi mebusan oturumları imparatorluğun paylaşılma seanslarına dönüştürülmüştür. Gayrimüslimlerin de yer aldığı Meclis-i Mebusan'ın ilk işi Rusya'ya harp ilanı olmuş, 93 Harbi diye tarihe geçen bu savaş Osmanlı Devleti'ne tam bir felaket getirmiştir. Bu savaş neticesinde Ruslar İstanbul önlerine kadar gelmiş, 1 milyondan fazla Türk Bulgaristan'dan İstanbul'a hicret etmiştir.
0: Mütareke isteyen Sultan Abdülhamid ilk iş olarak devleti parçalama ve yok olma yoluna doğru götüren Meclis-i Mebusan'ı 13 Şubat 1878'de kapatmış ve devlet idaresini eline almıştır. Sultanın 93 harbinden sonra sınırları ve nüfus dengesi altüst olmuş, bir devleti adeta yeniden fethe giriştiği söylenmelidir. Bu fetih, Fatih Sultan Mehmet Han ve çocukları gibi dış fetih değil, iç fetih olmuştur. Onun hedefi hem dışarıya karşı güçlü görünmek, hem de içeride dezavantajlı hale gelen Müslümanları eğiterek kopması kaçınılmaz kıyamete hazırlamak olmuştur. 2. Abdülhamid 19. yüzyılın bütün yükünü çekmek zorunda kalan hasta adam yaftası takılmış, hem içeriden hem dışarıdan yıkılmaya çalışılan bir devleti ayakta tutmaya çalışan bir hükümdardır. Bulunduğu devrin ve geçmişten edindiği bilgilerin birikimiyle olayları açıklamaya çalışan, sıra dışı yaşamıyla kitaplara en çok konu olan hükümdar olmuş, daha hayattayken adına kitaplar yazılmıştır.
1: İleriyi gören ve mutlak mesuliyet düşüncesiyle attığı her adımı kontrol eden Sultan II. Abdülhamid, sayfanın yalnız ön yüzünü değil, arka yüzünü de okuyabilen, dağın karanlık tarafını da görebilen, atacağı adımın birkaç hamle sonra nereye varacağını görerek hareket eden, en önemlisi bu adımlarla inisiyatifi elinde tutan bir devlet adamıdır. Sultan biliyordu ki bir gün kıyamet kopacak ve bu geniş ülkeyi Osmanlı'ya bırakmayacaklar. Sultan II. Abdülhamid, işte o kıyametin arifesinde ne kadar güçlü olursak onun çemberinden sağ salim çıkma şansımız o derece yüksek olur düşüncesiyle ülkeyi alttan alta kaçınılmaz kıyamete hazırlamıştır.
0: Kapanan mecliste bağımsızlık sevdasına düşen milletvekillerinin aksine Sultan Abdülhamit, bağımsızlıktan önce halledilmesi gereken son derece mühim 4 mesele olduğunu tespit etmiş, hizmet ve çabasını bu 4 maddede yoğunlaştırmıştır. İlk olarak Osmanlı insanının kafasında vatan, millet, bayrak mefhumu ve Osmanlılık kimliği oluşturulmalıydı. Ve bölünmez vatan ve millet birliği bilinci Abdülhamit Han döneminden günümüze miras kalmıştır. İkinci eksiklik ulaşım ve iletişimdi. Gerekli altyapı yapılmalı, işler hale getirilmeliydi. Ülkenin iç ve dış irtibatı sağlanmalıydı. Üçüncü mesele eğitimdi. Müslümanlar, azınlıklara ve Avrupa'ya göre okur-yazar oranında hayli gerideydi. Bu kültürel açığın, hatta uçurumun, bir an evvel giderilmesi gerekiyordu. Dördüncü mesele nüfus problemiydi. Osmanlı'da artık savaşlar, salgın hastalıklar ve çevre şartlarının elverişsizliği sebebiyle genç ve sağlıklı nüfus yetişmiyordu.
1: Onun döneminde birlik duygusunun temelleri atılmış, Anadolu, Bağdat, Hicaz demir yollarının haricinde karayolları yapılmıştır. Altyapı eksiklikleri giderilmeye çalışılmış, hastaneler ve sosyal kurumlar hizmete sokulmuştur. Eğitim sisteminde dev adımlar atılmış ve bu adımlar Cumhuriyeti kuran kadroları yetiştirmiştir. Mevzu bahis olan bu sistem, bugünkü eğitim sisteminin bozarak devam ettirdiği uzun vadeli gelecek tasarımının mahsulüdür. Öte yandan Avrupa'daki gelişmelerin gözlerini kamaştırdığı ve Batı'daki görünüş farklılığının cezbettiği aydınlara, işte Avrupa'nın herhangi bir yerine gitmenize müsaade eden izin. Tekrar İstanbul'a gelirseniz, Türkiye artık sadece küçük bir memleket olacak. Demokrasi bir mezhep mücadelesi haline gelecek. Zannetmem ki milletin bugünkünden daha mutlu olsun demiştir.

0: Sultan Abdülhamid Han'ı tahttan indirmeden Osmanlı Devleti'ni parçalamanın ve İslam'ı yok etmenin mümkün olmadığını gören bütün iç ve dış düşmanlar bu Türk Hakan'ına karşı cephe almışlardır. Buna rağmen Abdülhamid Han büyük meseleler karşısında bunalan Osmanlı Devleti'ni dahiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle yönetmiş, Duyun-u Umumiye İdaresi'ni kurarak 252 milyon tutan devlet borçlarını 106 milyona indirmiştir. Memlekette büyük bir imar faaliyetiyle eğitim ve öğretim seferberliği başlatmış, çoğu şahsi parasından olmak üzere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vesaire gibi toplam 1552 eser yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla donatmıştır. Bu arada padişahın devlet idaresinde nüfuzunu kırmak isteyen Batılılar, İttihat ve Terakki mensuplarını kışkırtarak 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyeti ilan ettirmişler. Böylece 30 yıl durmuş olan faciaları tekrar başlatmışlardır.
1: 31 Mart vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamid Han, 27 Nisan 1909'da Selanik'e gönderilmiş, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etmiştir. Abdülhamid Han'ın naaşı Çemberlitaş'ta dedesi Sultan II. Mahmud'un türbesindedir. 2. Abdülhamid Han'ın güzel ahlakı, dine olan bağlılığı, edep ve hayasının derecesi, akıl, ilim ve adaletinin çokluğu, milleti için gece gündüz çalışması, düşmanlarına bile iyilik yapması, ciltler dolusu eserlerle anlatılmaktadır. Onun tahttan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden imparatorluğun 1/4'ünün elden çıkması, memleketi 33 yıl nasıl idare ettiğine en açık delildir. Yine Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle beraber kan gölüne çevrilen Orta Doğu'da sultanın ardından huzur tesis edilememiş, bölge halkları Siyonizmin oyuncağı haline gelmiştir.
0: Vaktiyle İttihat ve Terakki fırkasının içinde Abdülhamid Han'a düşmanlık eden aydınlardan bazıları pişmanlıklarını şiirleriyle dile getirmişlerdir. Bu isimlerden biri olan Rıza Tevfik, "Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahını." Süleyman Nazif ise, "Padişahım gelmemişken ya da biz, işte geldik senden istimdada biz. Öldürürler başlasak feryada biz. Hasret olduk eski istibdada biz." Ahmet Rasim, "Sen değil naaşın hükümdar olsa el yaktır bizlere." mısralarıyla acılarını ve pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Abdülhamid Han'sa ömrünün son günlerinde, "Beni istibdat idaresinin en büyük taraftarı ve dünyanın en büyük müstebidi ilan edenler, hakikati hiç olmazsa ben dünyadan el çektikten sonra itiraf etsinler ve onlar da benden el çeksinler. Ben artık ömrümün sonuna gelmiş bir insanım. Allah-u Teala'ya, ebedi hayat ve hesap gününe inanıyorum. Artık insafa gelmenin ve hakikati göstermenin zamanı gelmiştir. İkinci Abdülhamid'in öldürdüğü tek insan mevcut değildir." diyerek bütün dünyaya tarihi belgeleri oluşturmada tarafsız olunması gerektiğini bildirmiş, geç kalınsa dahi hakkın sahibine verilmesini istemiştir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükleden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim geçtiğimiz programda şairlerin şiirleri aracılığıyla atışmalarına değinmiştik, örnekler vermiştik. Bu programda da buna devam ediyoruz. Bilindiği üzere Enver-i Ümmi yani okuryazarlığı olmayan şairlerimizdendir. Büyük şair Zati'ye göre ise o şairler arasında sayılmayacak biridir. Zati'ye göre zaten şairlerde ona kıymet vermemekte, onu hayırla anmamaktadır. Şöyle diyor Zati, "Seni ey Enver-i şairler içre kimse billahi, eğer hayır

Hayrı eğer şerden acep anar mı anlarsın? Ey Enveri, billahi şairler içinde ister hayır isterse şer için olsun, hiç kimse seni anmaz. Zati bir başka beytinde ise Enveri'nin kalitesiz şiirlerinin ortalıkta dolaşmasından şikayetçi olduğunu ve bu sebeple şiir yazmaktan vazgeçeceğini söyler. Okunur illerde vü dillerde şiiri Enveri, zatiye el çek yürü şimdiden girü eşardan. Şöyle demek istiyor Zati, şehirlerde herkesin dilinde Enveri'nin şiirleri okunur. Ey Zati, böylesine kötü şiirlere değer veriliyorsa bundan sonra şiir yazmaktan vazgeç. Devam ediyoruz efendim. Sani mahlasıyla şiirler yazan Can Memi bir mektupta İstanbul'daki şairleri hicveder. Bu mektubunda Fununi'nin gittiği hamamda hırsızlık yaptığını dile getirir. Fununi füta peyda itmege varır mı hammame? En iyisi şirvan olan o düzdi ca mekan neyler? Yani şunu diyor günümüz Türkçesiyle şöyle, Fununi hamama peştemal çalmaya yine varır mı? Şivanın dostu olan o elbise değiştirebilen yerlerin hırsızı ne yapar? Ağır şekilde hırsızlıkla itham edilen Fununi, kendisine laf atan Sani'yi Nemrut'a teşbih ederek canı cehenneme diye beddua eder. Şöyle der, seferdedir dediler Can Memi'yi, sefer bir kıtayı ateş durur hem. Dediler geçti ol Nemrut'u Sani, didüm geçti ise can ber cehennem. Can Memi'nin seferde olduğunu söylediler. Sefer ateşten bir kıtadır. Bana dediler ki ikinci Nemrut senin hakkında dedikodu yaptı. Ben de canı cehenneme dedim. Zati ile Feridi arasında şiir aracılığıyla sağlanan çok sayıda atışma vardır. Bunlardan birinde Zati rakibini koku yönüyle eleştirmektedir. Misk, Doğu Türkistan ülkesinde yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki urdur. Buna nafe de denir. Hayvanların göbeğinden düşen bu urun işlenmesiyle elde edilen kokuya da misk denir. Bu beytte Zati dolaylı olarak Feridi'ye hayvan demektedir. Ah ol Feridi, miskünün bir nafe miski var imiş. Bir mişeyi sıçrar iken sahrada düşmüş nafesi. Yani şunu diyor, o miskin Feridi'nin misk kokusu elde edilen uru varmış. Bir meşe üzerinden atlarken kırda düşürmüş. Efendim, halkla iç içe yaşayan, halkıyla aynı değer yargılarını paylaşan divan şairleri, insan olmalarının gereği olarak karşılaştıkları durumları şiirle ifade etmişler. Bazen de olaya şahit olan başka bir şair, ortama uyan birkaç mısra söylemiştir. Avni, şair padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmed'in şiirde kullandığı mahlastır. Latifeciliğiyle tanınan Molla Lütfi'ye bir sohbet esnasında "Sen de şiir yazar mısın?" diye sorar. Molla Lütfi irticalen beyitle cevap verir. "Fazlu hikmet ehline yer olmasa eş'arar. Arz ederdim ben de eyyamında eş'ar lebit." Yani Lütfi şunu demek istiyor Fatih Sultan Mehmed Han'a, "Fazilet ve hikmet ehline şiir yazmak utanma sebebi olmasa ben de büyük Arap şairi Lebid'inkiler gibi senin padişahlık günlerinde şiirler arz ederdim." diye cevap verir. Atai şairliğini beğendiği ve methettiği Yahya Bey'i bir noktada eleştirmektedir. Yahya yazdığı Şah-ı Geda mesnevisinde maddi aşkı işlemekle kalmamış, aynı zamanda bahsettiği gerçek güzellerin isimlerini yazmıştır. Güzellerin isimlerini deşifre ederek dedikoducu kişilere fırsat verdiğini düşünen Atai bu duruma kayıtsız kalamaz ve şöyle der. "Lik olur anada bu söz varit, ışkı isbat için yazar şahit. Zikrü namı cevanı şekerle, oldu erbabı ışka terkibi edep. Layık oldur açılmaya ol raz, bulmaya söz hasud ile gammaz." Yani şunu demek istiyor, ancak bu söz ona da yetişir. O aşkı ispat

etmek için isimleri yazarak şahit gösterir. Böylece şeker dudaklı güzellerin isminin zikredilmesi aşıkların edebi terk etmesine sebep oldu. Doğrusu odur ki o sır açılmaya, böylece iftiracı ve çekemeyenler söyleyecek söz bulamaya. Efendim Yahya Bey İstanbul Şehrengiz'inde Bursalı Rahmi'yi özellikle güzelliğiyle metheder. Rahmi'nin yüz güzelliği, hayali, zati, gazali gibi başka şairlerce de ifade edilir. Bu güzelliğin zati veya arizi olup olmadığı tartışmalarına Yahya Bey yazdığı manzumede açıklık getirir. Fakat bu şiirin bazı beyitlerinde rezil kişileri evine götürerek misafir etmesi hicvedilir. Hanesindeki erazil ile içüp ne revadur ki ola mest-i hümar. Uyur ardınca uyanık çoktur. İşret ehline uyumazsın zinhar. Bildirirler kişiye miktarun, ehli irfana itmesin inkar. Yani şunu demek istiyor: evinde rezillerle oturur kalkar, hiç ona yakışır mı? Keyif ehline sakın uymayasın. Çünkü ayakta uyuyanın ardında gezen uyanık çok olur. İrfan sahiplerini inkar etmesin. Çünkü onlar kendilerini inkar eden kişiye haddini bildirirler, diyor. Efendim Beyani istediği bir makamı elde etmek için Şeyhülislam Yahya'dan yardım ister. Ama alamaz. Şeyhülislam Yahya hakkında ileri geri konuşur. Bu duruma vakıf olan Şeyhülislam Yahya ise şiirle karşılık verir. Burnunla beyani bizi niçün kakalarsın? Bir medrese-i harici labüt yakalarsın. Ayakta kalır mı ne sanur sencileyin mert? Dahilde olur sahn-ı mil akalarsın. Yani şunu demek istiyor: beyani bizi burnunla niçin gagalarsın? Gerekli bir hariç medresesini bir gün yakalarsın. Senin gibi mert boşta kalır mı? Bir gün dahil medreselerden sahnı bile kaşıklarsın. Efendim Antepli divan şairlerinden Ayni çok kuvvetli bir şair olmamasına rağmen devrin padişahı tarafından mümeyyiz-i şuara, yani şairlerin iyiyi kötüden ayırt edebileni ilan edilir. Hemşehrisi olan Hasırcızade Mehmet Ağa bu duruma atfen şöyle der: kim bakardı hoca Ayni'ye sitan bulun eğer, itmese haki derin didesini kulu cila. Nev hevesinde burada tıfıl gibi eşara, orada zümre-i şairlere oldu baba. Yani şunu diyor: eğer İstanbul'un eşiğinin toprağını gözüme sürme diye çekmeseydi, hoca Ayni'ye kim bakardı? Yani burada Gaziantep'te şiire çocuk gibi heveslenmişken, orada şairler topluluğuna baba oldu. Efendim Mehmet Nadrat, şair zihni baba yani ve Eda adıyla anılan arkadaşı Ahmet Hamdi aynı medrese öğrencileridir. Mehmet içki düşkünü, Ahmet ise hovardalıkla uğraşır. Derslerine ciddi çalışmadıkları için bir türlü mezun olamazlar. Medresede hocaları olan Kilisli Ebu Bekir Vahid bunların durumuna şöyle bir dörtlükle dikkat çeker: İki şikeste çekmece kaldı bu köhne hücrede. Birinin sahibi Nadrat, birine malikede. Serdar hevayı ışkı civan oldu birisi, birine darül aman oldu meygede. Yani şöyle diyor: eski hücrede iki kırık çeşme kaldı. Birinin sahibi Nadrat, diğerinin Ede. Birinin başında bir güzelin aşkının hevesi var, birine meyhane sığınıp yardım istenecek yer oldu. Basri ve Revani ile ilgili iki latife anlatılır. Yazılan şiirler farklı olmakla beraber konu ve şiirlerin yazıldığı durum aynıdır. Bunların ilkinde Basiri bazı dostlarıyla durumu iyi olan Revani'nin evine yemek yemeye giderler. Fakat aç kalırlar. Basiri bu durumu şiirle ilan eder: Revani ile meger pindi hamidün, bir aradan yaradılmış revanı. Birinin nanı vaslı la yezukun, birinin suyu nat len terani. Veli pinti hamidün nanı yine,
iki ol dendüdür.

ab revanı. Yani şunu diyor, meğer revani ile Pintihamid'in canı bir yaratılmış. Birinin ekmeğinin mehtiye tadımlık bile değil, birinin suyunun vasfı görünmezdir. Ama Pintihamid'in ekmeği ve suyu yine iki katıdır. Başka bir hikayede ise Basiri Revani'ye bir kaside yazarak kendisine lütufta bulunmasını ister. Revani az miktarda akçe gönderir. Umduğunu alamayan Basiri yine şiire müracaat eder. Vardım Revani matbahına tume isteyü, gördüm haranisini acıdan köper kusar. İmsak için riyazat eder çok zamanlik, bir müftçe lut bulsa veli ruzesin sıkar. Yani şunu demek istiyor efendim. Revani mutfağına bir lokma istemek için vardım. Gördüm ki evindeki yiyiciler acından şişerek kusar. Cimriliğinden çok zaman perhiz eder. Beleş bir tatlı yemek bulsa amma orucunu sıkar. Kendine şiir yoluyla saldıran Basiri'ye Revani de şiirle karşılık verir. Basiri ciltte kırmızı lekeler oluşturan abraş hastalığına yakalanmıştır. Revani bu durumu şiirinde espri konusu yapar. Ey Basiri katı gönlü karadur şuhunun, gele insaf eyle sen de biraz alacasın. Ben didim bu ikisinden acaba kangısı yek, didi biri tonuzun alacasın karacasın. Şunu demek istiyor efendim. Ey Basiri, yanındaki hayasızın gönlü çok karadır. Gel insaf et de sen de biraz alacasın. Ben dedim bu ikisinden acaba hangisi iyidir? Oradakilerden biri donuzun alası da karası da birdir. Devam ediyoruz efendim. 16. yüzyıl divan şairlerinden olan Müniri Amasyalı'dır. Çağdaşı şairlerden Nihadi bir suçtan dolayı değnekle dövülme cezasına çarptırılır. Bu durumu beytinde işleyen Müniri, değnekle bağlantı kurarak değnek demeyin bir ucu Nihadi'ye dokunur demektedir. Şöyle, degenek kıssasını anman kim, tokunur bir ucu Nihadi bege. Yani değnek olayını anmayın çünkü bir ucu Nihadi'ye dokunur diyor. Efendim Urfalı divan şairlerinden olan Faik elde ettiği bir mansıp için memleketinden ayrılmak zorunda kalır. Bu mecburiyet aslında borcunun çokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurbette yalnızlık çeken şair arkadaşlarından ayrılığını ve onların kendisine mektup göndermemelerini dostu Nigini'ye mektupla şikayet eder. Şöyle der: Kesreti dam etmedi azadi piçü tabdan, eyledi şermende bu mansıp beni ahbaptan. Şöyle diyor, tuzakların çokluğu beni bu sıkıntılardan kurtarmadı. Bu mansıp beni dostlardan utanacak duruma düşürdü. Dostu Nigini ise yazdığı cevapta alacaklıları hatırlatarak şöyle der: Rast rev ol desti dayinden halas et damenin, yoksa bir gün dam hahan aksadır faik seni. Şöyle diyor, ey faik, doğrudur, önce eteğini alacaklıların elinden kurtar. Yoksa tuzak kurma heveslileri seni bir gün aksadırlar, yani bacağını kırarlar. Kim olduğu tespit edilemeyen başka bir şair de latife yaparak Ahmet Paşa'ya laf atar. Büyük şair Ahmet Paşa gittiği hamamda bir gence ayaklarını ovdurmaktadır. Bunu gören genç bir şair şu beyti mırıldanır: Felek şimdi katı bir ağır olupdur. Melek şeytana hizmetkar olupdur. Dünyanın hali şimdi çok arsız olmuştur. O derece ki melek şeytana hizmetçi olmuştur. Ahmet Paşa bu lafın altında kalır mı? Bunu duyunca hemen şöyle der: Felek kör idi şimdi sağır oldu. Kenezler kalmadı hep şair oldu. Feleğin gözü kör idi şimdi kulağı da sağır oldu. Yeni yetmelerin hepsi şair oldu der. Efendim hikemi tarzdaki başarısıyla klasik Türk edebiyatının önemli şairleri arasında yer alan Nabi aslen Şanlıurfalıdır. Dolayısıyla herhangi bir sebeple ayağı İstanbul'a düşen hemşerileri

Nabi'nin evinde misafir olurlarmış. Çağdaşı Osmanzade Tayyip, evin her daim kalabalık olmasını ve han gibi kullanılmasını şöyle ifade etmiştir. Hemşehrilerin ta o kadar kesreti var kim?

şöyle der: "Aferin, kullandın ey Tayyip eyü tigi zeban, nazmuna gülbangı tahsin çekti cümle şairan. Hırs bazane kalem raks eyledi şadi künan, sana meymunu mübarek ola bu taze lisan." Şöyle diyor: "Aferin ey Tayyip, dil kılıcını iyi kullandın. Tüm şairler senin şiirlerinin güzelliğini hep bir ağızdan söylediler. Kalem mutluluğundan ayı oynatanlar gibi dans etti. Sana bu yeni dil, tarz uğurlu ve mübarek olsun." Sevgili dinleyenler, Zati'nin çağdaşlarından Üsküplü Feridi bir gün sohbet esnasında "Dünyanın vefasını gören yok derler ama dinim için ben gördüm" der. Bu konuda ısrarla yemin etmesinden hareketle Zati dayanamaz ve şu beyti söyler: "Dinim için görmüşem dehrün vefasın dirmiş, Zatiya aydın Feridi yok yere ant içemesün. Feridi dünyanın vefasını gördüm diye yemin edermiş. Ey Zati, Feridi'ye söyleyin yok yere yemin etmesin." Zati yok yere yemin etmesin derken latife yoluyla Feridi'nin dini imanı olmadığını da kastetmektedir. Feridi ise çizmeciliğin yanında remil falıyla da uğraşan Zati hakkında "Ya remmalik yapsın ya şairlik, nohut gibi her yemekte karşımıza çıkmasın" der. Zati'nin cevabı ise yine şiirle olur: "Şair ola remmal ola Zati be Feridi, tut ağzını sana ne sen anun yahısısın. Ben Feridi, ister remmal olsun ister şair, sana ne, sen ağzını tut. O nohutsa sen de onun nohuttan yapılan yakısısın" der. Molla Lütfi devrinin alimleriyle imtihan olmak için bir araya geldiğinde sahn müderrislerinden Leys Çelebi'yi alimlerin dışında tutarak şöyle der: "Görenler işidenler hep beğendi, efendim ilm ile amil olmuş. Görenler işidenler hep beğendi, efendim ilmini memurluğa vasıta eylemiş." Molla Lütfi'nin yaşlı ve önemli müderrislerden biri hakkında söylediği beyit, dönemin ileri gelenlerinin kendisine cephe almasına sebep olmuş, başka bir sebepten şairin öldürülmesine karar verildiğinde memnuniyetle karşılamışlardır. Bu durumun farkında olan şair, öldürüleceğine yakın bir zamanda şu beyitleri dile getirir: "Aşkın kopuzun ele alayım mı ne dersin? Alemlere avaze salayım mı ne dersin? Rüsvayı cihan olmak için şişeyi arı, hey nolsa gerek taşa çalayım mı ne dersin? Aşk kopuzunu ele alıp bütün dünyaya bağırıp çağırayım mı ne dersin? Cihana rezil rüsva olmak için ar şişesini taşlara çalıp kırayım mı ne dersin?" demiş. Necati Bey bir şiirinde dünyanın sıkıntısı, gamı ve tasasından kurtulmak istediğini şöyle ifade eder: "Tek yerde gökte zerre kadar mihnet olmasın, örtü döşek Necati'ye bir buriya yeter. Yeter ki yerde gökte zerre kadar dert keder sıkıntı olmasın, Necati'ye hem döşek hem yorgan yerine bir hasır yeter." Necati Bey'in kanaatkar olmasına değinen Mihri, bu konuda kendinin daha üstün olduğunu şu beyitle dile getirir: "Sen ey Necati ister isen buriya döşek, yar eşiğinde Mihri'ye bir kuru ca yeter. Ey Necati, sen hasırdan bir döşek istersin. Oysa Mihri'ye sevgilinin eşiğinde olduktan sonra kuru toprak bile yeter." Efendim, Osmanlı'nın büyük padişahlarından Yavuz Sultan Selim aynı zamanda Selimi mahlasıyla şiirler yazan bir şairdir. Dönemin şairlerinden talihi Yeniçeri katibi olması ve onlarla hep bir arada bulunması hasebiyle Yeniçerileri öven bir şiir yazarak padişaha sunar. Talihi bahsedilen şiirinde "Yeniçeriler neredeyse talihi de oradadır" demektedir. Bu cümleden hareketle padişah Yeniçeri Amasya'da Dukaginoğlu'nun evine baskın düzenleyince de "Orada mıydın?" diyerek şairi suçlamaya çalışır. Talihi ise kıvrak zekasıyla durumu

lehine değiştirmek için, ben oraya baskını engellemek için gitmiştim diye cevap verir. Verilen cevap hoşuna giden şair padişah, Taliye Latife yollu şu beyti söyler. Ögersen ög o şah-ı nükledanı, ki tab-ı kıl yarar fehmi suhande. Şunu diyor şair, birini övmek istersen nükteden anlayan o padişahı övmelisin. Çünkü onun yaratılışı söz anlamada kılı kırk yarar. Kanuni Sultan Süleyman, Bakiye Tuti Hanım adında bir cariye hediye eder. Dostları arasında cariyenin güzelliğinden bahis açıldığında Baki, "Canım, Tuti Tuti diye pek uçurmayın şu kargayı," diye bir söz kaçırmış. Oysa Tuti papağan demektir. Baki ise karga lakabıyla bilinmektedir. Tuti Hanım bu durumuna dikkat çekerek şöyle der: "Bahteden olmuş iken Tuti guraba, hem şinişin yine şevkayı gurab eyler, garabet bundadır." Bağdaten olmuş iken Tuti guraba hem nişin, yine şevkayı gurab eyler, garabet bundadır. Yani şunu diyor, birdenbire papağan kargayla birlikte oturup kalkmaya başlamış. Tuhaflık bundadır ki yine de bu durumdan şikayetçi olan kargadır. Baki'nin Zağ yani karga lakabıyla anılmasına latife yapan bir şair de Yakini'dir. Nam-ı Baki ile gazel rengini hoş ter güster, zaglansa nitekim şimşiri cevher güster. Nitekim mücevher saçan kılıç kargalansa, Baki'nin namıyla gazel daha renkli ve daha hoş olur der. Efendim, bilindiği üzere Şeyh Galip daha önceleri Esat mahlasını kullanmıştır. Daha sonra Galip'i tahallus etmiştir. Şairin mahlas değiştirmesi sururi için eleştirilecek bir durumdur. Bilmem ey menhus, adın Esat mıdır, Galip midir? Zatını tarif kıl, kimsin, kime mensupsun? Gerçi dersin şairana ben tagallub eyledim, pişi merdanı sühanda galiba mağlupsun. Ey hükmü bozulmuş, adın Esat mı yoksa Galip mi? Kendini tarif et, kime bağlısın? Gerçi ben şairleri yendim dersin ama söz ikliminin yiğitlerinin nazarında galiba sen mağlupsun. Galip gibi büyük bir şairin mahlas değiştirdi diye eleştirilmesi başka şairler tarafından çirkin bulunur. İşin ilginç yanı, bu durumu eleştiren Sururi de daha önceleri bu mahlasın tam zıttı olan Hüzni'yi tahallus etmiştir. Meçhul bir şair Galip'e destek çıkar ve şöyle der: "Mağrurluğun olmada günden güne efsun, şayeste idi mahlasın olaydı gururi. Galip görünen Esad'a menhus diyorsun, Hüzni'yi unuttun mu, ne yaptın asururi?" Mağrurluğun günden güne artıyor. Dolayısıyla mahlasın gururi olsaydı sana yakışırdı. Galiba Esad için hükmü bozulmuş diyorsun. Ey sururi, sen ne yaptın? Önceki mahlasın Hüzni'yi unuttun mu? Efendim, Latifi tezkiresinde geçen bir latifede İshak Çelebi'nin Işık Kasım adında bir mollayla atışmasına şahit olmaktayız. İshak Çelebi, ışıkla ilgili kelimelerin çok olduğu bir şiir yazarak muhatabına gönderir: "Ey seriri mülki aşka han olan server dede, cümle esrar-ı rumuza menba-u mazhar dede, mülki istinada mislün yok erenler cani çün, alemi itlaktan gerçi dem urur her dede. Bu yalancı pirezen dehrün yüzüne bakmayan, tek ya gâh-ı vahdedi alemde gerçek er dede." Yani şöyle diyor: "Ey aşk mülkünün tahtına padişah olan dede, cümle gizli sözleri bilen de bu sözlere kaynak olan dede, her dede dünyayı boşamaktan söz eder. Ama erenler canı için aza kanaat etmede benzerin yok. Bu yalancı ihtiyar kadın gibi olan dünyanın yüzüne bakmayan birlik aleminin

tekkesindeki gerçek dede. Efendim bu şiire muhatap olan Işık Kasım da İshak'ın isminin halk ağzındaki şeklini cinas yaparak kullanır ve şöyle der. Cihanda eylügi hergiz unutmaz Adem İshak, bu eylügi idevüz biz de sana Adem İshak. İshak, insan dünyada iyiliği asla unutmaz. İnsan isek bu iyiliği biz de sana ederiz. Efendim bu bölümün burada sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Yahvanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Şeyh Üftade özellikle o üzüm salkımlarının önüne konulduğu günden sonra Azizim dediği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine karşı daha farklı ve yakın davranmaya, diğer müridanından daha yakın ilgi göstermeye başlamıştı. Görünen o ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri müridlik yolunda tüm merhaleleri kat etmiş ve artık irşat vaktine ermişti. Bundan sonra onu kendi dairesinde tutmak ona haksızlık olur, ümmeti Muhammed'e de vebal olurdu. Sohbet bitmiş, yaran dağılmıştı hücrelerine. Aziz Mahmud Hüdayi ve Şeyh Üftade mescitte kalmışlardı. Daha doğrusu Şeyh Üftade sohbeti bitirdikten sonra yaranın çıkmasını beklemiş, kendisi hareketlenmemişti. Elbette o hareketlenmeyince her şeyini ona bağlamış olan Aziz Mahmud Hüdayi de yerinden devinmemişti. Hep öyle yapıyordu zaten, şeyhini gözlüyordu. Dergaha gelip elinden tuttuğu günden bu yana şeyhi hanesine çekilmeden o hücresine çekilmiyordu. Belkilere takılmamıştı hiç, onlarla uğraşmamıştı. Sadece şeyhinin kendisine vermek istediğini, vermeye çalıştığını almış, tüm hayatını bunlarla tanzim etmeye alışmıştı. Kemerbesteyi edeple iki diz üstünde oturuyor, gözleri önünde, dizlerinin hemen ucunda öylece bekliyordu. Şeyhinden gelecek en küçük bir emri yerine getirmek için hazır vaziyette.

Şeyh Üftade Hazretleri de gözlerini onun yüzüne dikmiş, öylece tebessüm ederek ne diyeceğini, nereden başlayacağını tartmaya çalışıyordu. Biliyordu ki git dese gitmeyecek, hatta kovsa tüm dünyaya küsecek ve kalbi alt üst olacaktı. Ne diyeceğini düşünmeyi bıraktı ve seslendi. Azizim, yakınımıza gel hele, daha yakınımıza. Aziz Mahmud Hüdayi hemen fırladı oturduğu yerden. Şeyhinin dizinin dibine kadar geldi ve yine onun müsaadesiyle oraya ilişiverdi. Oturmak denemezdi buna. İki dizinin üzerine tedirgin, ikincilikli ve her an fırlamaya hazır vaziyette ilişti. Şeyhinden gelecek emri bekliyordu. Biliriz, bizi seversin. Bilirsin ki biz de seni severiz. Ama artık testin doldu azizim. Bundan sonra taşıp etrafına neşhu neva vermesi gerekmez mi? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ilk defa izinsiz bir halle gözlerini yerden kaldırdı ve şeyhinin yüzüne hayret nazarıyla bakmaya başladı. Söylediği sözün nereye varacağını bilmiyordu. Bekliyordu, anlamaya çalışıyordu. Siz nasıl isterseniz efendim, nasıl derseniz diye tasdik etti kısık sesle. Biz nasıl dersek değil azizim. Bundan sonrası senin uhdende desek. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri yine anlamamış ve ne diyeceğini bilememişti. Şeyh Üftade Hazretleri de daha fazla zorlamak istemedi. Üzüleceğini anlamıştı. Peki azizim, çekilebilirsin. Biz de hanemize çekilelim inşallah. Yarın tekrar konuşuruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri büyük bir edeple eyvallah, nasıl emrederseniz efendim diyerek ayaklandı ve şeyhinin kalkmasına yardımcı oldu. Şeyhi önde, o bir adım gerisinde mescitten çıktılar. Gece meydancılarının dergahın bahçesinde dolaşmaları, gecenin sessizliği, güzellik, havanın hoşluğu tüm soğuğa rağmen ortalığa dökülmüştü. Mescidin sıcaklığından gecenin tüm güzelliğine rağmen ortalığa düşmüş ayazına çıkıverince Aziz Mahmud Hüdayi'nin sırtı ürperiverdi. Hemen şeyhine baktı. Kendi sırtı soğuktan ürperdiyse sevdiğinin içi de ürpermiş, üşümüş olabilirdi. Sırtındaki abayı sıyırıverdi. Şeyhinin omuzlarına doğru uzattı. Müsaadenizle, hava ayazlamış, tesir etmesin can efendim deyip omuzlarına koyuverdi. Abayı çıkardıktan sonra içinin yanmaya başladığını hissetti. Sanki az önce boyun kökünden kuyruk sokumuna kadar ürperten soğuk hava çekilmiş, yerine kızılca güneşin vurduğu, ışıl ışıl aydınlattığı ve ısıttığı bir gün gelivermiş de, güneşin tüm kadri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin üzerine yığılmış gibi ısınıverdi içi. Sadece içi değil, her yanı ısınıverdi sanki. Haneye gelinceye kadar hem bir adım gerisinde yürüdü Şeyh Üftade'nin hem de onu gözledi. Hanenin kapısında Şeyh Üftade geriye döndü. Aziz Mahmud Hüdayi edeple ziyaretini yapıp izin istedi. Şeyh-i Üftade tebessümle izin verip haneye doğru yürüdü. Kapı kendiliğinden açılıverdi. Kapı arkasında bekleyen geleceği saati, kapıya ulaşacağı anı biliyormuş gibi kendisini göstermeden açıvermişti. Şeyh Üftade omuzundaki abayı alıp "Al bunu omuzlarına, üşümeyesin" diye seslendi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri abayı aldı omuzlarına ve gözleri yerde şeyhi kapıdan girip gözden kayboluncaya kadar bekledi orada. Sonra döndü ve kendi hücresine geldi. Kapıyı hafifçe iteleyip besmeleyle içeriye girdi. Sırtındaki abayı çıkarmadan küçük goraj ocağının başına çöküverdi. Mescitte şeyhinin söylemeye çalıştığı

0: çalıştığı şeyi düşünmeye başlamıştı. İşin içinden bir türlü çıkamamıştı. Ne demek istemişti ki şeyhi? Yoksa bir yere mi gönderecekti? Bunu düşününce ayrılığın acısını şimdiden hissetti yüreğinde. O sıkıntıyla derin bir nefes aldı ve "Hay!" diye bıraktı hücrenin boşluğuna. Sanki yerdeki seccade, duvarın dibine serilmiş ince şilte ve üzerindeki battaniye, ocakta hafiften çıtırdayan odunlar, duvarlardaki tuğlalar, hemen yatağın baş ucunda yukarıda duvara açılmış küçük pencerenin önünden aşağıya doğru sarkan kandil titreyiverdiler hep birlikte o hay nidası ile. Az sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin gözleri kapanmış, tedirgin olmayan, huzurlu ama her an uyanmaya hazır bir uykuya dalıvermişti. Kesik kesik nefesler alıyor, başı kalbine doğru düşmüş, öylece huzur içinde uyuyordu. Dışarıdan gören birisi, bir dervişin başını kalbine doğru düşürmüş, zikriyle meşgul olduğunu sanırdı. Birden yüzü değişiverdi. Kaşları çatılmıştı uykusunda. Aziz Mahmud Hüdayi rüya görüyordu. Rüyasında yine akşamki gibi elinde sepet, üzüm salkımlarının oraya gitmiş, karın altındaki üzümleri karları temizleyerek sepete doldurmuştu. Karanlıktı ortalık. Göz gözü görmüyordu. Ama üzümlerin bulunduğu yerden ortalığa dökülen nur, üzümleri görebilecek kadar aydınlatıyordu adeta. Sepete aldı üzümleri ve alel acele hızlı adımlarla şeyhine, misafirlerine yetiştirmek için döndü, yürümeye başladı. Tıpkı akşamki gibi, tıpkı hiç tereddüt etmeden bağa girip üzümleri alıp hızlı adımlarla döndüğü gibi yürüyordu rüyasında da. Birden ayağı takıldı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayamadan bir kuyuya düştüğünü hissetti. Derin, karanlık ve çıkılması mümkün olmayan bir kuyu. Kendinden çok sepeti tutmuştu. Üzümler, üzümler dökülmesin. Telaşı buydu. Şeyhi istemişti çünkü. Onlara bir şey olursa ne derdi, nasıl cevap verirdi? Kendinden çok o üzüm sepetine sarılmıştı düşerken bu yüzden. Kuyunun dibinde öylece kucağında sepet, şeyhinin emrini yerine getiremeyeceğinin, geç kalacağının hayıfıyla, tedirginliğiyle beklerken birden bir ses duydu.
1: Aziz Mahmud, uzat elini, tut elimizden. Çıkaralım seni bu kuyudan,
0: diye seslenmişti. Bu ses şeyhinin sesi değildi. Tanıdık bir ses de değildi. Hiç tereddüt etmedi. Sepete daha sıkı sarılırken,
1: zahmet etme. Bir kere Şeyh-i Müftade'ye uzatılan el, bir daha Azrail Aleyhisselam'dan başkasına uzatılmaz. O da ölüm haberini getirdiği zaman olur.
0: Bunu söyledikten sonra uyanıverdi. Alnında boncuk boncuk terler boşanmıştı. İçi bir hoş olmuş, sık sık nefes alıp veriyordu. Hemen doğruldu. Alnındaki terleri elinin tersiyle silerken, "Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah," diye üç kez kendi kendini sıygaya çekti. Sonra doğruldu, yine kendi kendine, "Hayırdır inşallah," diye mırıldandı. Tekrar gözlerini kapatıp az önce gördüğü rüyaya daldı. Düşünmeye başladı. Derin ve içli bir şekilde uzun uzun rüyanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Tam bu sırada sabah ezanları okunmaya başladı. İnceden içli bir sesle dergahın mescidinden geliyordu her zamanki gibi. Hemen toparlanıp kalktı, hazırlığını yaptı ve Şeyh Üftade'nin mukim olduğu haneye doğru yürüdü. Az sonra şeyhi haneden çıkmış, kapının hemen yanında Aziz Mahmud Hüdayi'yi her zamanki haliyle bekler bulmuştu. Tebessüm etmişti.
1: "Akşamı düşündün mü?"
0: diye sordu. Aziz Mahmud bir an hatırlayamadı. "Affınıza mağruren, akşam mı şeyhim?"
1: "Akşam söylediğimi."
0: Aziz Mahmud

cevap veremedi. Mahcubiyetle yüzünü yere eğmiş, öylece elleri göbeğinin üstünde kemerbesteyi edeple bekliyordu. Nihayet şeyhi söyleyiverdi. Azizim, Bursa ikimizin ağırlığını birden çekemeyecek. Biz ihtiyarız. Sen gençsin. Sana dersaadet yolları görünür. Seni orada bekleyenler, irşadına muhtaç, aşkına müştak olanlar var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, şeyhinin susmasıyla bütün dünyanın sustuğunu, dönüşünü durdurduğunu, sanki hayatın da bir anda duruverdiğini hissetti. Ayrılık mı? Dersaadet yolları mı? Şeyhinden ayrı kalmak mı? Aman ya Rabbi, ben bu hasrete nasıl dayanırım diye düşündü. Ancak şeyhi demişti ona. O demişse mutlaka bir hikmeti vardı. Gözlerini kaldırdı, şeyhinin yüzüne baktı. Can yüreği sızladı, içi titredi. Sonra büyük bir teslimiyetle, "Eyvallah efendim, siz nasıl emredersiniz? Siz nasıl isterseniz?" Ve ondan sonra İstanbul'a gelinceye kadar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir daha hiç konuşmadı.

0: Nigahban-ı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Duru.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hayatın Kalbinden Sözler. Dilaver Selvi.

Kıymetli kardeşlerim, yine beraberiz. Alemleri Rabbine hamdolsun ki bizleri buluşturdu ve güzel bir davada buluşturdu. Güzel bir dertte buluşturdu. Derdimiz, davamız, dinimizi öğrenmek. Hak olan emanet var. Kainata emanet edilmiş. Güneş bunun için döner. Yıldızlar bunun için gökte tutulur. Dört mevsim bunun için döner. Ağaçlar, meyveler, hayvanlar, yerler, gökler bize bunun için hizmet ederler. İlmin ayakta tutulması için. Daha ne için olur? Midenin içindeki keyfimize göre değil, bu alem ilim üzere kurulmuş. İmam Gazali Hazretleri, kardeşlerim, rahimeullah, Allah hepsini şefaatine kavuştursun, öyle demiştir. Bütün peygamberlerin, diyor, taşıdığı şey, emanet, ilimdi. Bütün alimler, bütün muallimler, bütün sanatkarlar, bütün aklı olanlar bu ilmi anlamak, taşımak, yaymak için yaratılmışlardır. Yer ile gök ne için duruyor ve onlar niye var denirse ilim için vardır. İlim nedir? İlim kainatın sahibini ve onun muradını, onun rızasını, onun sevgisini tanımak. O neyi seviyor? Ona nasıl sevilirim? Ona nasıl gidilir? Onun sıfatları nedir? O benden

ne istiyor? Bu misafirhanede sahibini, ev sahibini, mülk sahibini tanımadan, yemiş, içmiş, gitmiş, şöyle hiçbir tarafına bakmadan böyle bir insanın tadı olur mu? Bu nasıl bir şeydir? Nasıl akıldır? Nasıl vicdandır? Vicdan diyor ki bir sor, bir bak. İşte bu emanet, kardeşlerim, gecede emanet edilmiş, gündüzde. Yarına çıkacağız, yarın da ne için yaşıyoruz denirse, ben ilme göre Rabbimin dediği, sevdiği bir yol var, bir hal var, bir yaşantı var, amel var, davranış var, alış var, veriş var, kavga var, sevgi var. Hepsinin içinde edep var. Bunları nasıl yapabilirim acaba? Bu kainata böyle bu dava için baktığımızda inanın kainat bize hep dua edecek. Allah senden razı olsun diyecek. Boşuna beni harcamıyorsun diyecek. Boşuna kullanmıyorsun. Yediğimiz meyveler inanın sevinecek. Niye? İlme göre, edebe göre. İlim işin edebi demek. Edep Allah'ın rızası demek. Seni cennete götürecek terbiye. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti demek, yolu demek. Kısası bunlar. Şimdi bu hayatı biz niye kitaplara bırakmış olalım? Allah bizi yaratmış ilmi yaşayın diye, ilmi öğrenin diye, ilmi alın diye, ilmi tadın diye. İçinde her türlü ilim var. İlim dediğimiz zaman herkese faydası olan, hakikate bakan yönü, bize bakan yönü hepsi hayırlı. Şimdi bu ilmin emanetiyle işte kardeşlerim, tabii ki bir şereftir ve hiç kimse de bunun altından kaçamaz. Diyemez ki hocalar okusun, talebeler okusun, ben derse gitmiyorum ki, dershaneye gitmiyorum ki. Bakın ciddi bir hatayı hatırlatayım. Şimdi kendisine daha aslında farz olmadığı halde fazilet olan öğrenmek, küçük çocuklarımız için şunu düşünürüz. Çocuk işte yaşamasını, yemesini, içmesini, gezmesini öğreniyor. Bunları öğrenirken Rabbimin kelamını da öğrensin, Kur'an okumasını da öğrensin, namaz kılmasını da öğrensin diye bir derdimiz vardır. Güzel, bu lazım bir derdi. Bilir misiniz? O çocuk çocukluk yaşını bitirdiğinde, bizim yaşımıza geldiğinde o da o Kur'an ilmini okumayı öğrendiği kadar öğrenmiştir. Artık bu namaz kılabilir safhasına gelmiştir. Ondan sonra o da biz de Hazreti Kur'an'ı çocuklara emanet ediyoruz. Yani bu Kur'an bulunsun, kardeşi okudu, öğrendi. Diğer çocuklar büyüyor, ya torunlarım geliyor, onlar okur diye dede rafa koyuyor. Nene rafa koyuyor, anne rafa koyuyor. Hazreti Kur'an'ı, ilmihal kitabını, farz olan ilimleri yazan kitapları koyuyoruz ve bekliyoruz. Çocuk büyüsün de o da okusun bu elifbayı ve Kur'an'ı hatmetsin. Hatimden sonra aferin yavrum, al sana bir hediye. Ve çocuk ölene kadar artık ne öğrendiyse öyle gitsin. Bu yanlış değil midir kardeşlerim? O çocuk, o çocuktan önce farz olan bizler, bizim elimizden kitap düştüğü zaman, bakınız biz ölene kadar ilimle mükellef varlıklarız. Biz ölene kadar düşünebiliriz. Ölene kadar değişebiliriz. Ölene kadar yaşımız her ne kadar 70 de olsa, 70'ten sonrası için bu geçerlidir. 90 yaşındayım. 90 yaşından sonra da bir insan Allah'ın verdiği kabiliyet hala duruyorsa, aklı başında ise, gözleri görüyorsa, gözleri görmüyor, kulakları işitiyor, ikisi de durmuş, kalbi çalışıyorsa, bu insanın alacağı ibret vardır, sevgi vardır. Nazar ettiğinden veya tefekkür ettiğinden bu kainatla buluşacağı, konuşacağı yollar vardır, haller vardır, diller vardır. Rabbi ile hemhal olacak, onu zikredecek, ona şükredecek sebepler vardır. Her an bir ilerleme sebebi olabilir. Her an biz bir kelime öğrenebiliriz. Her gün bir cümle, her gün bir hüküm, bir mesele öğrenebiliriz. Ahlakımızda bir yenilenme, değişme olabilir. Kötü huyumuzu tespit edebiliriz. Yanlışlarımızı görebiliriz. Niye aynı olmaya razıyız? Yani ahlaklarımız hiç değişmeyecek mi? Sıfatlarımız hiç değişmeyecek mi? Anlayışımız, gülme şeklimiz, yürüme şeklimiz, bir iş yaparken ona bakış yönümüz, bizim vücudumuzda öyle kabiliyetler var ki onları bırakıyoruz. Aklımız, vicdanımız, ruhumuz, diğer manevi letaiflerimiz, bunları kullanıyorsak da akıl ve kalbimizi öyle boş, öyle boş bir şeyler için ömrümüzü feda ediyoruz ki inan o şeyler bizden nefret ediyor.

dünya için diyelim feda olduk. Yemek içmek için alemde daha insanın bekleyeceği eğer kalbi yoksa, kalbin ötesinde ne yapılsa ona dünya denir. Dünyanın kendisi kardeşlerim bizden şikayetçi olur. Bu alemde her günümüz bizim dershane olmalı. Her evimiz, her yerimiz, her sözümüz, her meclisimiz. Konuşmuyor muyuz? Gerçekten geçen bir yolculuk esnasında iki tane genç konuşuyor. Birisi diyor ki, bu sözler diyor hiç bitmez mi acaba diyor. Konuşuyor, şimdi bol bol konuşuyor ve hiç düşünmeden konuşuyor. Diline ne gelirse söylüyor, konular o kadar karışıyor, değişiyor ki ne dinleyene faydası var, ne konuşana faydası var, ne de uzaktan benim gibi duyana faydası var. Bilakis ağırlık veriyor. Hiç kimseye faydası yok. Çocuk da genç de onu diyor. Ya nasıl olsa diyor bir kuyu gibi, böyle bir hazine gibi görüyor kelimeleri. Diyor ki bu kelimeler hiç bitmiyor zaten diyor. Konuşalım şuradan inene kadar. Dostum, o dil, evet şimdilik öyle, gerçekten ne söylesen döner. Ne söylesen döner. Fakat o kelimeler zaman, mekan, ağzın, dudakların, onların çalışma sebebi yapılan ruhun sendeyken, eğer şu bomboş gidecek kelimeleri bir yol bulsak, bir öğrensek, edebini bilsek, inan o kelimelerin hepsi, o arkadaşlık, 15 dakikalık konuşmalar, ya dinimize yarayan bir cümle kurabiliriz, bir mana kurabiliriz, onu yakalarız, onu söyleriz, onu düşünürüz, yahut ahiretimize, bir yerimize yarasın. Ya dünyamızın bir güzelleşmesine, iyileşmesine, hoş bir hayata dönmesine sebep olsun, ya gönlümüze, kalbimize, Allah'ımıza, ahiretimize ait bir güzellik olsun. Şimdi bunların hiçbirisine yaramıyorsa, keyif almak için, nasıl olsa kelimenin arkası geliyor, bu kelimeyi kullanmak, bu dili kullanmak, o zamanı kullanmak, kardeşlerim iş midir, hayır mıdır? Sonucunda kime ne kalmaktadır? Herkesi ağlatacak bir sonuçtur ve insan bu emanetler alındığı zaman o göz, o dil, o gençlik, o güzellik, inanın o emanetlerin hakkı hesabı sorulduğu zaman insan vallahi cennete girse diyor bir alim, yani hiç amel etmemiş de iman etmiş, arkası boş, ömrü boş geçmiş. Allah-u Teala da imanına bağışlamış, Rabbim Allah'tır demiş, Rabbim sen beni affedersin demiş, ona da itimat etti, Allah'ımız dilerse affeder. Amelsiz bir kulu cennete koysa diyor alimler, hiçbir hayrı yok, secdesi yok, şükrü yok, zikri yok, derdi yok, Allah için hiçbir derdi olmamış ama iman elhamdülillah. İmanda keramet gösterdi, imanın kerameti cennet. Bu insan cennette diyor, inanın tadı olmayacak. Niye bilir misiniz? Çünkü Mevlası çok güzel bir ikramda bulundu. Cennet ne demek? Cennet, saadet, orada Rabbul Alemin derecesine göre her kula kelam edecek, her kula cemalini gösterecek, ona da gösterecek. Ama şu diyor, dilini, gözünü, vaktini, gençliğini, Allah'ın hediyelerini onun için kullanmadığı için, onun yolunda harcamadığı için, bu sevgiye, bu aşka feda etmediği için kulun o boş hayatına öyle üzülecek, cennetini gölgeleyecek. Cennetinin tadını kaçıracak. Yüzü diyor gülemeyecek, tebessüm edemeyecek. Gülse de işte o da. Öyleyse diyor sen kendini yor, bir adım at bu emanetin içinde. Bizim her günümüz, kardeşlerin her anımız, iki kişi konuşuyor, orayı gerçekten şunu düşünsün herkes. İster iş arkadaşı olsun, ister muhabbet arkadaşı olsun, herkes, ben bununla bir kardeşlik, hukuk oluşturdum, beraberliğim oldu. Buna hiç zarar vermemek birinci hedef olacak. Ben buna, burada acaba sanat, bir edep, bir ilim, bir hikmet, görüş, bir bakış kazandırabilir miyim? Bir tane, çaktırmadan. Adamın böyle niyet etmesi lazım. Özellikle büyüklerin, önde olanların, abilerin, ablaların, arkadan gelen yavrulara, böyle onun alışıp gittiği, vurup böyle kendini kaybettiği haller vardır, yollar vardır. 10 sene sonra anlayacaktır ama buna şimdiden böyle anlayışlar kazandırmak için. Buna bir edep, buna bir ilim, buna bir tavır. Bu bir ilimdir. İlmin böyle her ana yayılması isteniyor. Dinimizde ilmin bir okulu yoktur kardeşlerim. İlmin belli bir yerde, tabii ki hoca ile okunacak.

kısmı vardır. Ondan sonra herkes birbiriyle bu ilmi yayar. Yolda gezerken, deniz kenarında dolaşırken, çekirdek yerken, otobüsten inerken, giderken, gelirken ilim yapılabilir. İlim sebepleri oluşturulabilir. Buna umumi bir şekilde inanmamız lazım. Bütün insanlar birbirine acıması lazım. Acıyalım vaktimize, ömrümüze, gençliğimize, güzelliğimize, güzel gözlerimize, güzel kulaklarımıza. Acırsak, bizim inanın her yerden bir kelime alsak, bir güzel hal görsek, bir yanlışımızı böyle görerek bir aynada, örnek bir insanda düzelsek, bunlar ilimdir işte. Bu ilmin derdine düşmelidir. Bu ilmi, bakınız Kur'an'ı çocuklara okuturuz, 27 yaşındaki anne niye okumuyor, teyze niye okumuyor, 47 yaşındaki insan niye ilmi hali bırakıyor? Kur'an-ı Hakimi ve içindeki edepleri, kainatta öğrenilecek şeyleri biz umumi bir dershane görüp bu dünyayı, her anını, her zamanını, her kelimesi yani hiç atlamadan değil, bu bir gündeme gelir, gönlümüz buna inanır, dinlenmemiz var, uyumamız var, çalışmamız var. Tabii buna da ayrılacak bir vakit vardır. Gündeme alınırsa, buna inanılırsa, ilme sahip çıkılırsa, her anımız ona göre bir hayır üzere olur. Bir ibadet şekline döner. Kainat bizden şikayetçi olmaz. Ve bizimle dost olanlar ayrıldıktan sonra ben şuna bir saat dinledim, 10 sene arkadaşlık yaptım da hiçbir hayrı oldu demez. Hayrı olmadı demez. Şikayetçi olmaz. Kainat da insandan güzellik bekliyor. İnsanlar birbirinden, büyükler küçüklerden, küçükler büyüklerden bu emaneti almalı, vermeli, taşımalı, sevmeli, sevdirmeli kardeşlerim. Konum başka idi fakat buna girmek zorunda kaldım. Bunu ilerlettim. Bu önemli idi kardeşlerim. Biz emaneti canlarını vererek bize getiren önceki alimleri, salihleri, mücahitleri, kahramanları hayırla anarak demeli ki bu buraya kadar gelmiş, hayat verilmiş şey benim hayatımdadır. Şimdi ben inşallah buna bir yanaşayım, buna bir ısınayım diye bu ilme, fıkha, edebe, hukuka, Kur'an terbiyesine, sünnet terbiyesine, insanlık ahlakına sahip çıkmaya niyet etmeliyiz. Allah'ım bizi bu işte muvaffak eylesin inşallah. Yönümüzü, gönlümüzü, gözümüzü, her şeyimizi kendine çevirsin ve kendisiyle güzelleştirsin Rabbimiz. Hepinize hayırlı günler dilerim efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman kendine ben kimim sorusunu sordun? Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: marifetin en kamil merhalesi kişinin kendini bilmesidir. Nefsini bilen insan acizliğini, zafiyetini, hatalarını, yanlışlarını bilir ve ona göre nefsiyle mücadele eder, hatalarını ve yanlışlarını düzeltir. Kimileri nefsin emmare ve levvame mertebelerinde mekik çeker. İmanımız nefsin zafiyetlerinden dolayı huzursuz hissettirir kendimizi. Artık bu noktada önemli olan nefsi tanımak, zafiyetlerinin farkına varmaktır. Kendi zafiyetlerimizi mazeretlerle perdelemeden terbiye etmemiz gerekiyor. Hepimiz tüm yanlış tavır ve hatalı davranışlarımızı örtecek mazeretler bulabiliriz. Kendi hatalarını mazeretle örtenler, başkalarının hata olmayan davranışlarını bile suizanla hata olarak görebilmektedir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: nefsini bilen Rabbini bilir. Yunus Emre Hazretleri bu hadisi, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır dizeleriyle anlatmış. Hatırla, en son ne zaman kendine ben kimim sorusunu sordun?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: alemlerin efendisinden kutlu örnekler.
1: Onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Hazreti Peygamber engellilere nasıl davranırdı? Tarih boyunca her toplumda engelliler var olduğu gibi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumda da belli oranda engelliler olmuştur. Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber, engellilerle insani ilişkiler içerisinde olmuş, onlarla ilgilenmiş, onlara değer vermiş, sorunlarını çözümlemiş, gerektiğinde onları teselli etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Ümmi Mektum'un yanına her gelişinde ona, "Ey hakkında Rabbimin beni uyardığı zat, merhaba" der ve urbasını altına sererdi. Ortopedik özürlü bir sahabi olan Amr bin el-Cemuh, yükümlü olmadığı halde azimet yolunu tercih ederek Hazreti Peygamber'den savaşa katılma iznini almış ve şehit olmuştur. Hazreti Peygamber savaş esnasında onu görmüş ve ona şöyle demiştir. "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engellilere önem ve değer verdiğinin en güzel örneği onlara kamu alanında görev vermiş olmasıdır. Böylece onları topluma kazandırmaya çalışmış, onları toplumun üretken olmayan bir kesimi olarak görmemiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'an öğreticisi olarak görev yapan Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı Mescid-i Nebevi'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi, veda haccına ve Uhud savaşına gidişi de dahil çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında 13 defa Medine'de kendi yerine vekil bırakmış, namazları ok kıldırmıştır. Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh, Tebük gazvesinden sonra nazil olan ve savaşa fiilen katılanların geride kalanlardan üstün olduğunu, ancak özrü olanların bu hükmün dışında tutulduğunu bildiren ayete rağmen, o günden sonra yapılacak savaşlara katılacağını söyleyip sancağın kendisine verilmesini istemiştir. İslam'da engellilerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah bin Ümmi Mektum radıyallahu anh vesilesiyle mümkün olmuş, onların vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, korunma amacıyla köpek beslemeleri gibi konular açıklık kazanmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, namazlarda İbni Mektum radıyallahu anh ve daha başka görme özürlülerin imamlık yapmalarına izin vermiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önde gelen sahabilerden Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı ortopedik özrü olmasına rağmen Yemen'e vali olarak göndermiş olması kayda değer bir olaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görme engelli sahabilerin cemaate devam etmelerini ısrarla istemesinde, onların toplumdan tecrid edilmemeleri, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilerek üretici bireyler olmaları, ideallerini gerçekleştirmelerine engel olmama ve onların kişiliklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma gibi hikmetli bir espri yatmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, engelli engelsiz ayrımı yapmadan insanlara insanca yaklaşılmasını istemektedir. Mekke fethedildiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, yaşlı ve âmâ olan babası Ebu Kuhafe'yi sırtına yüklenerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirmişti. Bu durumdan rahatsız olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu ihtiyarı evde koysaydın da onun yanına biz gitseydik ya diyerek saygı ve nezaket göstermiş, böylece yaşlı, engelli birisine karşı sergilenmesi gereken tavrı bizlere öğretmiştir. Sahabeden Abdurrahman bin Kab bin Malik radıyallahu anh, babası gözlerini kaybedince ona rehberlik yaptığını ve cuma günü olunca da namaza götürdüğünü bildirir. Hadislerde görme engelli bir kimseye yol göstermenin, sağır ve dilsizle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın sadaka olduğu belirtilir ve bu tür olumlu davranışlar kişiye sevap kazandırır. Amaya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir amanın yoluna engel olanları kınamış, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde telakki etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu uyarılar, dikkate alınması gereken ciddi uyarılardır. Başkalarına zarar verici, onları incitici hatta sakatlayıcı konumunda olan şeylerin bertaraf edilmesi, bu tür şeylere karşı ilgisiz kalınmaması da hadislerde istenmektedir. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen bir sadakadır. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah kelimesidir. En aşağısı ise yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerinde insanın hastalık, sakatlık, bedeni ve ruhi olarak kendisine isabet eden her türlü sıkıntıya düşmesi, günahları için bir bağışlanma ve ahirette ecir almaya bir sebep olacağını ifade etmektedir. Bir Müslümana isabet etmiş herhangi bir hastalık, dert, hüzün ve hatta gam yoktur ki Allah bunu onun hataları için kefaret kılmış olmasın. Görme özürlü olan bir kişi bu sıkıntısına katlanır ve sabrederse kendisine hadislerde cennet vaat edilmektedir. Mükafatın büyüklüğünün belanın şiddetine göre olduğunu söyleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden nakledilen kutsi bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu ifade etmiştir. Ben kulumu iki gözünü kastederek iki sevgilisiyle imtihan ettiğimde o buna sabrederse iki göze bedel olarak ona cenneti veririm. Hamdolsun Allah'a ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33-21.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Affedersiniz, şu adresi arıyorum. Siz biliyor musunuz acaba?
1: Ben de çok iyi bilmiyorum buraları ama bir bakayım. Çıkartamadım. Cadde doğru ama... Ah bakın, şuradaki boyacı mutlaka bilir. Ona bir sorun isterseniz.
0: Boyacıya adres sormak mı? Nereden bilsin o cahil? Okuma yazması bile yoktur onun.
1: İnsanları görünüşünden ya da işlerinden dolayı böyle küçük görmenize şaşırdım doğrusu.
0: Yo, yanlış anlamayın. Ben kibirli biri değilimdir. Kimseyi de küçük görmem. Ama boyacı yani.
1: Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Ve kibirli değilim diyen kibirlidir.
0: Doğru da bunları bana neden anlatıyorsunuz? Ben zaten mütevazı biriyimdir. Kendimi övmeyi sevmem. Çevremde sevilirim.
1: Tevazu alçak gönüllü olmak demektir. Böylelerine mütevazı insan denilir. Tevazu sahipleri kendilerinden aşağıda olanlara küçük muamelesi yapmaz. Onları hor ve hakir görmezler. Arkadaşları arasında büyüklük taslamazlar. Zaten aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibirli olabilir mi? Bakınız, Hazreti Lokman oğluna şöyle tavsiye etmişti. Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımda yürüme. Çünkü Allah kurulup övünenlerin hiçbirini sevmez. Peygamber Efendimiz de Allah için alçak gönüllülük edeni Allah yükseltir. Allah'a karşı böbürleneni de Allah alçaltır buyurmuşlardır.
0: Ne kadar önemliymiş meğer. Bunları bilmiyordum. Ama fazla tevazu da iyi değil beyefendi. Bu defa da yanlış anlaşılıyor. İnsan biraz da ağır başlı olmalı, öyle değil mi?
1: Tabii. İnsan hem mütevazı hem vakur olmalıdır. Tevazuda aşırı gitmek insanı zillete düşürür. Vakarda aşırılıksa insanı kibirli yapar. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Adres konusunda yardımcı olamadım. Kusura bakmayın.
0: Kusur mu? Siz bana çok daha önemli bir konuda yardımcı oldunuz. Sağ olun. Ben de gidip şu boyacıya bir sorayım. Belki biliyordur. İyi günler.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır ki böyle yapan kimse de halkın en sakınanlarındandır. Allah'ın verdiği rızka razı olmaktır ki böyle olan kimse de halkın en zenginlerindendir. Ya Ali, üç şey yüce ahlaktandır. Seninle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurman, senden esirgeyene bağışta bulunman ve sana zulüm edeni affetmen. Ya Ali, üç şey kurtarıcıdır. Dilini tutman, günahına ağlaman ve kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için evinde oturman. Ya Ali, şu üç haslet amellerin en başında gelir. Kendi menfaatin bile söz konusu olsa, halka karşı insaflı davranman, mümin kardeşinle eşitlik gözetmen ve Allah'ı her halükarda hatırlaman. Ya Ali, üç kimse Allah'ın misafiridir. Mümin kardeşini Allah rızası için ziyaret eden kimse, böyle birisi Allah'ın ziyaretçisidir. Ziyaretçisini ağırlamak ve istediğini ona vermek Allah'a düşen bir haktır. Namaz kıldıktan sonra daha sonraki namaz vaktine dek takibat yani zikir, dua, Kur'an okumakla meşgul olan kimse böyle birisi Allah'ın misafiridir ve misafirini ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Bir de hacca ve umreye giden bir kimse, onlar da Allah'a doğru giden kimselerdir ve kendisine gelen kimseyi ağırlamak Allah'a düşen bir haktır. Ya Ali, üç şeyin hem dünyada hem de ahirette mükafatı vardır. Hac fakirliği giderir, sadaka belaları defeder ve sıla-i rahim yani akrabaları hoşnut etmek ömrü uzatır. Ya Ali, kimde şu üç şey olmazsa hiçbir ameli doğrulmaz.
kendisini Allah Azze ve Celle'ye karşı günah işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cahilliğini önleyecek ilim, bir başka nakle göre de hilm ve halkla iyi geçinebilmesini sağlayacak akıl. Ya Ali, üç kimse kıyamet günü arşın gölgesi altındadır. Kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de seven, bir işle karşılaştığında Allah'ın o işi sevip sevmediğini bilmeyinceye kadar o iş için herhangi bir girişimde bulunmayan ve kendi nefsinde de bulunan ve henüz ıslah etmediği bir kusurla kardeşini ayıplamayan, kendisini ıslah etmeye kalkışan bir insan ise ıslah ettiği her kusurunun ardından bir diğeriyle karşılaşır. Ve bu insanı kendisiyle meşgul etmeye yeter. Artık başkalarının ayıplarıyla uğraşmaktan geri kalır. Ya Ali, üç şey iyi olmanın yollarındandır. Cömert olmak, güzel konuşmak ve eziyetlere karşı sabırlı olmak. Ya Ali, Tevrat'ta dört şeyi beraberinde taşıdığı yazılıdır. Dünyaya haris olan Allah'a öfkelenir. Duçar olduğu bir musibetten yakınan gerçekte Allah'tan yakınmaktadır. Zenginin karşısında zenginliği için tevazu eden kimsenin dininin üçte ikisi yok olur. Bu ümmetten cehenneme giden kimse Allah'ın ayetleriyle alay edip onlarla oynayan kimselerdendir. Ya Ali, dört şeyi beraberinde getirir. Saltanata erişen diktatör olur. İstişare etmeyen pişman olur. Davrandığın gibi sana davranılır. Yoksulluk en büyük ölümdür. Maksat dinar, dirhem ve mal yoksulluğu mu denilince, hayır, maksat din yoksulu olmaktır buyurdu. Ya Ali, kıyamet günü üç gözden başka bütün gözler ağlar. Allah yolunda geceleri uykusuz kalan göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz. Ya Ali, Allah'tan başkasının haberdar olmadığı, günahlarını ağladığı halde Allah'ın nazar ettiği yüze ne mutlu. Ya Ali, şu üç şey insanı helak eder. Heva ve hevese uymak, cimrilik yapmak ve insanın kendisini beğenmesi. Şu üç şey de insanı kurtuluşa götürür. Hoşnutluk ve öfke halinde adaletli davranmak, zenginlikte ve fakirlikte orta halli olmak, gerek gizlide ve gerekse açıkta Allah'ı görürcesine ondan korkmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Ya Ali, dört şey boşunadır. Doyduktan sonra yemek, ay ışığında kandil yakmak, çorak yerde tohum ekmek ve layık olmayan bir kimseye iyilik yapmak. Ya Ali, dört kimse herkesten daha çabuk ceza görür. Yaptığın iyiliğe kötülükle karşı veren, senden zulüm görmeden sana zulüm yapan, aranızdaki antlaşmaya sen sadık kaldığın halde hıyanet eden ve sıla-i rahim yaptığın halde sana karşı onu terk eden kimse. Ya Ali, dört şeye sahip olanın Müslümanlığı kamil olur. Doğruluk, şükür, haya ve güzel ahlak. Ya Ali, halka az el açmak peşin zenginliktir. Ve halka çok el açmak zillettir. Peşin fakirlik de işte budur. Ya Ali, müminin nişanesi üçtür. Oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek. Zahirde kendisine ehil gösteren kimsenin de nişanesi üçtür. İnsanın yüzüne karşı dalkavukluk yapar, arkasından gıybet eder ve musibete uğradığında da sevinir. Zalimin de üç nişanesi var. Eli altında bulunanlara zorbalık yapar. Kendisinden üstlere isyan eder ve zalimlerle işbirliği yapar. Riyakarın da üç nişanesi var.

düşünceye kadar gevşeklik yapar. Zayi edinceye dek tefrit eder ve günaha düşünceye kadar zayi eder. Akıllı kimseye ancak üç şey için yolculuğa gitmek yakışır. Geçimini temin etmek, ahiretine yönelik bir adım ve helal bir zevk. Ya Ali, cahillikten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, kendini beğenmişlikten daha korkunç bir yalnızlık yoktur. Ve hiçbir amel tedbir almak, hiçbir takva günahtan sakınmak ve hiçbir soy sop da iyi ahlaklılık gibi olamaz. Konuşmanın afeti yalan, ilmin afeti unutmak ve bağışta bulunmanın afeti de minnettir. Ya Ali, hilali gördüğün zaman üç defa Allahu Ekber de. Ya Ali, aynaya baktığın zaman üç tekbir getir. Ya Ali, yemeğe tuz ile başla ve tuz ile bitir. Çünkü tuz 70 derde devadır. Onların en küçüğü delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır. Ya Ali, çocuğun olduğunda sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet oku. Bu takdirde şeytan ona asla zarar vermez. Ya Ali, halkın en kötüsünü sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, halkın en kötüsü günahları affetmeyen ve hatalardan geçmeyen kimsedir. Onlardan daha kötüsünü de sana tanıtayım mı? Evet ya Resulullah dedim. Buyurdular ki, onlardan daha kötüsü şerrinden korunulmayan ve hayrı umulmayan kimsedir. Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma. Çünkü bu Lut kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma. Ya Ali, Allah kendi kulunun, Allah'ım günahlarımı affet, çünkü senden başka günahları affedecek bir kimse yoktur demesini beğenir. Kul böyle dediği zaman Allah da meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, bu kulum benden başka günahları affedecek birisinin bulunmadığını bilmiştir. Şahit olun ki ben onu bağışladım. Ya Ali, yalan konuşmaktan sakın. Çünkü yalan konuşmak yüzü karartır ve sonra da o şahıs Allah katında kezzap, yani çok yalan konuşan olarak yazılır. Doğru konuşmak da yüzü ağartır ve böyle birisi de Allah indinde sadık, yani doğru konuşan olarak yazılır. Doğruluğun bereket kaynağı ve yalancılığınsa uğursuzluk olduğunu bil. Ya Ali, gıybet etmekten, başkalarının arkasından konuşmaktan ve söz taşımaktan kaçın. Çünkü gıybet etmek orucu bozar, sevabını yok eder ve söz taşımak da kabir azabına sebep olur. Ya Ali, yalan yere Allah'a yemin etme. Çünkü Allahu Teala yalan yere ona yemin eden bir kimseye acımadığı gibi onu gözetmezdi. Ya Ali, yarının rızkı için gam yeme. Çünkü her günün rızkı gelip ulaşır. Ya Ali, misvak kullan. Çünkü misvak ağzın temizliğine, Allah'ın rızasına ve gözün ışıklanmasına sebep olur. Ya Ali, inat etmekten sakın. Çünkü inatçılığın evveli cahillik, sonuysa pişmanlıktır. Ya Ali, sinirlenme. Sinirlendiğin zaman otur ve Allah'ın kullara karşı olan kudret ve hilmini düşün ve sinirlendiğin vakit sana Allah'tan kork dendiğinde sinirini atıp hilmine ve sabrına dön. Ya Ali, kendi malından başkalarına harcadığın şeyi Allah'ın rızası için harca ki Allah katında onu biriktirilmiş olarak bulursun. Ya Ali, ailen, komşun, muaşeret ettiğin ve dost olduğun herkese iyi davran ki Allah katında yüce derecelere ulaşasın. Ya Ali, kendin için sevmediğin şeyi başkası için de sevme. Kendin için sevdiğin şeyi kardeşin için de sev. Böyle olursan hükmünde

yani diğerleri hakkında hüküm vermede adil ve adaletinde insaflı olursun. Gök ve yeryüzünün ehlinin yanında da sevilirsin. Vasiyetimi unutmamaya çalış inşallah.

Hazreti Ali'den ibretli ve eğitici bir dua. Allah'ım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkında, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkında, önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına, her şeyi dolduran azametin hakkına, her şeye üstün gelen saltanatın hakkına, her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak veçhin hakkına, her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına, her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkında senden niyaz ederim. Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri Allah'ım, benim ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım, ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum. Ve cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı, kanaatkar ve her durumda mütevazı kılmanı diliyorum. Allah'ım, ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getirene, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, saltanatın büyük ve mekanın yücedir. Tedbirin gizlidir. Emrin açık, kahrın galip ve kudretin her yerde caridir, yürürlüktedir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım, senden başka günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur. Sen ki bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Eskiden beri sürekli bana lütufta, ihsanda bulunduğun için kendimi güvende hissettim ve korkmadan sana karşı geldim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün. Nice belaları benden geri çevirdin. Nice hatalardan beni korudun. Hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın. Layık olmadığım nice güzel övgüleri benim hakkımda yazdın. Allah'ım, belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, uzun isteklerim beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve sürekli kötülüklere çeken nefsim işlediği cinayeti ve müsamahakarlığımla beni aldatmış. Ey Seyyidim, İzzetinin hakkında senden istiyorum ki amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmakkarlığım ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim,
senden başka kimim var ki? Ondan kötü durumumu gidermesini ve bu halime bakmasını dileyim. Mabudum, Mevlam, sen bana hükmettin. Bense o hükümlerin hususundan nefsime uydum. Bu konuda düşmanım olan şeytanın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırlarını aştım. Bazı emirlerine karşı çıktım. Bütün bunlarda sana hamd etmek benim vazifemdir. Amellerim dolayısıyla hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde affını ve mağfiretini ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim ve günahımı ikrar ve suçluluğumu itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. Mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle. Ey Allah'ım! Ve perişanlığımın şiddetine acı. Beni heva ve heves zincirlerinden kurtar. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim, vahdaniyetine inandıktan, marifetin bütün kalbimi doldurduktan, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip doğrulukla sana dua ettikten sonra bana cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmazsın. Barındırdığın birisini kovmazsın. Veya kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum, Mevlam, azametin karşısında secdeye düşen yüzlere sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve medh ile sana şükür eden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere ibadet yerlerine koşan ve günahını itiraf ederek senden mağfiret dileyen uzuvları azaba duçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyada bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun ve süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap ancak senin intikam ve gazabından kaynaklanır. Buysa göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben
nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam, hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi, yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanların yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, azabına tahammül edebilecek olsam bile senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen cehennem ehli arasında ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp neredesin ey müminlerin velisi der dururum.

Ey ariflerin en yüce arzusu, ey dileyenlerin imdadına yetişen, ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, neredesin? Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulunun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rububiyet makamını vasıta ederek sana el açmadı. Ey Mevlam, o senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin ihsan ve merhametini ümit ettiği halde ateş nasıl onu incitebilir? Yahut sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün halde ateş nasıl onu yakabilir? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Yahut o seni ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin lütuf ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Ve bunlar senin muvahhid insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir. Ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarının azabına hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin ve onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olan cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey Mehdi yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olmazlar. Mabudum, seyyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte benim işlediğim bütün suçları ve günahları ve gizlediğim bütün kötülükleri affet. Yaptıktan sonra üzerine örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri yazmakla görevli meleklerinin kaydetmelerine emrettiğin kötülüklerimi affet. Öyle melekler ki benim yaptığım amelleri zapt edip korumakla görevlendirdiğin uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın. Ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun ve onlara gizli kalan şeylere şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla onları örttün ve indirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızktan, affettiğin günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey Rabbim! Ey mabudum! Ey seyyidim! Ey Mevlam! Ve ey benim sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, hakkım,
kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur. Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle canlandır ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde kabul buyur. Öyle ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi sunduğum Allah'ım, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, uzuvlarımı hizmetin için güçlendir. Sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki sana kulluktaki yarış meydanlarında koşayım, sana doğru koşayım ve bu yolda mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana doğru geleyim ve sana gönül verenler arasında senin yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım ve senden yakîn ehlinin korktuğu gibi korkayım ve indinde müminlerle bir araya geleyim. Allah'ım, bana kötülük yapmak isteyeni cezalandır. Bana tuzak kuran kimseye tuzak kur ve beni yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle olur. Cömertliğin hakkında bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı affet. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin. Sana dua etmelerini emredip kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. Beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru. Ey çabuk razı olan, duadan başka bir şeye sahip değilim. Affet beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et. Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, her şey olmadıkça 10 şey ıslah edilmez. 1- Şüphelerden kaçınmadıkça akıl ıslahı kabul etmez. İlim olmadıkça fazilet olmaz. Korku olmadıkça feyiz olmaz. Adalet olmadıkça sultanlık olmaz. Edep olmadıkça hasep olmaz. Emniyet olmadıkça huzur olmaz. Çalışma olmadıkça zenginlik olmaz. Kanaat olmadıkça zenginlik olmaz. Tevazu olmadıkça yücelik olmaz. Tevfik olmadıkça cihat olmaz. Süfyan-ı Sevri'yi şöyle diyor. İmam Sadık'ın huzuruna varıp bana sizden sonra sarılacağım, amel edeceğim bir vasiyette bulunun diye arz ettim. İmam Sadık, ey Süfyan, amel edecek misin diye sordu. Ben, evet, ey Resulullah'ın kızının torunu, amel edeceğim dedim.
İmam Sadık buyurdular ki, ey Süfyan, yalancının yiğitliği, kıskancın rahatlığı, sultanların kardeşliği, mütekebbirin dostluğu ve kötü ahlaklının da efendiliği olmaz. İmam bunları buyurduktan sonra sustu. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdu ki, ey Süfyan, arif olman için Allah'a güven. Zengin olman için kısmete razı ol. İmanının artması için halkın sana davrandığı gibi onlara davran. Günahkarlarla dost olma. Çünkü kötü işlerinden sana da öğretir. İşlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişare et. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam şöyle buyurdu. Ey Süfyan, kim kudretsiz izzet, arkadaşsız çokluk ve malsız heybet istiyorsa günah zilletinden itaat izzetine geçmelidir. İmam bunları buyurduktan sonra yine sustu. Ben, ey peygamberin kızının torunu, biraz daha nasihat edin dedim. İmam buyurdular ki, ey Süfyan, babam bana 3 tane öğütte bulundu ve 3 şeyden de sakındırdı. Buyurduğu 3 öğüt şunlardır. Ey oğlum, kötü arkadaşla arkadaş olan salim kalmaz. Sözüne dikkat etmeyen pişman olur. Kötü yerlere giren suçlanır. Ben, ey Resulullah'ın kızının torunu, seni sakındırdığı 3 şey nelerdir diye sorunca imam şöyle buyurdu. Babam beni nimete haset eden, başa gelen müsibete gülen ve söz taşıyan kimseyle arkadaş olmaktan sakındırdı. Yine şöyle buyurmuştur. 6 haslet müminde olmaz. Zorluk çıkarmak, hayırsız olmak, haset etmek, inatçılık, yalancılık ve zalimlik.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Mekke'den Doğan Güneş, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan ve Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu, hazırlamış olduğu kitaptan okumaya devam ediyoruz birkaç haftadır. Peygamber Efendimizin hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı başlığında kaldık. Bugün bu başlıktan, bu kitaptan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret edeceğiz. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ince, narin bir cilde sahipti. İçi ve dışı nazikti. Kızdığında veya razı olduğunda yüzünden rahatça anlaşılırdı. Çok kızdığında sakalını tutardı. Kimseyle hoşlanmayacağı bir üslupta konuşmazdı. Bir keresinde sarı elbise giyen bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü bundan rahatsız oldu. Adam gittikten sonra yanındakilere bu adama söyleseniz de bu sarı elbiseyi terk etse buyurdu. Bir gün bir bedevi mescide bevletti. Bunun üzerine cemaatin bir kısmı hemen ona doğru hücum etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakınız. İşini yarıda kesmeyiniz buyurdu. Enes radıyallahu anh'u anlatıyor. Bedevi işini bitirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyi yanına çağırarak ona ''Mescitlerin bu şekilde idrar ve dışkıyla kirletilmesi uygun değildir. Burası yalnızca Yüce Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır.'' dedi. Resulullah Efendimizin genel prensiplerinden birini ifade eden bir hadis-i şerif olan ''Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.'' cümlesini böyle bir olay sonucunda söylediği nakledilmiştir. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek kendisinden yardım talep etti. Allah Resulü adama bazı şeyler verdikten sonra seni memnun ettim mi diye sordu. Adam da hoşnutsuz bir yüz ifadesiyle edep sınırlarını zorlayarak hayır ne memnun ettin ne de iyilik ettin dedi. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz o şahsın üzerine yürüyüp saygısızlığını cezalandırmak istediler. Fakat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara mani olup onu kendi evine çağırdı ve başka şeyler de verip o adama tekrar seni memnun ettim mi diye sordu. Bedevi, evet Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye, sen ashabımın önünde hoş olmayan kelimeler sarf ettin. Sana karşı kinleri var. Eğer uygun görürsen şimdi bana söylediklerini sahabilerime de söyle ki sana karşı kalplerindeki kin gitsin dedi. Bedevi kabul etti ve öğle ya da yatsı vaktinde sahabilerinin bulunduğu mescide geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu adam bir vakit önce hoş olmayan sözler sarf etti. Ona yine bir şeyler verdik, şimdi memnun olduğunu söylüyor.

''Ey Bedevi, öyle mi?'' deyince Bedevi şöyle dedi. ''Evet, memnun oldum. Allah Celle Celaluhu seni kişinin aile ve akrabasına yaptığı iyiliğe karşılık mükafatlandırdığı gibi mükafatlandırsın.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'nin bu sözü üzerine ashabına dönüp şöyle buyurdu. ''Benimle bu Bedevi'nin durumu kaçan bir deve ile sahibinin durumu gibidir. İnsanlar kaçan devenin peşinde koşmuş, hep beraber onu yakalamaya çalışmışlar ama deve arkasındaki kalabalığı fark edince daha çok ürküp daha hızlı kaçmaya başlamış. Sonunda deve sahibi, ''Devemi benimle baş başa bırakın. Ben onu sizden daha iyi bilirim. Ona karşı sizden daha yumuşak davranırım.'' diye seslenmiş. Eline bir tomar ot alarak ona ön tarafından yavaş yavaş yaklaşmış ve sonuçta devesini sakinleştirerek boynuna ipi vuruvermiş. Eğer siz de o adamı bana bırakmayıp öldürseydiniz, onu ateşe atmış olurdunuz. Şakaları. Gönüller Sultanı Resul-i Ekrem Efendimiz ailesiyle ve ashabıyla şakalaşırdı. Şakalarında da doğrudan başka bir şey söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. ''Ben de şaka yaparım ama doğru sözden başka bir şey söylemem.'' Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Allah Resulü ''Peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?'' diye takıldı. Adamcağız ''Ya Resulallah ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusu beni taşıyamaz ki.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülerek ''Bütün develer dişi deve yavrusu değil midir?'' buyurdu. Resul-i Ekrem'e bir kadın gelerek ''Ya Resulallah, kocam sizi eve davet ediyor.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Senin kocan şu gözlerinde beyazlık olan adam mı?'' diye sordu. Kadın ''Kocamın gözlerinde beyazlık yoktur ya Resulallah.'' dedi. Allah Resulü ''Evet, senin kocanın gözlerinde beyazlık vardır.'' dedi. Kadın ''Vallahi yok ya Resulallah.'' deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın.'' buyurdu. Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın odasında bir perde bulunuyordu. Rüzgar esince perdenin bir kısmı havalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın oyuncak kız bebeklerini gördü ve sordu. ''Ey Aişe, bu nedir?'' Hazreti Aişe cevap verdi. ''Bunlar benim bebeklerimdir.'' Allah Resulü bebeklerin ortasında iki kanatlı bir at gördü ve sordu. ''Bu nedir ey Aişe?'' Hazreti Aişe ''Attır.'' diye cevap verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Peki üstündeki nedir?'' diye sordu. Aişe radıyallahu anha ''İki tane kanat.'' dedi. Hazreti Peygamber ''Hiç atın kanadı olur mu?'' diye sorunca Aişe radıyallahu anha ''Hazreti Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu sen duymadın mı?'' diye cevap verdi. Bu cevap Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve mübarek azı dişleri görününceye dek güldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Mali'ye ''Ey iki kulaklı'' diye şaka yapardı. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda mal satan ashabından bir adama sessizce yaklaştı. Adamı arkasından kucakladı ve elleriyle gözlerini kapadı. Adam ''Tutan kimse bıraksın'' diye bağırıp kurtulmaya çalıştı. Kendisine sarılıp gözlerini kapayanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca sırtını Allah Resulü'nün göğsüne iyice dayamaya başladı. Sahabenin bu neşeli hareketinden hoşlanan Resulullah yüksek sesle ''Bu köleyi satıyorum, var mı alan?'' diye seslenmeye başladı. Sahabi ''Ya Resulallah, benim gibi değersiz bir köleye vallahi kuruş veren olmaz.'' deyince Resul-i Ekrem Efendimiz ''Hayır, sen Allah katında değersiz değilsin. Aksine sen Allah katında çok değerlisin.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhümaya da şakalar yapar onları sırtında taşırdı. Uykusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında yatar, ikinci yarısının başında kalkar, misvanı kullanır, abdestini alır ve ibadet ederdi. İhtiyaçtan fazla veya az uyumazdı. Sağ tarafına yatar, uyuyana kadar Allah Teala'nın ismini zikrederdi. Midesi içecek ve yiyecek dolu olarak yatmazdı. Bazen yatağın üzerine, bazen meşinden yapılmış minderinin üzerine, bazen hasırın üzerine, bazen de yerde yatardı. İçi lif dolu deriden yapılmış bir yatağı vardı. Misvakını kullanmadan yatmazdı. Gece veya gündüz

Yatarken ve kalktığında mutlaka misvakını kullanırdı. Yatarken misvak başının ucunda dururdu. Uyanırken yaptığı ilk iş misvak kullanmaktı. Bazen gece defalarca misvakını kullanırdı. Yatmak istediğinde sağ elini yanağının altına koyar ve 3 kez şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin isminle hayat bulur, senin isminle ölürüm. Allah'ım, kullarını yeniden dirilteceğin günde beni azabından koru. Uykudan uyanınca şöyle dua ederdi. Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun. Zaten dönüşümüz de O'nadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği vakit avuçlarını toplar, onlara üfler, daha sonra İhlas suresini, Felak suresini, Nas suresini okur, sonra elleriyle başından ve yüzünden başlayarak yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Bunu 3 defa yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun suresini, Secde suresini, İsra suresini, Zümer suresini, Mülk suresini okumadan yatmazdı. Resulullah hanımlarından biri uyumak istediğinde ona 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Allahu Ekber demesini emrederdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uykudan kalkınca şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet. Allah Resulü seferde gecenin ilk yarısında konakladığı zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup yatardı. Sabaha doğru konaklarsa o zaman sağ kolunu yukarı doğru uzatır, yüzünü kolunun üzerine yaslardı. Bunu sabah namazına daha kolay kalkmak için yapardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur ama kalbi uyumazdı. Kur'an okuyuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i açık ve anlaşılır bir şekilde harf harf tane tane okurdu. Okurken korku ayetine geldiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayetine geldiğinde Allah'tan rahmet diler, Allah'ı tenzih eden bir ayete geldiğinde onu tenzih ederdi. Ayetlerin sonlarında duraklardı. Bazen aşikar, bazen de gizli okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tin suresinin Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? 8 ve Kıyamet suresinin peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Kıyame 40 ayetlerini okuduğunda tabii ki ve biz buna şahidiz derdi. Âlâ suresinin Rabbinin yüce adını tesbih et 5 ayetini okuduğundaysa yüce Rabbimi tesbih ederim derdi. Abdullah bin Kays rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu sordum. Aşikar mı okurdu yoksa gizli mi? Hazreti Ayşe her ikisini de yapardı. Bazen aşikar, bazen gizli okurdu buyurdu. Bunun üzerine ben de bu konuda genişlik veren Allah'a hamdolsun dedim. Her hafta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederdi. Birinci gün Fatiha suresinden başlayıp Maide suresine kadar okurdu. İkinci gün Maide suresinden başlayıp Yunus suresine kadar okurdu. Üçüncü gün Yunus suresinden başlayıp İsra suresine kadar okurdu. Dördüncü gün İsra suresinden başlayıp Şuara suresine kadar okurdu. Beşinci gün Şuara suresinden başlayıp Saffat suresine kadar okurdu. Altıncı gün Saffat suresinden başlayıp Kaf suresine kadar okurdu. Yedinci gün Kaf suresinden başlayıp Nas suresine kadar okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğinde ailesini toplar ve dua ederdi. Kur'an'ı hatmettikten sonra hemen Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu. Resul-i Ekrem güzel kokuyu sever, kötü kokulardan hoşlanmazdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükke diye tabir edilen kokuların karışımından yapılmış bir kokusu vardı. Gerektikçe ondan sürünürdü. Allah Resulü güzel kokulu bitkilerden en çok kınanın yapıldığı bitkiyi severdi. Resulullah koku sürdüğünde önce sol eline sonra sağ eline sürerdi.
Sonra da kokuyu bütün

bedenine, özellikle de şakaklarına sürerdi. Sahabeden Enes radıyallahu anh'a koku ikram edildiğinde geri çevirmezdi ve bu tavrının sebebini şöyle izah ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri çevirmezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünsün veya sürünmesin her zaman çok güzel kokardı. Öyle ki bir yerden geçtiğinde uzunca bir mesafeden güzel kokusu hissedilir, onunla beraber olan, elini sıkan herkes bir müddet o güzel kokuyu üzerinde hissederdi. Resulullah'ın sürmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek sayı olması için sağ gözüne 2, sol gözüne 2, kalan bir taneyi de 2 gözüne paylaştırırdı. Resulullah'ın gece yatacağı zaman kullandığı bir sürmeliği vardı. Yatmadan önce 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne sürme çeker, sonra yatağına girerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister evde olsun, ister seferde olsun 5 şeyi yanından ayırmazdı. Ayna, sürmelik, tarak, misvak ve pençe şeklinde küçük parmaklı demir kaşığı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sürmenin yapıldığı ismit taşını kullanır ve şöyle buyururdu. Gözlerinizi ismitle sürmeleyiniz. Zira ismitle sürmelemek göze cila verir ve yeni kirpiklerin çıkmasını sağlar. İmam Bacuri rahmetullahi aleyh bu hadisle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bu hadisin muhatapları gözleri sağlıklı olanlardır. Gözleri hasta olanların kullanması onlara yarardan çok zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dua kulun kul olduğunun en büyük delilidir. Bar yanıkların kalbinde toplanan sıkıntıları gideren kurtuluş reçetesidir. Saadetin yolu, ihtiyaçların anahtarı, müminlerin sığınağı, darda kalmışların rahatlatıcısı, sıkıntıda olanların şifası, günahkarların ve muhtaçların çaldığı rahmet kapısıdır. Peygamberlerin adeti, ibadetlerin ruhu, düşmanlara karşı en büyük silah, zenginlerin ve fakirlerin eşit olduğu karlı bir ticarettir. Yüce kitabımız Kur'an'da Allah Teala şöyle buyurmuştur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min 60. Allah Teala başka bir ayette dua edenin duasına icabet edeceğini şöyle haber vermiştir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bakara 186. Ömrü boyunca dua eden ve ümmetine pek çok dua öğreten Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde dua konusunda şöyle buyurmuştur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Hiçbir Müslüman yoktur ki içerisinde bir günah veya sıla-i rahimi kesme, yani yakın akrabaya iyilikte bulunmayı terk etme olmayan bir duayla Allah'a dua etsin de Allah da ona üç şeyden birini vermiş olmasın. 1. Ya isteğini o an verir. 2. Ya isteğini ahiret için saklar. 3. Ya da dünyada başına gelebilecek bir belayı ondan uzaklaştırır. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Birinci bölümü tamamen bitiremedik. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dua ederdi kısmını okuduk. Bir sonraki hafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları başlığını okuyacağız. Oldukça uzun bir başlık. Öyle zannediyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bir program olacaktır. Çünkü 20 sayfa civarında bir başlık. Haftaya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları faslını okumak üzere kitaplık programında buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada.

0: Dünya, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 25. cüz. Şura suresi 1. ayetten 53. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

0: haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereyle. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Türk piyasası, ekonomisi çok güçlü göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız anlık olarak bilgilendirme yapılıyor ona. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmanın önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyin, bir şahıs fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Bir de şunu gördük, özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari. Yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Milletimizin cebine el uzatan kişilerden hukuk çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarını arayacağız. Haksız kazançları da TMSF'ye devredeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunçer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tunçer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sesen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halis Demir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski Bayraklı CHP ilçe başkanı ve belediye çalışanı DG, eski Baybel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi MCS, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü HCÖ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan AA ve OÇŞ'nin de aralarında olduğu 46 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Adana merkezli 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı. Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479 gram esrar, 1.29 gram kokain, 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve bir de kasatür ele geçirildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu FM, ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula giderek yanında götürdüğü bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, toplamda 8 öğrencinin yaralandığını aktardı. 5'inin durumu hafif yaralı, muhtemelen gün içerisinde tedavileri tamamlanacak diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdi. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Ameliyattan henüz çıkmadığı için durumu ile ilgili değerlendirmeyi şu an itibariyle yapamıyoruz diye konuştu. Vali Gül saldırı hakkında bilgi vererek bıçaklamayı saldırı yapan aynı mahallede oturan okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir kız öğrencimiz. Kendisi başka okulda eğitimine devam ediyor kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay. Başsavcımız, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek ifadelerini kullandı. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ondo eyaletine askeri bir uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nijerya Hava Kuvvetleri personeli için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan ettiği bildirildi. Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Tinubu, "Bu silahlı kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava kuvvetleri personelimiz Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı. Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait ATR-42 tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Bokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirilmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وألحقنا بعبادك الصالحين Emma Ba'd. İnşallah bugünkü dersimiz istinca olacaktır. Namazın öncesinde namazla ilgili olan ilk sünnet istincadır. Namaz istincadan başlar. Yani tuvalet temizliğinden başlar. Eğer avret yeri temiz olmayan bir insanın namazı da şüpheli olur. Eğer necaset namaza mani olacak bir necaset miktarı ise namaz geçersiz olur. Bu yüzden alimlerimiz istinca bahsine çok önem vermişlerdir. Tuvalet edepleri, adapları bu yüzden son derece önemlidir. İstinca bir takım isimlerle isimlendiriliyor hadis-i şeriflerde, fıkıh kitaplarında. En meşhur olan isim istincadır. Yani ön ve arkadan çıkan necasetin temizliğini sağlamak demektir. Ön ve arkadan çıkan necasetin temizliğine sağlamaya istinca deniyor. Dolayısıyla ön arka dışında başka bir yere bulaşan pislikleri gidermenin adı istinca değildir. İstincadaki var olan taş ile temizlik sadece ön ve arkaya mahsustur. Mesela vücuda kan bulaşsa, başka birinden sana bir necaset bulaşsa, nereye bulaşıyorsa bulaşsın orası da pek önemli değildir. Çünkü insanın kendi önünden ve arkasından çıkan necasetler istincadır. Buralarda başkasından bulaşan necasetlerde veya kendi vücudundan çıkan ön arka haricindeki necasetlerde istincanın hükmü olmaz. Orada temizlik olur. Buna istinca denmez. Ve ön arkadan çıkan şeyin necis olması gerekir. Ön arkadan çıkan şey necis değilse burada da istinca olmaz. Bu yüzden alimlerimiz yellenme sonrasındaki istinca etmek bidattır demişlerdir. Çünkü yellenme, arkadan gaz çıkması veya bazılarında önden gaz çıkması, bu gaz yel necis değildir. Necis değildir. Necis olmayan bir şeyden dolayı istinca etmek de bidattır. Çünkü buna istinca olmaz. Sünnet olabilmesi için veya vacip olabilmesi için, çünkü duruma göre dirhemden azsa sünnet, dirhem miktarından fazla ise vacip. Biraz anlatacağız. Bu hükmün gerçekleşebilmesi için ön arkadan çıkan şey necis olması gerekir. Yellenmek ise necis değildir. Şimdi bir takım isimler var dedik. İstinca bu isimlerden birisidir. Diğer ismi istihcardır. Yani taş kullanmak. Hadisler de var olduğu için. İmam-ı Tahavi istitabe ismini kullanmaya tercih eder. Bu da hadislerde zikredilir. Yani orayı güzelce kokulamak, yani temiz kılmak anlamına gelir. Bazı kitaplarda da istinga kelimesi kullanılır. Yani baktığımız zaman 3-4 ismi vardır istincanın. Fakat Hanefi mutunlarında, temel eserlerinde genelde istinca lafzı tercih edilmiştir. Fakat hadislerde isticmar kullanılabiliyor, istitabe de kullanılabiliyor. Akışa göre, vurguya göre. Hadislerde bu olup fıkıh kitabı tek bir ifade tercih ediliyor. O da istincadır. İstinca namazın sünnetidir. Dolayısıyla istincadan önce de sonra da insan besmele çeker. Bu da yine hem abdestin sünnetidir hem de namazın sünnetidir. Namazdan önce abdest alınır. Abdestten önce ise temizlik ve taharete dikkat edilir. Bu yüzden bir kişi helaya girme ihtiyacı varsa adaben şunlara dikkat eder. İmam-ı Kudur'u bahsetmediği için burada bahsedeceğiz. Aklımıza yer ettiği kadarıyla. Önce ellerimizi sıvayacağız. Yani kolumuz, gömlek, uzun bir şey giyiyorsak
Önce sol, daha sonra sağ kolumuzu sıvayacağız. Paçalarımızı sıvayacağız ki idrar akıntısı bize bulaşmasın, necaset bulaşmasın diye. Zaten helada en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi idrardır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istenzehu minel bevli, bevilden, idrardan kaçının. Fe inne ammete azabel kabri minu, kabir azabının çoğu bevildendir, idrardandır buyurmuştur. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Kollarımızı sıvadık yeteri miktarca, paçalarımızı sıvadık. Daha sonra tuvalete girmeden önce Bismillah deriz. Bismillah, Allahümme inni e'udhu bike minel hubisi vel habais. Tuvalete girme duasını okuruz. Bilmeyen en azından Bismillah demelidir. Önce Bismillah, tuvalete daha girmeden önce, kapıyı açmadan. Bismillah, Allahümme inni e'udhu bike minel hubisi vel habais. Hubus, eziyet veren cinler demektir. Allah'ım sana eziyet verici cinlerden sığınırım. Vel habais, farklı yorumları var. Küfürden sığınırım. Fuhşiyattan, günahlardan sığınırım. Veya cinlerin hem erkeğinden hem de dişisinden sana sığınırım buyurulmuştur. Bu yüzden bu dua tavsiye edilir. Bu dua yapılır, sol ayakla girilir. Çünkü necis olan şeylerde Müslümanlar sol ayağını kullanır veya sol elini. Temiz olan yere girildiğinde ise sağ ayak kullanılır. Onun için mescide girdiğimizde sağ ayakla giriyoruz. Güzel yerlere girdiğimizde sağ ayağımızı kullanıyoruz. Necaset mahalli olan bir yere girdiğimizde ise sol ayağımızı kullanacağız. Sol ayakla ilk adımımızı attık, tuvalete girdik. Tuvalete girildikten sonra tabii

başlar da kapalı olacaktır. Başın kapalı olması da yine adaptandır. Bu başörtü olabilir kadınlarda, erkeklerde örtü şeklinde olabilir, kefiye şeklinde bir örtü, takke olabilir veya sarık bile olabilir. Bu bir adapsızlık.

kaynakları yüksektir. Ki böylece idrar sıçrantısından olabildiğince kaçınmak için böyledir. Ama diyelim ki tuvalette değil de sahrada, dışarıda, bağda, bahçede bir riyad ihtiyacın hasıl olduğu, yapman gerekli oldu. O zaman derler ki bulunduğun yeri eşersin. Ki biraz yükseklik bulunsun da idrarlar, beviller sıçramasın diye. Veya ayağının altına iki yüksek bir taş koyarsın sanki tuvalet taşıymış gibi, biraz kendini yükseltirsin diye alimlerimiz tavsiye etmişlerdir. Besmele çekildi, sol ayakla girildi, başlar kapatıldı. Tuvalete girildikten sonra artık konuşmaya dair her türlü şeyler bırakılır. Tuvalette konuşulmaz. Tuvalette konuşulmayacağı gibi konuşmaya anlamında olan zikir, tesbihat vesaire şeyler de yapılmaz. Kur'an-ı Kerim okunmaz. Biri selam verse selam alınmaz. Ezan duyuldu, ezana icabet edilmez. Bunlar da normalde sünnettir belki ama tuvalette bunların hiçbirisi yapılmayacaktır. Tuvalete yine girmeden önce dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi, yüzük taşında, kaşında Esmaullah, Allah-u Teala'nın esmasından biri yazıldıysa veya lafz-ı celal yazıldıysa, nakşe değilse yüzük taşında Allah yazıyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi yazıyor. Allah'ın isimlerinden bir isim yazıyor. Veya yüzüğünü ayet nakşetmiş. Ayetten bir bölüm nakşetmiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Tevhid yazıyor. Böyle bir yüzük ile helaya, tuvalete girilmemelidir. Ne olacak? Çıkaracaktır. Çıkarıp girecektir. Ya da iç cebine alacaktır. Kapalı olan bir yere ne yapacaktır? Koyacaktır. Bu yüzden alimlerimiz kapalı olmasında beis yoktur dedikleri için muskalarla, rukyelerle vecaya, helaya girilmesine bir beis yoktur. Çünkü muskaların etrafı ne oluyor? Muşamba ile vesaire sarılıyor. Hem boynuna koyuyor, kapatıyor. Birkaç kapalı olduğu için girilmesine beis yoktur. Fakat yine de evli olan bu şekilde dualarla yazılı olan şeyle girmemektir. Tuvalete girildi, oturuldu. Oturulduğu zaman, çünkü oturuldu diyoruz, ister küçük tuvalet olsun, bevil olsun, ister büyük olsun tuvalet olsun, gayita gibi, dışkı gibi, bunların oturarak yapılması gerekir. Ayakta yapılması ise ancak bir mazeret sebebiyle olursa ayakta yapılabilir. Mazeret yoksa oturulması gerekir. Mazeretsiz ayakta bevletmek mekruhtur. Mekruhtur. Ancak hastalığı vardır, beli hastalığı vardır vesaire. İşte o yüzden alafranga tuvaletler iyidir. İşte diz ağrısı olanlarda, bel ağrısı olanlarda hem ayakta hem idrardan korunuyor, hem çömelmiş oluyor. Böylece bir şekilde ihtiyacını da gidermiş oluyor alafranga tuvaletlerde. İyi bir şeydir. Özellikle hastalar için hasta tuvaletidir. İyi bir icattır. Fakat iyi ve sağlıklıyken bu şekilde ayakta yapmak veya tamamen pisuvar denilen şeylerde, pisuvarlar var, ayakta bevletmek mekruhtur. Mekruhtur, din bunu tavsiye etmez. Bu yüzden çömelecek. Bunun öğretimi de çocukluk yaşlarda olacaktır. Nasıl ki namaza başlama yaşı 7 ise, 7 yaşı ve öncesinde çocukları çömelerek tuvalette adabı öğretilmesi gerekir. Yoksa ergenliğine kadar öğretmedin, ağaç yaşken eğilir mucibince, gereğince, bu çocuğun kolay kolay eski davranışa dönmesi zor olacaktır. Öğretilecek olan şeyler de çocuğa da öğretilecektir. Tuvalete girildi, çömelinde, fakat dönülecek olan yerin kıble olmaması lazımdır. Adaptandır yine. Yani bir insan önü ve arkası kıbleye dönerse tuvalette, bu mekruhtur. Mekruhun da tahrimen kısmındandır. Bu yüzden tuvaletler, helalar, vecaler, ismi artık ne diyorsak, bunların istikametinin Türkiye ölçüsünde güney ve kuzey tarafına bakmaması lazımdır. Güney ve kuzey. Çünkü güney tarafı kıble tarafıdır.

ön tarafı kuzeye bakıyorsa bu sefer arka taraf kıbleye gelir. Ön taraf tuvaletin güneye bakıyorsa bu sefer ön taraf kıbleye gelir. Türkiye'nin coğrafi olarak bakıldığında bu yüzden tuvaletlerin hizasının güney ve kuzey dediğimiz kıble tarafı cihetinde olmaması gerekir. He, sapma varsa kurtarabilir. Şöyle değil de şu şekilde bir sapma var. Yani 45 dereceden fazla bir sapma varsa inşallah kurtarabilir diye ümit ediyoruz. Hanefi mezhebinde önünde duvar olması, kapalı olması hükmü değiştirmez. Belki Şafii mezhebinde ruhsat vardır. Bazı otellerde özellikle işte Mekke, Medine diyelim gidildi veya otele gidildi bir takım konferans vesaireden dolayı. Otelin helası, tuvaleti kıbleye bakıyorsa bu gibi durumlarda da hafif Müslüman kendisini saptırır. Hafifçe döndürür ki kıbleye olan tazim ve hürmetini kaybetmemek içindir. Kapalı bir mekan olduğu için de Şafii mezhebine göre de ruhsat vardır. Kapalı olan mekan ve tuvalet için yapılmış alanlarda. Ön ve arkasının kıbleye gelmemesi gerekir. Çömeliğinde sol tarafa doğru hafifçe meyledilir. Bacak araları açılır. Çünkü bu boşaltımı daha iyi sağlar. Fakat boşaltım sırasında insan kendi pisliğine bakmaz. Sağa sola dikkatini vermez. Hatta derler ki üst göğe doğru başını kaldırmaz. Düz şekilde de bakmaz. Başını hafifçe eğer. Fakat eğdiği zaman pisliğine de bakmayacaktır. Pisliğine yine tuvalette tükürmez. Balgam atmaz. Sümkürmez. Bunların hiçbirisi tuvalette yapılmaz adaplardandır. Bunlardan sonra tuvalette yapılmaması gereken şeylerden birisi acele edip çıkmamaktır. İyice boşaltımı olacak ki tertemiz bir şekilde namaza başlayabilsin. Fakat çokça da beklememektir. Yani aşırı da gitmemektir. Selef-i Salihin alimlerimiz istincada aşırı gitmeyi de hoş görmemişlerdir. Gerek önden çıkan bevilde bunun temizliğinde, gerek de arkadan çıkan gaitanın temizliğinde aşırılığı kabul etmemişlerdir. Bu bir takım hastalıklara da vesile olur zira. Bunlar bittikten, boşalım sağlandıktan sonra işte istinca başlar. İstincanın başlaması boşalımdan sonradır. Çünkü ön arka temizliğine demektir ki şimdi İmam-ı Kudüs rahmetullahi aleyh'ten okuyacağız. Vel istinca ve istinca sünnetün sünnettir. Gerek erkeklere gerekse kadınlara sünnettir. Fakat sünnet olması mutlak değildir. Sünnet olması çıkan necasetin dirhem miktarından fazla olmamak koşuluyla sünnettir. Velhasıl tuvalet kağıdını da kullanacaksa da sudan önce onu bulaştırmadan aynen taş gibi kullanacak. Taşı nasıl ki şu şekilde aldı dağıtmadan. Tuvalet kağıdını dağıtmadan sadece necaseti bulduğu yeri ne yapacaktır? Alacaktır. Bulaştırmayacaktır, yaymayacaktır. Yaydıysa normal olan, sünnet olan istinca neye döner? Vücuba döner. Bir de yanlış bir hareket yapmıştır. Velev ki en başında bile vücub olsa dağıtmaması gerekir. Müslüman hiçbir zaman vücuduna necaseti bulaştırmadan temizliği sağlaması gerekmektedir. Yemsahuhu o yeri silah taşla hatta yunqiyahu oraya iyice temizler. Ve leyse fi adedun mesnunun sünnet bir sayı yoktur. Fakat müstahap olan sayı 3'tür. 3, 5, 7 kişinin kanaatine göre sayının tek olması Hanefi mezhebinde müstahaptır. Sünnet sayı yoktur demesindeki murat İmam-ı Kudüs'ün budur. Sünnet değildir yani yapmazsa mekruh olmaz. İki defa temizlenmek, iki taşla temizlenmek meydana geldiyse iki taş yeterlidir. 3 taş yetmiyorsa o zaman 5 taş alacaksın. 5 yetmiyorsa 7 ile kanaat edeceksin. Hatta öyle derler. Vesvesenin sonu da 7'dir. 7'den daha fazlasını yapma. Çünkü 7 tam sayıdır. Artık vesvesenin kesilmesi gerekir. 3 maşraba su koydun. Artık kanaat etmediysen 7 maşrabaya kadar tabiri caizse 7 ibriye kadar kullan. Ama daha fazlasını yapma. Vesvesen var diye kullanmayacaksın. Ve gasluhu bil ma yeftal. Az önce ifade ettik. Bazı ibarelerde eftal.

Afdalun edebun diye geçer. İmam-ı Kudri de bunlardan birisi. Su ile kullanmak eftaldir. Bu şu demektir. Temizliği iki şeyle sağlamak güzel olur. Başla vücuda ele necase bulaştırmamak için tuvalet kağıdını kullanıyor, taşı kullanıyor. Daha sonra da suyu kullanmak güzel olur. Fakat tek başına suyu kullanmak her zaman sünnettir. Yani hiçbir şekilde kullanmadan sadece su kullanmak her zaman sünnettir. Hatta dirhem miktarını aşarsa da her zaman suyun kullanılması lazımdır, farzdır. Zaten kendisi de söyleyecek İmam-ı Kuduri, fein tecavezet en necasetu mahrecaha lem yudze fihi illel ma. Ancak necaset ön arkadan çıkıp da dirhem miktarını aşarsa o zaman sudan başka bir çare yoktur. Arkadaki makadın dirhem miktarını anlattık. Ön tarafın tenasül uzunun dirhem miktarı ise ihlil dediğimiz idrar deliğini aşan bölümdür. İdrar deliğini sünnet yerine erkeklerde idrar deliğini aşıp da o sünnet erkeğin sünnet yerinde eğer dirhem miktarı kadar bir alan, yani avuç içi kadar oluyor, avuç içi kadar bir alan, şu avuçun hemen iç tarafı eğer bulaştıysa o haşefenin sünnet yerinin de suyla yıkanması, suyun akıtılması burada da lazımdır. Sadece ıslak yeri eline sürmek yeterli değildir. وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِتَعَامٍ وَلَا بِيَمِينٍ. Şunlarla istinca yapılmaz: kemikle, hayvan tezekleriyle, insan yemeğiyle, hayvanların yemeği de dahildir. Bu yüzden hanefi fakirleri otla, yaprakla istinca yapmasını mekruh saymışlardır. Çünkü bu nasıl ki kemik hayvan yemeği olup hadisi şeriflerde yasaklandıysa, ot da yaprak da hayvanların yemeğidir, davarların yemeğidir. Öyleyse bunları da istinca yapmak mekruhtur demişlerdi. Yine kıymeti olan her şeyle istinca yapmak mekruhtur. Değeri olan para sarf edilen şeylerle istinca yapılması yine nedir? Mekruh diye kitaplarımızda geçmektedir. Belki de bu yüzden bazı muasır alimler tuvalet kağıdının mekruh saymışlardı. Kağıt olduğundan dolayı değil de kıymet olduğu için mekruh saymışlardır. Bazı alimler de demişlerdi ki kağıt da kıymetlidir, kağıtla istinca yapılmaz, öyleyse tuvalet kağıdıyla da istinca yapılmaz demişlerse de bazı muasırlar, günümüzdeki uygulama tabii olarak tuvalet kağıdı her ne kadar istincada kullanılmasa da genelde belki temizlik sonrasındaki kurulamada kullanılmaktadır. Çünkü temizlik sonrasında kurulamak da müstehaptır, güzeldir. Oradaki suyu temizlemek için. Bu yüzden günümüze bakıldığında pek çok kişi tuvalet kağıdını kullanmasına müsaade ettiği görülmektedir. Fakat fıkıh açıdan meseleye bakarsak yine de ihtiyaç sadedinde olmakta yarar vardır. وَلَا بِيَم۪ينِهِ sağ eliyle de istinca yapılmaz. Bazı fakirlerimiz sağ eliyle istinca tenziyen mekruh görmüş. Bazı fakirlerimiz de Bahru Raik gibi yanlış hatırlamıyorsam tahrima mekruh diye zikredilmiştir. Zaten bu da peygamber hadisinde yasaklanmıştır. Sağ elinizde istinca yapmayın buyurulmuştu. Bu yüzden istinca sol elle yapılır. Sol elinin hepsiyle değil de üç parmağı kullanılır. Şu üç parmak, serçe parmak, yüzük parmağı ve baş parmak kullanılacak vaziyette istinca yapılır. Bütün el ve bütün parmaklar istincada da kullanılmaz. Önde insanın tenasül uzuvunda kullanılacak olan istinca ise, kullanılacak parmak ise iki parmaktır. İnsan idrarını yaptıktan, bevilini yaptıktan sonra özellikle erkekler istibra yaparlar. Yani boşalımı sağlamak için. Erkeklerde boşalım hemen gerçekleşmeyeceğinden dolayı, bazı erkeklerde tabii kişiden kişiye, vücut yapısından yapısını bu ne olur değişir. Bazısını boşalımı hemen yapar. Onun istibra yapması sünnettir. Zaten emin oldu. Bundan sonra akıntı gelmeyecek, bevil akıntısı olmayacak, damlacıkları gelmeyecek. Böyle bir kanaati varsa istibra yapması sünnettir. Böyle bir kanaati yoksa, istibra yapmadan benim akıntım kesilmez diyorsa, istinca istibra yapması vaciptir. Yani boşalım olmadan abdest alamaz.
Bu boşalımı şu şekilde tavsiye eder alimler. Şu şekilde tavsiye etmişlerdir. İki parmağını kullanarak tenasül uzvunu hafifçe sıvazlar. Bu sıvazlama neticesinde damlalar çıkar. Bundan sonra isterse öksürerek, isterse yürüyerek, isterse yatarak, isterse ayaklarını sertçe yere vurarak istibrasını gerçekleştirir. Bu kişiden kişiye, karakterden karaktere ne olur değişir. Yürüme olarak da belli bir adım zikredilmez. Bazı fıkıh kitaplarına 40 adım, bazısında 70 adım, 300 adım diye zikredilmiştir. Bazı fıkıh kitaplarında yaşına göredir. Yaşı 40 ise 40 adım, yaşı 41 ise 41 adım, yaşı 42 ise 42 adımdır. 40 yaşından önce de her zaman 40 adım. 40 yaşından sonra ise 60 yaşında ise 60 adım atacaktır denmişse de evla olan, fetva olan görüşte adımın bir muteberi yoktur. Önemli olan artık benim akıntı gelmeyecek kanaatinin gerçekleşmesidir. Akıntı gelmeyecek kanaati olduktan sonra gider abdestini alır. İstincasını yapar önce. Ön tarafını suyla yıkar. Ondan sonra abdestini ne yapacaktır? Alacaktır. Çünkü istinca neydi? Sünnetti. Önce istibra, sonra istinca ön tarafta. Önünü yıkayacak. Ondan sonra abdestini alacaktır. Fakat gecikme çok varsa, yani istibra onu geciktiriyorsa, bazı alimler ihlal dediğimiz idrar deliğine pamuk kullanmasını erkeklerde tavsiye etmişlerdir. Bazı alimler de kitaplarda görmüşüm, bir bez bağlamasını ne yapmışlardır? Tavsiye etmişlerdir ki hem gecikmeden dolayı abdest alması gecikmesin diye. Bazı alimler de vesveseden kaynaklı ise orada iç çamaşırını su serpmesini tavsiye etmişler. İstibrayı bitirdi. Tenasül uzvunu sıvazladı. Akıntı bitti. Suyla yıkadı. Suyla yıkadıktan sonra acaba gelir mi gelmez mi diye vesvese oldu. Hafifçe iç çamaşırını su serper. Böylece vesveselerden kurtulmuş olur diye ulemamızın tavsiyesi vardır. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimiz Kitab-ı Salat'tan inşallah devam edecektir. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.

0: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle doludur. Fatih Sultan Mehmet Han, tarihe adını altın harflerle yazdıranların başında gelenlerdendir. Çünkü o kılıçla keşfi yan yana yürütmüş, çağ açıp çağ kapatmıştır. İstanbul'u bütün ganimetleri içinde firuze bir yüzük taşı gibi parmağında taşımış, bu güzel şehri torunlarının torunlarına bırakmıştır. Onun için asırlar boyu her cephesiyle yazılmış, çizilmiş, hakkında garpta ve şarkta çok şeyler söylenmiştir. Tetkik edildikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan bu cihangirin sayısız vasıfları anlatılmakla bitmez. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesur bir kişiliğe sahipti. Bu özelliğinin en güzel misalini Belgrad muhasarası sırasında askerin gevşediğini gördüğü zaman önlerine geçip düşman hatlarına girerek göstermiş, İstanbul muhasarasında da donanmanın başarısızlığı yüzünden atını denize sürmüştür. Ne istediğini, ne yapacağını, ne yapabileceğini bilen ve bu büyük işleri başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmak bilmeyen bir azim, sabır ve sükunetle hazırlayan bir hükümdardı. Şehzadeliğinden padişahlığına kadar İstanbul'u fethetmek, Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek idealiyle tutuşan Sultan II. Mehmed, bu büyük meselenin halli için bütün varlığını seferber etmiş ve Fatih unvanını hakkıyla elde etmiştir. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı padişahlarının yedincisi ve İstanbul'un fatihi olup 2. Murat Han'ın oğludur. 30 Mart 1431 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilmiştir. Şehzade Mehmet devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrenmiş, meşhur din ve fen alimi olup zahiri ve batını ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri şehzadenin eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. Şehzade Mehmet 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderilmiş, kısa bir süre sonra babası tarafından tahta çıkarılmıştır. Ancak bundan faydalanmak isteyen yeni bir Haçlı ordusu 1444 Eylül'ünde Türk topraklarına girmiş, vaziyetin ciddiyetini anlayan Sultan Mehmet, yazdığı mektupla babasını yeniden saltanata davet etmiştir. Ve 1444 Varna zaferiyle Osmanlı Devleti'nin temelleri tam olarak sağlamlaştırılmıştır. 1451 tarihinde babası 2. Murad'ın vefatı üzerine 2. Mehmet, ikinci defa Osmanlı tahtına oturduğunda 19 yaşındadır. Daha önceden saltanat tecrübeleri olduğu gibi babasının yanında seferlere de katılmış ve çok iyi bir kumandan olarak yetiştirilmişti. Saltanat değişikliği dolayısıyla fırsat kollayan Karamanoğulları üzerine bir sefer yaptıktan sonra artık kangren haline gelen Bizans meselesini halletmek üzere bütün ağırlığını bu konuya vermiştir. Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Yıldırım Bayezid'in karşı kıyıda yaptırdığı Anadolu Hisarı'yla beraber Boğaz'ı kestikten sonra 1452-1453 kışını Edirne'de harp hazırlıklarıyla geçirmiştir. Sultan Fatih, Bizans'ın son bir gayretle giriştiği kışkırtma teşebbüsüyle İstanbul seferinin meşruluğunu ve zaruretini bir kere daha göstermiş oluyordu. Üstelik daha Manisa'da şehzadeyken, hocası Büyük Veli Akşemseddin İstanbul'u fethedeceğine müjdelemişti. Hazreti Peygamber'in, "İstanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu ne mükemmel insanlardır." mealindeki hadisi şerifi onu ayrı bir şevke getirmişti. Nihayet II. Mehmet 23 Mart'ta ordusuyla Edirne'den hareket etmiş, kuşatma 6 Nisan'da başlamış, 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Halic'e indirilmiştir. Genç padişah, "Ya ben şehri alırım ya şehir beni," diye yola çıkmış ve 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düşmüştür. Bu şekilde Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. İstanbul'un fethi Türk tarihinin en müstesna olayı sayılarak ona Fethi Mübin denilmiştir. Fetihten sonra Sultan Fatih gayrimüslimler için bir ferman çıkartmış, "Evvelden olduğu gibi herkes sanat ve ticaretinde, ibadetinde serbesttir. Kiliseler açık bulunacak. Ancak çan çalınmayacaktır," şeklindeki emriyle ölüm bekleyen insanları sevindirmiştir. Yine İstanbul'un fethinden sonra Fatih, hocası Akşemseddin'in elini öpüp tahtı tacı bırakıp derviş olmak istemiştir. Akşemseddin Hazretleri bu teklifi reddederek devlet işlerine memur edilen padişahın asıl vazifesini yapmamış olacağını, dini İslam ve adaletle memleketi ve dünyayı idare etmenin daha makbul olduğunu, aksi halde din ve devlet zarar göreceği için ikisinin de Allah indinde mesul olacaklarını bildirmiştir. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha olan Sultan Fatih'in askeri alanda başarısının ilk özelliği kılıçla kalemin işbirliğidir. Sultan Fatih, kendi devrine kadar atalarının yer yer, ada ada yapmış oldukları akınlarını planlı bir fütuhat haline getirmiş ve devletini sistemli bir idarecilik şuuruyla istikrarlı, yerleşmiş bir devlet yapmıştır. Sultanın 30 senelik saltanat devresinde düzenlediği küçük büyük seferler, memleketin coğrafi işbirliğini sağlamaya dayanır. Ardı kesilmeyen seferlerde Fatih, bir taraftan büyük devlet fikrini gerçekleştirecek tedbirler almış, diğer taraftan da cihan şümul hakimiyet fikrini benimsemiştir. İstanbul'un fethiyle Osmanlı cihan devletinin temelleri atılmış, Doğu Roma Fatihi olarak Edirne'ye dönen Fatih Sultan Mehmet Han, dünya politikasını değiştirmiştir. İyi bir komutan ve devlet reisi olan Fatih, aynı zamanda iyi bir ilim adamı ve şairdir. Latince ve Rumca ile Arapça, Farsça ve Türkçe'ye bütün incelikleriyle vakıftır. Şiirde devrin üstatları arasında yer almıştır. Hatta sarayda divan sahibi olan ilk padişahtır. Çünkü o, medeniyetin sanatsız olarak fertlerin gönüllerinde yer alacağına ihtimal vermiyordu. Dedelerinin devlet kuruculuk kudretini, iradeli bir idarecilik şuuruyla geliştirmesini bilen Fatih, çevresinde devrin üstad şairlerini toplamış, avni mahlasıyla edebi değeri yüksek beyit ve gazeller söylemiştir. Aruzu, usta şairlerden farksız bir hakimiyetle kullanmış, şiirlerinde ince hissiyat ve düşüncelerini dile getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet, ilme, sanata ve ilim adamlarına çok kıymet verirdi. zihniyeti ve tabiatı itibariyle ileri hamleden hoşlanan, terakki ve medeniyetten zevk alan bir padişahtı. Tıpkı askeri fetihleri gibi, ilim adına açtığı savaşta da bir alimler, sanatkarlar ordusu kurmuş ve bu muhteşem orduya kendisi serdar olmuştur. Yeni devletin kurulması planının icraında eğitim ve öğretimin tesir ve önemini her şeyden üstün tutmuş, marif sistemini kanunla tanzim ederek ulema sınıfı diye tanınan ve idarenin temelini meydana getiren Diyanet ve hukuk kurumlarını teşkilatlandırmış, devlet idaresini ve bunun ilmileştirilmesini esas almıştır. Akli ve nakli ilimlerde söz sahibi olan alimleri İstanbul'a toplamış ve onların talebe yetiştirmesi için medreseler kurmuştur. Devrinde yetişen büyük alim ve sanatkarlar mühim eserler vermişlerdir. Fıkıh ilminde Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu, kelamda Hocazade, zamanının büyük alimlerindendir ve sultanın ilme hürmeti neticesinde ülkesine dünyanın dört bir tarafından alimler akın ettiler. Hatta Molla Camii bile İstanbul'a gelmekteyken padişahın ölüm haberi üzerine geri dönmüştür. İstanbul'un imarına çok önem veren padişah, saray, camiler, medreselerle hamamlardan başka şehrin çeşitli yerlerinde sayısız eser vakfetmiştir. İstanbul imar olunurken diğer taraftan Bursa, Edirne gibi şehirlerde imar faaliyetleri büyük bir hızla devam etmiştir. Teşkilata ve imara son derece önem veren Sultan Fatih, devlet idaresini tam bir intizam içinde yürütmek için lüzum ve ihtiyaç görüldükçe İslam'ın esaslarına uygun kanunlar ve fermanlar yayınlamıştır. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin temel kanunu olarak yürürlükte kalan Fatih Kanunnamesi,

çok mühim bir eserdir. Padişahın görüşleri alınarak Sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanan bu çok önemli kanunnameyi nişancı Leylzade Mehmet Çelebi kaleme almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde hazırlanan kanunnamede de bu eser esas alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı Sultan Fatih devrinde en mükemmel hale gelmiştir. Enderun Mektebi'ni kurarak ülke için gerekli devlet adamı yetiştirilmesini yine o sağlamıştır. Büyük devlet ve ilim adamı olan Fatih, en büyük düşmanlarının gözlerini kamaştıran bir padişahtır. Eserlerinde ondan takdirle bahsetmişlerdir. Fetih sırasında İstanbul'da bulunan İtalyan Zorzo Dolfin bir keresinde şöyle demiştir. Sultan Mehmet çok az gülerdi. Zekası daimi bir çalışma halindeydi. Çok cömertti. Her işte fevkalade atılgan, hatta cüretkardı. Seçtiği hedeflere erişmek için çok ısrar ederdi. Soğuğa, sıcağa, açlığa, susuzluğa tahammüllüydü. Kesin konuşur, kimseden çekinmezdi. Zevk ve sefadan uzaktı. Türkçe, Yunanca ve Sırpçayı çok iyi konuşurdu. Her gün bir müddet okurdu. 7 lisan bilir, askeri ve coğrafi ilimlerle isteyerek meşgul olur, araştırmalar, incelemeler yapardı. Tabiyeti altında bulunan ülkelerin adet ve şartlarını devletin ve bölgenin menfaatlerine kullanmakta maharetliydi. Türk dünyası için Fatih, günümüze kadar bütün imparatorların en büyüğü olup, beşer tarihinde başka herhangi bir şahsın kendisiyle mukayese edilmesi zordur. O, Türk milletine bütün tarihinin en harikulade ve en yaklaşılması gayrı kabil şahsiyeti olarak takdim edilmiştir. Batı aleminin mukadderatı, Fatih Sultan Mehmet'in görünmesiyle sarih bir şekilde işaretlenmiştir. Kudretli şahsiyeti, büyük Avrupa sahalarının dış görünüşünü derinden değiştirmiştir. Orta Çağ'dan çıkarken insanları ve dünyayı görüş tarzında Fatih'in şahsiyeti zekaları tesir altında bırakmıştır. Adaletten ayrılmayan, hakkında binlerce kitap yazılan büyük Cihangir Fatih, her bakımdan devrinin üstüne çıkmış bir hükümdar ve insanı kamildir. 1481 senesi ilkbaharında Fatih Sultan Mehmet, 300 bin kişilik bir ordunun başında olduğu halde sefere çıkmış, 27 Nisan 1481 Cuma günü kapı kulu askerleriyle Üsküdar'a geçmiştir. Padişah, Üsküdar'a geçtiğinde hasta olduğu için birkaç gün dinlenmiştir. Gebze yakınlarındaki Tekir Çayı veya Hünkar Çayırı'na geldiği zaman hastalığı artmış, 3 Mayıs 1481 Perşembe günü 49 yaşındayken vefat etmiştir. Sultan Fatih'in vefatı bir müddet halktan ve askerden saklanmış, ölüm hadisesi duyulunca sultanın bir zehirlenme olayına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatı Türk milletini büyük bir mateme gark etmiş, haber Roma'ya ulaşınca İtalya'da toplar atılıp günlerce şenlikler yapılmıştır. Sultan Fatih Hazretlerinin beka alemine göçmesi, adalet, sadakat ve cesaretten nasibini almayanların korkulu rüyasını bir nebze olsun durdurmuş, onlara bayram sevinci yaşatmıştır. Sultan Fatih'in naaşı İstanbul'a nakledilerek Muhyiddin Şeyh Vefa Hazretleri tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra İstanbul'da kendisinin yaptırdığı Fatih Camii'nin bahçesine defnedilmiş ve etrafına türbe inşa edilmiştir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo.

Şengül. Canı dilden.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz.
1: Yıl 1433. Yer Edirne. İhtiyar subaşı nefes nefese huzura çıkar. Padişahı selamlar. Engerü'deki şeyhi getirdik efendim. Ama,
2: aması ne?
1: Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil. Aksine büyük bir alim ve gönül ehli.
2: Nereden biliyorsun peki?
1: İhtiyar subaşı bunları değirmende ağartmadık gibilerinden sakalını sıvazlayarak, şu kadarını söyleyeyim. Kendisi Şeyh Hamidettin-i Veli Hazretlerinin halifesi.
2: Sen ne diyorsun?
1: Geleceğimizi de biliyordu. Bizi yolda karşıladı. Boynunu büküp bileklerini uzattı. Haydi evladım, zincirleyin beni dedi.
2: Ne yaptık biz? Bir Allah dostunu zincire vurduk desene.
1: Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik.
2: Gönlünü hoşça tutaydınız.
1: Tutmaz mıyız? Tuttuk efendim. Padişah II. Murat, Hacı Bayram-ı Veli'yi görür görmez bağlanır. Sadık talebelerinden olur. Onun sohbetlerinden istifade eder. Gönlünü onun tatlı diline, güzel haline kaptırır.
2: Ah efendim, şu İstanbul'u fethetmeyi çok isterdim lakin bilmem nasip olur mu bize?
1: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri bir müddet sessiz kalır, tefekküre dalar.
2: Hayır sultanım, bunu ne sen görürsün ne de ben.
1: Sonra ayağa kalkar. Bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi, Fatih'i işaret eder.
2: Ama şu beşikte yatan yiğitle bizim köse görse gerek.
1: Yazıcızade Muhammed, Ahmet-i Bican, Akbayık Sultan, Üftade Efendi ve Eşrefoğlu Rumi gibi zirveler hep Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dizi dibinde yetişirler. Ama vekil olarak tek isim düşünürler. Akşemseddin. Hacı Bayram-ı Veli daha sonra padişahın ısrarına rağmen dergahına döner. Sultan Hacı Bayram-ı Veli'yi huzuruna getiriş şeklinin verdiği ızdırabı gidermek için bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak bir zaman sonra Ankara'nın mali dengesi bozulur. Zira tahsildar hangi kapıyı çalsa muhatapları, "Biz Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine intisaplıyız." derler. Hacı Bayram Hazretleri de bizardır. Kanlıgöl mevkiine büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübarek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak vardır.
2: Ey benim sadık dervişlerim! Şimdi sizleri kurban etsem gerek. Haydi sıraya dizilin, girin çadıra.
1: Ortalık bir anda boşalır. Sadece biri kadın, iki aşık gelir. Takdire şayan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. Hacı Bayram Hazretleri memurlarına döner. Bu ikisini yazın. Başka talebem yok, der. Gerisi vergileri de öderler, askere de giderler. Hacı Bayram-ı Veli'nin bazı nasihatleri ise şunlardır. İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarda sık sık bulunmayınız. Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. Allah-u Teala'ya isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Helalinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çokça hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tevbe ediniz ki, affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret edin. Ayıp ve kusurlarınızı gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanetse çirkin bir harekettir. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler, kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler. Bir gün Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mutfağında aşçılık yapan bir müridi, kendi kendine düşüncelere dalmış ve demiş ki, "30 yıldır bu kapıdayım, muradıma eremedim. Manevi bir fetih müyesser olmadı. Kalp gözüm açılmadı." O, bu düşüncelerdeyken Mısır tarafından bir heyet geldi. Geylani Hazretlerine dediler ki, "Efendim, valimiz vefat etti ve valisiz kaldık. İstiyoruz ki siz birisini bize vali olarak tayin edesiniz." Geylani Hazretleri, "Aşçıyı çağırın, gelsin," diye emretti. Aşçı gelince, gelen heyete, "Bu müridimizi alıp götürün, valiniz o olsun." Ve müride de, "Seni Mısır'a vali olarak atadım, yalnız bir şartla. Valilik yaptığın müddetçe, sana gelecek olan hediyelerin yarısını bana vereceksin. Kabul ediyorsan git, etmiyorsan başkasına atayacağım." Mürit heyecanla, "Aman sultanım, siz nasıl emrederseniz, sizin buyurduğunuz gibi olsun. İsterseniz tüm hediyeleri size ayırayım," der. Geylani Hazretleri ise, "Hayır, yarısı yeter." Gelen heyet, aşçıyı alıp Mısır'a gider. Aşçı, Mısır'da 7 yıl valilik yapar. Bu süre içerisinde de sayısız hediye gelir. Gelen hediyeleri ikiye bölüp iki odada toplar. Geylani Hazretleri 7 yıldan sonra, "Bizim mürit ne durumda?" diye merak eder ve bir grup müridiyle Mısır'a gider. Haberi önceden alan vali, büyük bir heyetle Mısır'ın girişinde Geylani Hazretlerini karşılar ve beraber saraya giderler. İzzet ve ikram içerisinde Geylani Hazretlerini ağırlar vali. 10 günden fazla Mısır'da kalmasına rağmen vali hediyelerden hiç söz etmez. Bir süre sonra Geylani Hazretleri Mısır'dan ayrılır. Vali şehir çıkışına kadar ona eşlik eder. Vedalaşırken Geylani Hazretleri valiyi yalnız olarak bir köşeye çekip, "Hatırlarsan senle bir kavlimiz vardı," der. Vali, "Ne kavli efendim?" diye sorunca Geylani Hazretleri, "Hani seni ben atamıştım. Sana gelecek hediyelerin yarısı benimdi," der. Vali, "Aman efendim, beni siz atamış olabilirsiniz. Ama 7 yıl boyunca bu halkın kahrını çeken, sıkıntılarına katlanan bendim. Onlar ve diğer devletler bu başarılarımdan dolayı bu hediyeleri bana layık görmüş. Bu hediyeleri hak ettim ben." Geylani Hazretleri birden ciddileşir ve sinirli bir şekilde, "Seni ben atadım. Şartımız var. Hediyelerin yarısını bana vereceksin," der. Vali ise, "Hayır," der aynı sinirle. Geylani Hazretleri elini hançerine atar. Vali de elini hançerine atar. Geylani Hazretleri hançeri havaya kaldırınca, daha genç olan vali, daha atik davranıp hançeri Geylani Hazretlerinin kalbine saplar. Saplamasıyla birlikte birden kendini dergahın mutfağında patates soyarken bulur. Mürit, bıçağını patates sepetine saplayıp sepeti delmiş. Geylani Hazretleri başucunda mahzun ve gözleri yaşlı bir şekilde durmuş ona bakıyor. Mürit üzgün ve mahcup. Geylani Hazretleri ise mahzun. Hazreti Abdülkadir Geylani müride dönerek der ki, "Evladım, sen bunca yıldır neden bir yere varamadım diye merak ediyor ve kusuru bizden buluyordun. Biz seni sana gösterdik. İşte sen busun.

0: Canı Dilden.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı Dilden.
3: Efendim, programımıza devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle.
4: Amr bin As radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir günahı affetmek Allah Teala'ya büyük gelmez. Sizden evvelki ümmetler içinde 98 kişi öldürmüş bir adam vardı. Bir rahibin yanına gitti. Ona ben 98 kişiyi öldürdüm dedi. Benim için tövbe imkanı var mıdır diye sordu. Rahip, hayır yok, sen gerçekten haddi aşmışsın dedi. Bunun üzerine adam kalktı ve o rahibi de öldürdü. Sonra bir başka rahibin yanına gitti. Ona ben 99 kişiyi öldürdüm. Benim için tövbe imkanı var mıdır diye sordu. Rahip, hayır sen gerçekten haddi aşmışsın dedi. Bunun üzerine adam onu da öldürdü. Bu adam daha sonra bir başka rahibin yanına gitti. Ben 100 kişinin canına kıymış biriyim. Benim için tövbe imkanı var mıdır dedi. Rahip, sen haddi aşmışsın. Senin için tövbe imkanının olup olmadığını bilmiyorum. Ancak şurada iki köy var. Birinin adı Busra, diğerininki Küfra. Busra halkı Allah Teala'ya ibadet eden, kendilerini cennete ulaştıracak ameller yapan insanlarla doludur. Orada bu gibi insanlardan başka kimse bulunmaz. Küfra halkı ise cehennemlik ameller yapan insanlarla doludur. Ve orada o gibi insanlardan başkası bulunmaz. Eğer Busra'ya gidersen, sen de onlar gibi iyi ameller yaparsın ve tövbende hiçbir şüphe kalmaz dedi. Bunun üzerine adam Busra'ya gitmek üzere yola koyuldu. İki köyün arasına geldiğinde ölüm kendisine yetişti. Bunun üzerine melekler adamın durumunu Allah Teala'ya sordular. Onlara şöyle denildi. İki yer arasındaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa bu adam oranındır dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği Busra'ya bir parmak ucu kadar daha yakın buldular. Adam iyi insanların zümresinden yazıldı. Bu konuyla alakalı Fakih Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey vardır ki onların doğruluğu üzerine yemin edebilirim. Bir dördüncüsü vardır, onun üzerine de yemin etsem yine doğru söylemiş olurum. Birincisi, Allah Teala bir kimseyi dünyadayken dost edinmezse o kişi

İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nisa suresinde 4 ayet vardır ki bunlar dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. Nisa suresi 4/116. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Nisa suresi 4/64. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa suresi 4/31. Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Nisa suresi 4/110. Cabir bin Abdullah Ensari radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Cabir bin Abdullah demiştir ki, büyük günah işlemeyenlere gelince onların şefaate zaten ihtiyaçları yoktur. Bu manada Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayeti ise şöyledir. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Her kim şefaatimi yalanlarsa ondan mahrum kalır. Muhammed bin Münkedir'in Cabir bin Abdullah Ensari radıyallahu anhum'dan rivayet ettiğine göre o bir gün şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve bize şunları anlattı. Az önce dostum Cebrail aleyhisselam yanımdaydı. Bana şunları anlattı. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ederek söylüyorum ki Allah Teala'nın kullarından biri bir dağın tepesinde tam 500 yıl ona ibadet etmişti. Bu da enine boyuna 15 metrekareden daha büyük değildi. Dört bir tarafı 400 fersah uzunluğunda denizlerle çevriliydi. Allah Teala o kimse için bu adada bir parmak kalınlığında tatlı bir su çıkarmıştı. Bu su dağın eteğinde bir yerde birikiyor, o adam da buradan ihtiyacını karşılıyordu. Aynı şekilde ona bir nar ağacı verilmişti. Bu ağaçta her gün bir nar büyüyordu. Bu adam akşam olduğu zaman dağın eteğine iniyor, abdestini alıyor ve yiyeceğini yiyordu. Ardından kalkıp namazını eda etmeye devam ediyordu. Bir gün bu adam Rabbinden ruhunun secdedeyken alınmasını, cesedinin toprak olmamasını ve secde halindeyken diriltilmesini istedi. Allah Celle Celaluhu onun dileğini kabul etti ve secdedeyken ruhunu aldı. Cebrail aleyhisselam anlatmaya devam ediyor. Biz yeryüzüne her inişimizde ve çıkışımızda onun yanına uğrardık ve onun secde halindeyken ölmüş bedenini görürdük. Biz ilmi ilahide yani levh-i mahfuzda gördük ki bu adam kıyamet günü diriltilip Allah Teala'nın huzuruna getirilecek. Allah Tebareke Teala meleklerine kulumu rahmetimle cennete koyun buyuracak. Adamsa hayır beni yaptığım ameller sebebiyle cennete koyun diyecek. Bunun üzerine Allah Teala meleklerine kulumun amellerini kendisine verdiğim nimetlerle kıyaslayın diye emir verecektir. Melekler ona verilen nimetlerle kulun amellerini karşılaştırmaya başlayacaklar ve görecekler ki sadece göz nimeti kulun 500 senelik amelini dahi karşılamamaktadır. Bedeninin diğer nimetleri ise karşılıksız kalmıştır. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu meleklerine kulumu cehenneme atın diye emir verecektir. Melekler onu cehenneme doğru götürürken adam ey Rabbim beni rahmetinle cennetine koy diye feryat edecektir. Allah Teala meleklerine kulumu geri getirin diye emir verecektir. Kul Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna getirilince ona soracaktır. Ey kulum sen hiçbir şey değilken seni yaratan kimdir? O kul sen ya Rabbi diyecektir. Allah Teala bu senin amelin sayesinde mi oldu yoksa benim rahmetimle mi diye soracaktır. O da bilakis senin rahmetinle diye cevap verecektir. Allah Teala sana 500 sene ibadet yapma kuvvetini kim verdi diye soracak.

da sen verdin ey Rabbim diye cevap verecektir. Allah Teala seni denizin ortasında bir adaya yerleştirip tuzlu suların içinden tatlı suyu sana çıkaran, her sene sadece bir tane meyve vermesine rağmen sana her gün nar meyvesi ikram eden kimdir? Benden ruhunu secdedeyken almamı istedin. Bunu senin için yaptım. Peki bunların tümünü kim yaptı diye sorar. Adam, sen yaptın ey Rabbim diye cevap verir. Bundan sonra Allah Teala şöyle buyurur. Bütün bunlar benim rahmetimle olmuştur. Seni rahmetimle cennetime koyacağım. Meleklerim, bu kulumu rahmetimle cennetime sokun. Cebrail aleyhisselam der ki, her şeyde Allah'ın rahmetinin bir tecellisi vardır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman ölüm anında korku ve ümidi kalbinde bulundurursa Allah ona ümit ettiğini verir ve korktuğundan da emin kılar.

Rivayet edildiğine göre adamın biri Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe gelerek "Falanca adam senin gıybetini yaptı" dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir tabak hurma hazırlayarak adamın yanına gitti ve şöyle dedi: "Duyduğuma göre sen benim gıybetimi yaparak sevaplarını bana hediye etmişsin. Ben de buna karşılık bir şeyler vermek istedim. Fakat tam anlamıyla senin bana olan hediyene karşılık gelecek bir şey getiremediğim için beni mazur gör." Yine anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bazı kimseleri evinde misafir etmişti. Yemeğe oturduklarında misafirler bir adamın gıybetini yapmaya başladılar. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh onlara dedi ki: "Bizden öncekiler et yemeden önce ekmek yerlerdi. Sizse ekmekten önce et de yemeye başlıyorsunuz." Yine rivayet olunduğuna göre Ebu Ümame Bahili radıyallahu anh demiştir ki: "Kıyamet günü kula amel defteri verildiğinde sayfalarında hiç yapmadığı bazı iyiliklerin yazılı olduğunu görür. Ey Rabbim, bunlar bana nereden geldi?" diye sorar. Allah Azimüşşan, "Bunlar senin arkandan gıybetini yapan kimselerin iyilikleridir" diye cevap verir. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh demiştir ki: "Ey yalancı, dünyanla dostlarına cimrilik ettin. Ahiretinle düşmanlarına cömertçe davrandın. İyi bil ki sen cimrilik ettiğin şey hususunda mazur değilsin. Cömertlik ettiğin şeyde de övülecek değilsin." Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: "Dört şey vardır ki bunlar oruçlunun orucunu bozar, yani bereketini kaldırır. Abdestinin abdestini bozar, yani sevabını götürür ve amelini mahveder.

0: Bunlar gıybet, yalan, söz taşıma ve bakılması helal olmayan kadınların avret yerlerine bakmak. Bunlar suyun ağacın kökünü beslediği gibi kötülüğün kökünü besler. İçki içmek de günahları çoğaltır. Ka'b Ahbar rahmetullahi aleyh demiştir ki, peygamberlere gönderilen kitaplarda okuduğuma göre her kim yaptığı gıybetlere tövbe ederek ölürse cennete en son gireceklerden olur. Kim de ısrarla gıybet ederse, ölürse cehenneme ilk gireceklerden olur. Hazreti İsa bin Meryem aleyhisselam bir defasında havarilerine, şayet uyumakta olan bir arkadaşınızın yanında avret yerlerinin rüzgar tarafından açılmış olduğunu görseniz ne yaparsınız, örter miydiniz diye sorar. Havariler, örterdik diye cevap verirler. İsa aleyhisselam, hayır, belki geri kalan yerlerini de açardınız dedi. Bunun üzerine havariler şaşkınlık içinde, Subhanallah, onun diğer yerlerini nasıl açarız ki diye sordular. Hazreti İsa aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi. Sizden birinizin yanında bir arkadaşınızın kötü halleri anlatılsa ve siz de bunun üstüne onun daha kötü hallerini anlatsanız, işte elbisenin diğer kısımlarını açmış olursunuz. Halit Rabi anlatıyor. Şehrin merkez camiindeydim. Bazıları bir adamın arkasından ileri geri konuşuyordu. Onlara bunu yapmamalarını söyledim. Bunun üzerine bu adamın gıybetini bırakıp başka bir adamın gıybetini yapmaya başladılar. Biraz sonra tekrar ilk konuştukları adamın gıybetine geri döndüler. Ben de istemeyerek de olsa onların konuşmalarına katıldım. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda uzun boylu, siyahi bir adam elinde bir tabakla yanıma geldi. Tabakta bir parça domuz eti vardı. Bana bu eti ye dedi. Domuz eti mi yiyeceğim? Vallahi o eti yemem dedim. Bunun üzerine adam beni çok kötü bir şekilde azarladı ve sen bundan daha kötüsünü yedin dedi. Ve tabaktaki eti ağzıma tıkamaya başladı. O esnada uyandım. Vallahi rüyanın üzerinden 30 veya 40 gün geçmesine rağmen her yemek yiyişimde o etin tadını ve pis kokusunu ağzımda hissediyorum. Süfyan bin Hüseyin rahmetullahi aleyh anlatıyor. İyas bin Muaviye'nin yanında oturuyordum. Bir ara önümüzden bir adam geçti. Ben onun hakkında bir şeyler söylemeye başlayınca İyas bana sus dedi ve ekledi. Ey Süfyan, sen Rumlarla savaştın mı? Hayır, savaşmadım dedim. Moğollarla savaştın mı diye sordu. Hayır, savaşmadım dedim ve bana şöyle dedi. Rumlar senin dilinden kurtuldu. Moğollar senin dilinden kurtuldu. Ancak şu Müslüman kardeşin senin dilinden kurtulmadı dedi. Ben de o günden beri bir daha kimsenin gıybetini yapmadım. Rivayet edildiğine göre Zaid Hatimi Esam rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir mecliste şu üç şey bulunursa Allah'ın rahmeti onlardan kalkar. Dünya muhabbeti, gülüşmek, insanların arkasından konuşmak. Yine Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir müminin senden alacağı üç güzel haslet olsun. Eğer bunlar sende olursa Allah katında iyilerden yazılırsın. Birincisi, eğer ona bir faydan dokunmuyorsa zarar da verme. İkincisi, onu sevindiremiyorsan üzme. Üçüncüsü, ona övgüde bulunmuyorsan kötüleme. Rivayet olunduğuna göre Mücahit rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ademoğlunun yanında devamlı onunla birlikte oturup kalkan melekler vardır. Bir kişi Müslüman kardeşi hakkında hayırlı şeyler konuşursa, melekler sana da aynısı olsun diye dua ederler. Bir kişi Müslüman kardeşinin hakkında kötü şeyler söylerse, melekler, ey Ademoğlu, sen kardeşinin gizli saklı yerlerini açtın. Önce kendi nefsine bir bak ve senin gizli kalmış işlerini insanlardan gizlediği için Allah'a şükret derler. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir yemeğe davet edilmişti. Sofraya oturduğu zaman falanca kişi gelmedi dediler. Aralarından biri de o çok uyuşuk biridir dedi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem şöyle dedi. Bu gıybeti işitmeme sebep olan yemek yeme isteğimdir. Sen bir Müslümanın gıybetini yaptın dedi ve o meclisten çıktı. Üç gün boyunca da yemek yemedi. Yine hikmet ehli bir zat demiştir ki, eğer şu üç şeyi yapmaya gücün yetmiyorsa şu üç şeyi yap. Birincisi, iyilik yapmaktan acizsen kötülüğe de yaklaşma. İkincisi, insanlara bir menfaat sağlamıyorsan onlara zarar da verme. Üçüncüsü, oruç tutmaya gücün yetmiyorsa gıybet etmek suretiyle insanların etini yeme. Vehb Mekki rahmetullahi aleyh demiştir ki, gıybeti terk etmem, yaratıldığı günden yok olacağı güne kadar, dünya ve içindekilerin benim olmasından ve onları Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır. Gözümü Allah Teala'nın haram kıldığı şeylerden çevirmem, yaratıldığım günden yok olacağım güne kadar, dünya ve içindekilerin benim olmasından ve onları Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır. Ve Mekki rahmetullahi aleyh daha sonra şu ayetleri okumuştur. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Hucurat Suresi 49-12. Resulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini söyle. Nur Suresi 24-30. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, alimler gıybetin tövbesi hakkında farklı görüşler beyan etmişlerdir ve gıybeti yapılan kimseden helallik alınmadan yapılan tövbenin sahih olup olmadığı hususunda tartışmışlardır. Bazıları helallik istenmeden de yapılan tövbenin caiz olacağını, bazıları da helallik alınmadığı müddetçe edilen tövbenin caiz olmayacağını söylemişlerdir. Ebu Leys Semerkandî Hazretlerine göre bu husus iki yönden ele alınmalıdır. Birincisi, şayet yapılan gıybeti yapılan kişinin kulağına gitmişse, bunun tövbesi o kimseden helallik istemekle ve Allah Teala'ya istiğfar etmekle olur. İkincisi, eğer gıybeti yapılanın kulağına gitmemişse, tövbe ve istiğfar edilip bir daha gıybet yapmamaya niyet edilir. Rivayet edildiğine göre adamın biri İbn-i Sirin rahmetullahi aleyhe gelerek, ''Senin gıybetini yaptım, bana hakkını helal et.'' dedi. İbn-i Sirin ona şöyle dedi, ''Ben Allah Teala'nın haram kıldığı bir şeyi nasıl helal edebilirim ki?'' Sanki İbn-i Sirin rahmetullahi aleyh bu sözüyle gıybetin tövbesi için önce Allah Teala'ya tövbe ve istiğfarda bulunulması gerektiğini, ardından da gıybeti yapılan kişiden helallik istenmesinin gereğini bildirmektedir. Eğer edilen gıybeti yapılan kişinin kulağına ulaşmamışsa, bunun tövbesi Allah Teala'dan af ve mağfirette bulunmaktır. Gıybetini yaptığı kişiye gidip söylememelidir ki, onun da kalbi bununla meşgul olmasın. Şayet birinin arkasından konuşulan sözler, gıybet onda var olan kötü haller değil de, yalan ve iftiraysa şunları yapmak gerekir. Birincisi, önce bu içi yalan ve iftira dolu konuşmayı kimlerin yanında yaptıysa onların yanına giderek, ben sizin yanınızdayken falanca kişi hakkında şöyle şöyle demiştim. Biliniz ki benim söylediklerim yalan ve iftiradır demelidir. İkincisi, hakkında yalan söylediği ve iftirada bulunduğu kişiye giderek hakkını helal etmesini talep etmelidir. Üçüncüsü, Allah Teala'dan kendisini affetmesi için tövbe ve istiğfarda bulunmalıdır. Zira mümin birine iftirada bulunmak büyük günahlardandır. Çünkü diğer günahlar için sadece bir defa tövbe etmek gerekirken, iftirada az önce zikrettiğimiz üç şartın da yerine getirilerek tövbe edilmesi gerekmektedir. Nitekim Allah Celle Celaluhu iftirayı küfür sayılan putlarla yan yana zikretmiş ve bu ikisinden sakınılmasını emretmiştir. O halde pislikten, putlardan sakının, yalan sözden sakının. Haç Suresi 22-30.
1: Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereyle. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Türk piyasası, ekonomisi çok güçlü göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız anlık olarak bilgilendirme yapılıyor ona. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmanın önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyin, bir şahıs fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Bir de şunu gördük, özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari. Yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Milletimizin cebine el uzatan kişilerden hukuk çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarını arayacağız. Haksız kazançları da TMSF'ye devredeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunçer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tunçer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sesen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halis Demir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski Bayraklı CHP ilçe başkanı ve belediye çalışanı D.G.

eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi MCS, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü HCÖ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan AA ve OÇŞ'nin de aralarında olduğu 46 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Adana merkezli 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı. Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479 gram esrar, 1.29 gram kokain, 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve bir de kasatür ele geçirildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu FM, ikamet ettiği Kayabaşı mahallesinde bulunan bir ortaokula giderek yanında götürdüğü bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, toplamda 8 öğrencinin yaralandığını aktardı. 5'inin durumu hafif yaralı, muhtemelen gün içerisinde tedavileri tamamlanacak diye tahmin ediyoruz. Doktorlarımız öyle bilgi verdi. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta. Ameliyat süreci devam ediyor. Ameliyattan henüz çıkmadığı için durumuyla ilgili değerlendirmeyi şu an itibariyle yapamıyoruz diye konuştu. Vali Gül saldırı hakkında bilgi vererek bıçaklamayı saldırı yapan aynı mahallede oturan okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir kız öğrencimiz. Kendisi başka okulda eğitimine devam ediyor kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay. Başsavcımız, müdürlerimiz burada. Adli süreç bundan sonraki süreçte devam edecek ifadelerini kullandı. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından

0: yapılan açıklamada, Yirna açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ondo eyaletine askeri bir uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nijerya Hava Kuvvetleri personeli için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan ettiği bildirildi. Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Tinubu, "Bu silahlı kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava kuvvetleri personelimiz Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı. Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait ATR-42 tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Bokoda bölgesindeki denizüstü yakınlarında düşmüştü. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirilmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Güller arasında diken yok, dikenler içinde gül var. Hilkatin böylesini seven bülbül var. Kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Yani hiçbir şey kendi kendine olamaz. Her şeyi yaratan Allah'ın yarattıkları üzerinde külli bir planı vardır. O planın tecelli ettiği noktalara tesadüf denmektedir. Eğer Allah'ın hakimiyeti anlaşılmazsa, insanlar korkulara, evhamlara düşerler, hayatları zehir olur. İnsan ve kainat ne kadar mükemmelse, İslamiyet de o kadar mükemmeldir. İslam'ın mükemmel nizamına uyanlar da mükemmel olur. Pek çok ilim adamı, Kur'an'dan, hadislerden ve kainat kitabından faydalanarak ilimlerinde ilerlemişlerdir. İnsanın maddi ve manevi organları vardır. Biyoloji, el, göz, kulak gibi maddi organların özelliklerini, tabiatlarını anlatır. Psikoloji ise manevi organlarla ilgilenir ama onları yeterince anlatmaktan acizdir. Her şeyi yaratan Allah, yarattıklarına hayat vermiştir. Hayat Allah'ın sıfatıdır. Her varlıkta tecellisi ayrı ayrıdır. Mesela cansız cisimlerde enerji vardır. Enerji atom hareketidir. Toprağı veya demiri düşünelim. Bunlar atomlardan yaratılmışlardır. Atomlarda elektronik hareketler mevcuttur.

yani demirde elektron hareketleri vardır. Hareketin olduğu yerde de hayat vardır. Bunun için demir paslanır. Toprağa karışır, toprakta kimyasal değişimlere uğrar. Oradan canlara geçer. İnsanda demirin noksan olması hastalıktır. Hakimi mutlak Allah, yarattıklarını birbirleriyle irtibatlandırmıştır. Öte yandan dünya adeta bir uçaktır. Dağları, denizleri üzerine doldurmuş, asırlardan beri güneşin etrafında uçmaktadır. Bunun yakıtı yönetimi nasıl sağlanır? Uçaklardaki muazzam işleyiş düzenine hayran olan insan, sinekleri, dünyayı ve gezegenleri birer uçak gibi yaratan Allah'a iman etmek zorundadır. Zaten ilim ve teknoloji insanın imanına güç katar. Demek ki cansız dediğimiz cisimlerde elektron hareketi vardır. Buna enerji denir. Yani hayatın bir safhası enerjidir. Diğer safhası bitkilerde görülür. Bitki yerinde sabittir fakat canlıdır. Diğer bir safhası hayvanlarda görülür. En gelişkin safhası insanlardadır. İnek ve koyun gibi hayvanlar otlarken seçerek yerler. Her yeşili yeselerdi zehirleneceklerdi. Allah o hayvanların burnuna ve ağzına öyle bir laboratuvar koymuş ki zehirli olan otla olmayanı hemen ayırabiliyor, böylece hayatlarını devam ettiriyorlar. Kediler ot yemeye başlayınca anlarız ki hastalanmışlar. Hatta bazı kediler evden dışarıya çıkar, bağlara, bahçelere giderler. Yüzlerine bazı otlara sürerler. Dikkat edilirse bu hayvanların gözleri hastadır. Yüzlerine sürdükleri otlardan şifa bulur, hayatlarını devam ettirirler. Böylece hayat kademe kademe kainatta varlığını sürdürmektedir. Ölen insan cansızdır fakat hayattadır. Çünkü ölen insan dünya hayatından ahiret hayatına geçmiştir. Hayatı orada devam etmektedir. Canı, hayatı Allah'ın hayat sıfatıyla beraber düşünmezsek bunları anlamak mümkün değildir. Nur bise Allah'ım nur, pırıltı dolu billur, sen ol dersin ve olur, güneşi tuttu çamur. Elmas mağdur, zift mağdur, nur bise Allah'ım nur, sen ol dersin ve olur. İnsanlar yanlış anlayışları, kıt idrakleriyle her şeyi tersine döndürseler de Allah'ın hükümleri devam etmektedir. Ben kendi nefsime ders vermek için bir konserve kutusuna toprak doldurdum. Bunun içine bir tane nohut gömdüm, suladım, bekledim. Nohut haliyle filiz verdi. Her gün geldim onu gözledim. Çiçek açtı, nohutlar verdi. Bir konserve kutusu topraktan Allah çok güzel bir nohut fidanı yarattı. Bir tane nohut gömdüm, 10 tane nohut verdi bana. Bu uygulamamı bir botanikçiye anlattım. Dedi ki, botanik deneylerinde ağaç ne yer, ne içer diye bir soru sorulmuş. Betondan 1 metreküplük bir saksı yapmışlar. Kiloyla tartarak toprağı bunun içine doldurmuşlar. Aynı yere bir ağaç dikmişler. Ağaç büyümüş. Ağacın iyice büyüdüğünü görünce bir vinçle ağacı oradan çıkarmışlar, tartmışlar. Tabii ağacın ağırlığı kadar bu topraktan da eksilmesi lazım. Mesela ağaç 50 kiloysa doldurdukları toprağın da o kadar eksik olması lazım. Toprağı tekrar tartmışlar, toprakta hiç eksilme yok.

Bu deneyden sonra özümleme teorisi güç kazanmış. Ağaçlar gıdalarını karbondioksitten ve güneş ışıklarından temin ederler sonucuna varılmış. Şimdi bunu açıklayalım. Bir kış günü yatağa girdiğimizde soğuk yatağı ısıtmak için yorganı başımıza çekeriz, değil mi? Tahminen 5 dakika sonra yorganı açarız. Çünkü yorganın içine dolan karbondioksit bizi zehirlemek üzeredir.

oksijen verme özelliğine sahiptir. Birçok canlının verdikleri nefes havayı kirletirken, bitkilerin verdiği nefes havayı temizlemektedir. Bu nizamı Allah'tan başkası kuramaz. Şehirlerde hava kirliliği artarken, dağlarda hava çok temizdir. Rahman ve Rahim olan Allah, rüzgar çıkarır, havanın kirliliğini dağların üzerinde temizler ve şehirlere gönderir. Havada kuşlara, toprakta solucanlara, toprağın derinliklerinde köklere, yine havada dallara can veren ve onları yaşatan Allah'tır. Yaratan da, yaşatan da Allah'tır. Tabiat bir kitaptır, katip olamaz. Tabiat bir nakıştır, nakkaş olamaz. Tabiat bir sanat eseridir, sanatkar olamaz. Tabiat ne kadar büyük olursa olsun, Allahu Ekber ibaresinin yanında küçük kalır. Canları bir plan içinde dünyaya getiren, yine bir planla dünyadan götüren Allah Celle Celaluh'tür. Allah'ın varlığına deliller saymakla bitmez efendim. Hiçbir şey başıboş değildir. Ona iman etmek temel prensiptir. İman etmeyen insanlara kafir, inanmayıp da inanıyormuş gibi yapanlara münafık denir. Ancak günümüzde bazı şahıslar diğer insanlar için kafir, münafık gibi isnatlarda bulunuyorlar. Bu tarz sözler çok tehlikelidir. Evvela fıkıh bilmeyen insan bu kelimeleri kullanamaz. Sonra çok kuvvetli deliller lazımdır. Bir insanın imanına bir delil olsa o insan Müslümandır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Münafığın alametleri şunlardır. Söz verir, sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder, yalan söyler. Daha başka maddeler de vardı. İnsanlar bu gibi alametlerin kendilerinde olup olmadığını aramalı, başkalarıyla uğraşmamalı. İmanın kendi içinde de ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin dereceleri vardır. Bunu şöyle bir misalle anlatalım. Bir deniz kenarındayız. Denizde duman gördük. İlmen biliriz ki bir gemi geliyor. Bekledik, gemi göründü. Şimdi aynel yakin biliyoruz ki gemi geliyor. Gemi geldi, limana girdi. Biz de geminin içine girdik, gezdik. O anda da hakkali yakin gemiyi görmüş oluruz. Mesela müsteşrikler, yani şarkiyatçılar, İslam'la ilgili çok kitaplar yazarlar, fakat iman konusunu yazan müsteşrik yok. Çünkü akaid, yani iman konusu sadece ilimde kalmaz. Kalple sıkı bir irtibatı vardır. Mesela soğuk bir kış gününde sabah ezanı okunurken insan yataktan çıkmak istemez. Fakat birdenbire namaz kılmam gerekiyor deyip fırlar. İşte o soğuk günde uykunun çok tatlı olduğu o vakitte kulu ayağa kaldıran imandır.

Kalbim temizdir diyenler için aklıma şu örnek gelir hep. Büyük baş, küçük baş hayvanların yüreklerini yiyoruz değil mi? Temiz olduğu için yiyoruz. Hayali ve maddi temizlikler kıymet ihtiva etmez. Bunun için manevi temizlik önemlidir. Manevi temizliğin olması için de önce iman ve ibadetler lazım. İmansız insan olmaz. Her insan mutlak bir şeye inanır. Kimisi Allah'a inanır, kimisi başka bir şeye. Bir şahıs demişti ki, ben içerim, severim, gezerim, ibadet yapmam ama işlerimde rast gelir. Yani dine, imana ihtiyacım yok demek istiyor. Ona denildi ki, sen daha ölmedin. Seni bu dünyaya getiren Allah, ahirete de götürecek. Bir arkadaşın sana dese ki, şu köye gitme, oradaki köpekler seni parçalayabilir. Sen de tedbir için o köye gitmezsin. Bir arkadaşın sözüne inanıp, köpek ısırmasından çekinen insanın, elbette

ayetteki Kur'an'a inanıp cehennem azabından kaçınması aklın ve imanın gereğidir. Cezalar sadece ahirette verilmez efendim. Bazı insanlar bütün maddi imkanları yerindeyken sıkılıyorum, patlıyorum diye şikayette bulunur. Can sıkıntısı, gönül darlığı, ibadetlerin noksanlığını haber vermektedir. Yani canı sıkılan, gönlü darılan insan hemen kitap okumalı, alimlere sormalı ve noksan ibadetlerini tamamlayarak imanını kuvvetlendirmelidir. O zaman huzura kavuşur. Hekimoğlu İsmail Bey anlatıyor. Bir zamanlar Boğaz içinde bir zengine misafir olmuştum. Manzara, konfor, servet fevkalade. Adamın hanımı, çocukları, kapıda arabası, her şeyi tam. Kulağıma eğildi. Patlıyorum. Can sıkıntısından gebereceğim dedi. Şaştım kaldım. Eğlence yol boyunca uzanıyor. Plaja gitmek için yürümeye gerek yok. Evinin penceresinden denize inilebilir. Bahçede çeşit çeşit çiçekler, fakat ev sahibi patlıyor. Dedim ki, beyin İslami ilimler ister, kalp iman ve ibadet ister, zikir ister. Bunlar ihtiyaçlarını elde edemezlerse sana sıkıntı verir. Nasıl ki aç adama yiyecek lazımsa, manevi açlara da manevi gıdalar lazımdır. İki elini havaya kaldırdı. Aman onlardan bahsetme dedi. O konuda yapacağım hiçbir şey yok. Senin anlattıklarına da inanmıyorum. İzin alıp oradan ayrıldım. Bilerek zarara gidenlere merhamet edilmez. Çekemedim nefsimi, seçtiğim yol üstüne diyen şair haklıdır.

Yakınlarımızdan biri başarılı bir böbrek ameliyatı geçirmişti. Doktoru ziyarete gittik. Efendim teşekkür ederiz. Siz ameliyat ettiniz. Allah da şifa verdi. Hastamız iyileşti. Teşekkürlerimizi ve hürmetlerimizi bildirmeye geldik dedik. Doktorun gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi açıldı. Ne oldu şimdi? Siz her şeyi Allah'a verdiniz. Bize bir şey kalmadı ki dedi. Affedersin doktor bey dedik. Siz neşteri vurdunuz, böbrekteki taşları aldınız, sonra yarayı diktiniz. Peki o yarayı iyileştiren kimdir? Sinirlerin, damarların uçlarını birbirine bağlayan kimdir? İlaçlardır dedi. İlaçları yapan kim dedik? Kimyager dedi. Peki kimyagere aklı veren kim dedik? Bu soruların hepsinin cevabı olmaz dedi. Allah dedin mi? Cevap tamdır dedik. Bazı kimseler Allah diyemiyor, doğa diyor, tabiat diyor. İlmi olan bilir ki doğayı yaratan, yöneten Allah'tır. Aslında en fazla dindar olması gerekenler biyologlardır. İnkarcıların çok inandıkları Darwin, göz nasıl görür, bunu düşündükçe çıldırıyorum demiştir. Yani Allah etten göz yaratmış, görüyor. Allah etten kulak yaratmış, işitiyor. Allah etten dil yaratmış, tat alıyor. İşte pek çok ilim adamının hayret ettiği, çözemediği nokta budur. Etten organlar nasıl olur da farklı farklı bu işleri yapabilir? Beyin de etten yaratılmıştır. Nasıl oluyor da bu beyin sonsuz problemler çözebiliyor?

hiçbir şey başıboş değildir. Her şeyi yaratan Allah, her şeye bir nizam vermiştir. Nizamı mutlak Allah'tır. Bu nizamı insanlar için kurmuştur. Allah neden insana bu kadar değer vermiştir? Çünkü canlar içinde iman sahibi olan sadece insandır. Bir insan dağlarda kalıp insan ve kitap yüzü görmese, Robinson Crusoe gibi yaşasa bile kainattaki nizama bakıp bu yıldızları, bu otları, bu yeşillikleri yaratan vardır diye iman etmelidir. Bunlara muvahhid denir. Yani peygamberlerden haberdar olmadan Allah'ın birliğine inananlar da kurtulur. İnsan vücudu bir saraydır. Dert de orada, sefa da oradadır. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Alameti ise Allah'a itaat etmektir. İnsan imanla alemden belli ölçüde kurtulur. Manevi alemde derinliğine yaşamaya başlar. Hassaslaştıkça başka alemlerin sözcüsü olur. Bu alemi yaratan Allah, ahireti de yaratmıştır. Hayat devam ediyor. Ölüm yokluk değil, bir hayat şeklinden diğer bir hayat şekline geçmektir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'ye misafir olur. Sohbetten sonra yatmak üzere kendisine gösterilen odaya geçer. Bu sırada yüksekçe bir yerde duran bir kitap görür. Onun ne olduğunu sorması üzerine Edebali, bu kitap Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz aracılığıyla bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir cevabını verir. Osman Gazi odasında yalnız kalınca odada bulunan Kur'an-ı Kerim'e hürmeten uzanıp uyumaz, sabaha kadar oturur. Ancak sabaha karşı bir ara dayanamayıp uykuya dalar. Bu sırada gördüğü rüyayı sabah olunca Şeyh Edebali'ye anlatır. "Efendim, rüyamda sizi gördüm. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi, yükseldi ve benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü, dalları çoğaldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı sardı." Edebali rüyayı, "Müjdeler olsun. Allah sana ve senin evladına saltanat verdi. Çok geniş topraklar evladının himayesinde olacak. Kızım da sana eş olacak." şeklinde yorumlar. Hakikaten sonraki asırlar boyunca bu rüyanın aynıyla gerçekleştiğine tarih şahit olmuştur. İşte edep insanı böyle yüceltir. Bir baba çocuğun elinden tutup alim bir şahsa getirmiş. Demiş ki, "Hocam, bu son derece terbiyeli, bilgili ve görgülü bir çocuktur. Lütfen bunu talebeliğe kabul ediniz." Hoca hemen ayağa kalkmış, çocuğun karşısına geçip demiş ki, "Lütfen siz bizi talebeliğe kabul ediniz." Çocuğun babası şaşırmış haliyle, "Nasıl olur hocam?" "Hoca, evladım, biz edep, terbiye ve ilim öğrenelim diye yıllarca tahsil yaparız. Madem ki bu çocuk bu meziyetlere sahiptir, en yüksek tahsilden alacağını almış. Artık o bize talebe olmasın da biz ona talebe olalım," der. Edep öğretilmez, öğrenilir. Çocuğa edepli ol denilince çocuk bir şey anlamaz. Fakat ebeveyn yemesinde, içmesinde, giyinmesinde edepli olursa çocuk da edep öğrenir. Nefse yüz vermemek lazım. Hürmet etmek hoşumuza gitmese de hürmet etmek lazım ki hürmet görelim. Saygı ve hürmet büyüklerin yanında edebe riayet pek çok felaketleri önler. Bir gün Said Nursi Hazretleri köy yolunda ilerlerken bakar ki yandaki bahçede bir grup insan toplanmış içki içiyorlar. Onları görmezlikten gelip yoluna devam eder. Sarhoşlardan biri arkasından koşarak gelir. "Hocam, çok büyük hata ettik. Dua et de bir daha içmeyelim," diye yalvarır. O da bu samimi talebe karşısında dua eder. Onun bu tavrı üzerine o meclise oturanların hepsi "Yahu hoca efendiye ayıp oldu," diye mahcup olarak içkiyi bırakırlar. Edep yalnızca insanlara mahsus bir davranıştır. Başka yaratılmışlar bu gibi meziyetlerden yoksundurlar. İnsan her şeyden önce Allah'a karşı edepli olmalıdır. Eskiden hemen her tekkede bulunan bir levha vardı. Üzerinde "Edep yahu" yazılıydı. Tarikata giren insanlara ilk öğretilen prensip de şuydu: evvela edep, sonra ilim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
6: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi Bismillah!

Güreşten sonra katrancıyı bularak elini öptüm. Oysa benim alnımı öpecek yerde başka zaman bir güreş daha yapalım Mehmet demez mi? Onun bu sözlerine kısmet ise elbette yaparız karşılığını verdim. Bu güreşteki baş ödül gayet büyük, değeri çok yüksek bir tülü deveydi. Onu yedeğime alarak köyümün yolunu tuttum. Balıkesir'den geçerken deveme 45 altın verdiler. Hiç onu köyüme götürmeden, arkadaşlarıma, köy halkına göstermeden satar mıydım? Onlara köye kadar gelin, size devemi 3 altın noksana satarım dedim. Fakat gelmediler. Gücenmiş olacaklardı. İyi ki gelmediler. Devemi köylü tam 10 gün besledi ve seyretti. Sonra da onu 47 altına Türkmenlere sattım. Katrancı bana hani bir daha güreşelim demişti ya. Buna rağmen kendisiyle başka vakitler nerede karşılaştımsa benimle güreşmekten sürekli kaçınarak hep başka pehlivanlarla tuttu. Benimle bir türlü tutmadı. Daha sonra kendisiyle birçok defalar idman güreşleri yaptık. Bu idman güreşlerimiz ikimize de yarıyordu. Bu yüzden iyice dost olduk. Ona karşı beslediğim kini yüreğimden çıkardım böylece. Zaten kendisini yendiğim anda her şeyi unutmuştum ya. Neyse. Bizim meslekte öç almak vardır ama kin tutmak yoktur.

Kurtdereli bildiğimiz gibi bu güreşte çok kıymetli bir ödül de kazanmıştı. Ama o deveyi kazandığı için değil de katrancıdan öcünü aldığı için seviniyordu. Başta annesi ve karısı olduğu halde bütün köylü o koca deveyi gördükleri zaman sevinç içinde kaldılar. Babası bile hiç adeti olmadığı halde kendisini tebrik etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan katrancı gibi yaman bir hasmı yendiği için herkesin gözünde bir kat daha büyümüştü. Ne var ki o tamamıyla rahat gibi görünüyordu ama rahat değildi. Görülecek bir hesabı daha vardı. Katrancıyla hesaplaşmıştı ama hesaplaşacağı bir pehlivan daha vardı. Kepsutlu Çakır.

Onu da bir yerde yakalaması ve yenerek ondan da intikamını alması gerekiyordu. Ancak onu nerede bulabileceğini bir türlü kestiremiyordu. Taşköy'deki yenilişini bir türlü unutamıyordu. Evet, oradaki güreşte hatalanmış olması sadece bir rastlantıydı. Ayağı kaymış ve yere bozuk düşmüştü. Ne var ki hakikati kimseciklere anlatamıyordu. Anası bile sözüne inanmadığına göre kim inanırdı ki? Kepsutlu da biraz geveze adamdı. Her dolaştığı yerde kurtdereliği yenmiş bulunduğunu söylemekten çekinmiyor, bununla da övünüyordu. Zaten pehlivanların övünme usulleri böyleydi. Bunu bilhassa Rumeli pehlivanları yaparlardı. Kendilerini övmek için önce bir pehlivandan bahsederler, onu durmadan överler, mandadan kuvvetli olduğunu, şunu bunu yendiğini ileri sürerler, sonunda da falan yerde onunla tuttuk, kendisini rahatça yeniverdim derlerdi, böylelikle de kendilerini övmüş olurlardı.

0: Evet, Ketsutlu Çakır'ın da şurada burada kurtdereliği yenmiş olduğunu söylemesindeki gayesi de buydu. Kurtderelinin şöhreti gitgide arttığından ve kendisini herkesin takdir etmesinden faydalanarak onu yenmiş olduğunu söylemek suretiyle kendisini rahatça övmüş oluyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan köyünde bir süre kalarak dinlendikten sonra kısmetini alarak atına atladığı gibi yeniden kısmetini aramaya çıkmıştı. Sağdan soldan birçok teklifler alıyordu. O bu teklifleri aldıkça acaba Ketsutlu Çakır da güreşe gelir mi diye soruyordu tabii. Tabii kimseden de hiç kimseden de kesin bir cevap almış olmuyordu. Bir güreşe hangi pehlivanın geleceği, hangisinin gelmeyeceği belli olmazdı ki. Talih işiydi bu sonunda. Ama arayan Mevlasını da belasını da bulur demişler ya. Sonunda gene Sındırgı'da yapılacak bir güreşe herhalde geleceğini öğrendi. Bunu öğrenmesi de biraz tuhaf oldu. Bir köyde meydancılık yapan bir tanıdığına rastlamıştı. Onun nerede güreş olacağını ve oraya hangi pehlivanların geleceğini az çok bildiğini biliyordu. Kahvede oturmuş konuşurlarken Kurtdereli...
1: Bu yakınlarda nerelerde güreş var? Sen bilirsin usta. Söyle de biz de kısmetimizi arayalım.
0: Deyince meydancı... Sındırgı'da bu hafta güzel güreşler olacak ama sen oraya gelemezsin.
1: Abi, neden gelmeyeyim ki?
0: Ketsutlu Çakır da gelecek de.
1: Anlamadım. O gelecekse ben neden gelmeyeyim?
0: Ne bileyim ben. Ketsutlu kendisinin... Yani güreş tutacağı yere senin hiçbir zaman gelemeyeceğini ve karşısına çıkamayacağını söyler de.
1: Bak hele, bunu Ketsutlu mu söyler?
0: Yalnız o değil. Başkaları da hep söyler.
1: Nereden bilirlermiş?
0: Bir yere seni çağırdıkları zaman hep Ketsutlu Çakır da oraya gelecek mi diye sorarmışsın ve onun bulunacağı yere gelmezmişsin.
2: Kurtdereli Mehmet Pehlivan onu aramasının tamamıyla tersine anlaşıldığını anlamış, buna da şaşırmış kalmıştı. Söyleyecek bir söz bulamazken Beriki devam ediyordu.
0: Bunda hiçbir ayıp taraf yok ki. Bazı pehlivanların güreşleri bazı pehlivanlara ters gelir. Şimdi onunla katrancıyı bir terazinin kefelerine koyacak olsak, katrancı Mehmet Pehlivan her bakımdan daha ağır basar. Sen de katrancıyı çok açık bir şekilde yendin. Ama Çakır'a kendisi katrancıdan çok daha az pehlivan olduğun halde yenildin. Böyle şeyler çok olur canım. Bunun için de kendisi...

0: Sile bir daha tutmaktan, kaçınmakta, yerden göğe kadar haklısın. Kepsutlu daha geçen hafta Kurtdereli Mehmet Pehlivan benimle tutmaktan korkar. Çünkü kendisini yeneceğimi bilir. Ben onu yenmenin ilmini almışım bir kere. Bir yerde güreşe gitmeden önce benim orada bulunup bulunmayacağımı sorar. Orada olacağımı öğrendi mi bir başka yere gider. Benimle tutmak işine gelmez. Karşıma çıkacak olsa kendisini bir daha yeneceğimi bilir. Dediğini de kulaklarımla duydum ya.
1: Peki, madem ki böyle konuşuyor, bu hafta sındırgı güreşine geleceğim. Varsın beni bir daha yensin ha?
0: Sahiden gelecek misin?
1: Ölmezsem orada olacağım inşallah.

0: Kepsutlu Çakır Pehlivan'ın böyle konuşmakta olması ve sözlerine de herkesin inanması Kurt Dereli'yi deli divane etmişti ama kendisini tutmasını bildiği Kepsutlu'ya en iyi cevabı güreş meydanında verebileceğini biliyordu tabii. Zaten şunun şurasında kaç gün kalmıştı ki yeter ki sındırgı güreşine gelmekten caymasındı. Kurt Dereli güreşlerden bir gün önce sındırgıya gelmiş ve her zaman indiği hana inmişti. Hanın sahibi kendisini pek güzel tanıyordu. Onu görünce kendisini bir köşeye çekiverdi.
1: Buraya yarınki güreşler için mi geldin?
2: Tabii, başka niçin gelmiş olabilirim ki?
1: Güreşe çıkacaksın ha?
2: Elbette.
1: Bu güreş için buraya kimlerin geldiklerini bilir misin?
2: Nereden bileceğim ki?
1: Kepsutlu da burada da.
2: Ne yapalım buradaysa?
1: Ne bileyim. O da dün geldi, bizim hana indi. Dün akşam konuşurlarken bir meydancı senin de buraya güreş için geleceğini söyleyince... ...Çakır kendisinin de orada olduğunu öğrenecek olursa dünyada gelmeyeceğini... ...gelsen bile bir bahane uydurarak soyunmayacağını ileri sürdü de.
2: Nereden bilirmiş bunu?
1: Ne bileyim ben. Galiba son güreşinizde seni fena yenmiş ha?
2: Kendisiyle Taşköy'de tutmuştuk. Beni hakikaten yendi ama bir pehlivan hasmına bir defa yenilecek olursa onunla bir daha tutmayacağı yolunda bir kanun mu var?
1: Demek yarınki güreş hakikaten soyunacaksın ha?
2: Elbette ve ilk elde de onu isteyeceğim.
1: Yoksa bu sefer onu yenebileceğini mi sanıyorsun ha?
2: Orasını ancak Allah bilir.
1: Öyleyse göreyim seni. Şunu bir güzel yen de sustur ha?
2: Elimden geleni yapacağım ama işin sonu ne olur onu bilemem.

Hancı'nın bu sözleri Kurtareli'yi bir kat daha sinirlendirmiş ve hırslandırmıştı. Ne yapıp yapıp Kepsutlu'ya dersini verecekti. Onu başka türlü susturabilmeye imkan olmadığına iyice kabul etmeye başladılar. Kendisini yenmekte pek güçlük çekmeyeceğini de biliyordu ama güreşti bu. Güreşte bir pehlivanın başına her şey gelebilirdi. Hasımlarından çok daha kuvvetli pehlivanların kazalanarak yenildikleri çok olmuştu hani. Kendi başına az böyle bir şey gelmiş değil miydi? Ya Kepsutlu kendisini bir daha atayacak olursa? Ya kendi oyunuyla bir defa daha yenik düşecek olursa ne yapardı o zaman? Hiçbir şey. Şunu da hemen kaydedelim ki Kepsutlu Çakır hiç de fena pehlivan değildi. Balıkesir çevresinde katrancıdan başka hiçbir pehlivana yenilmiş de değildi. Hem okkalı, hem kuvvetli, hem de usta bir pehlivandı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan o gece sinirinden ve hırsından bir türlü uyuyamamıştı. Ancak sabaha karşı gözlerini kapayabildi. Bu yüzden ancak öğleye doğru uyanabildi, hemen hazırlanarak kısmet zembilini aldı ve hanın kahvesine iniverdi.

0: Tabii kahveye indiği anda kepsutlu çakırı orada görmesin mi? Etrafına selamlar verdikten ve karşılığını aldıktan sonra kepsutlu vallahi doğruymuş diye konuştu. Bana senin güreş için buraya geldiğini söyledikleri zaman doğrusu inanmamıştım. Bana şaka yaparlar sandım diye konuştu. Kurtdereli ona şöyle baştan ayağa bir süzdü. Neden be pehlivan diye sordu. Hani nereye gitsem bana hep senin de oraya gelmiş olduğunu söyler. Beni makaraya alırlardı da. Sen de her yerde benim senden korktuğumu, senin güreş tutacağın yere gelmeyeceğimi söyler misin, öyle mi? Seni hiçbir güreşimde karşımda görmediğim için böyle bir şey söylemiş olabilirim. Her neyse. İnşallah bugün kozumuzu paylaşırız ha? Elbette paylaşırız. Seni yendiğime göre peşime düşmen tabiydi ama dediğim gibi bir türlü sana rastlamadım. Ben de seni aradım ama bulamadım. İşte bugün buldum. Evet, Allah'a şükürler olsun ki buldum. Katrancı'yı hasta ve bozuk bir gününde yakaladığından ve kendisini yendiğinden de haberim var. Bana ne hasta ne de idmansız ve bozuk olduğundan bahsetmedi. Hem bu halde bir pehlivanın güreş yerinde işine. Güreşirken açılırım diye düşünmüş. Ondan çıkmış ortaya. Neyse. Bunu bırakalım da bugüne bakalım. Hasta filan değilsin ya.
1: Ya, turp gibiyim.
0: İdmanın filan da yerinde ya.
1: Ben her zaman idman üstünde olurum.
0: İşte buna sevindim. Beni daha rahat yenersin. Benim de bir daha sana karşı bir iddiam kalmamış olur ha?
1: Sen de hasta filan değilsin ya. İdmanın yerinde değil mi?
0: Çok şükür. İyi durumdayım.
1: İşte buna çok memnun oldum.
0: Katrancı gibi sonradan bahane aramaman için...
1: Merak etme, merak etme. Bahane filan arayacak değilim.

0: iki pehlivan arasında geçen bu konuşmayı kahvedekiler ilgiyle takip etmişlerdi. Sonra da hep birlikte kalkarak güreş yerinin yolunu tuttular. Güreş yerine vardıkları zaman henüz büyük orda pehlivanlara güreşiyorlardı. Her iki pehlivan ayrı ayrı yerlerde oturmakta olan taraftarlarına doğru giderek oralarda oturdular. Kurt Dereli'nin sürekli olarak Kepsutlu'dan kaçtığı rivayeti o kadar yer etmiş bulunuyordu ki onun bu güreşe gelmiş bulunduğunu görenler iyiden iyiye şaşırmışlar. Aynı zamanda da heyecanlanmışlardı. Herkes iki pehlivan arasında yapılacak olan güreşin son derece heyecanlı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorlardı. Sıra baş güreşlere varıncaya kadar hemen her yerde bu iki tanınmış pehlivan arasında yapılacak olan güreşin vereceği sonuç hakkında konuşmalar yapılıyor, hatta iddialara girişiliyordu. Sonunda öbür güreşler sona erip Cazgır,
1: "Baş pehlivanlar ortaya!"
0: diye seslenince koca meydanda heyecan dolu bir mırıltı yükseldi. Ve ilk olarak Kepsutlu Çakır pehlivanın ortaya adım attığı görülünce taraftarlarından hemen şiddetli bir alkış koptu.
2: Yaşa Kepsutlu!
3: Yaşa Çakır!
2: Yaşa aslan! Göster pehlivanlığını! Yen Kurt Dereli!
3: Maşallah değil pehlivana yahu!
0: Hemen arkasından Kurt Dereli görününce taraftarlar da bu sefer onu alkışa tuttular.
1: Yaşa Kurt Dereli! Yaşa aslan! Ver dersini Kepsutlu'ya!
0: Evet, her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar. Onlar yağlana dururken bizim de süremiz sona erdi. Sevgili dinleyenler, bakalım bu iki ezeli rakipler bir sonraki programda karşı karşıya gelince neler yapacaklar? Şimdilik hoşça kalın.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
6: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan evvel hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun inşallah. En son dersimizde takvadan bahsediyorduk. Yine sizlerle birlikte takvadan, Allah ve Resulüne yaklaştıran yoldan bahsedeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı, sahab-ı kiram efendilerimizin Allahu Teala'nın dostluğuna yücelmiş evliyaullah'ın takvasından. Takva sakınmak, çekinmek, korunmak, bir anlamda tehlikeden uzak durmak demektir. Takva, dinin edeplerini hakkıyla gözetmek, Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kaçınmak, nefsin kötü arzularını terk etmek, haramlara bulaşmamak, Allah'tan başka her şeyi ama her şeyi gönülden terk etmektir. Bunun ölçüsü ve en güzel yolu bütün söz ve işlerinde Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam uymak, onun yolundan gitmektir. Zira bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan giderse yolu sağ salim selamete çıkacak, bir an onun yolundan saparsa o kimse netice itibariyle vuslata ulaşamayacaktır. Bu anlamda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halifeliği, vazifeyi ilk aldığında hutbe irad eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe irad ettiğinde buyuruyor ki, benden önceki iki arkadaşımın, iki kardeşimin misali iki kişinin haline benzer ki, evvelce birisi maksadına ulaşmak üzere yola çıkan ve gittiği yol üzerinde iz ve emareler bırakan, bir diğeri de onun gittiği yoldan onun bıraktığı iz ve emarelere dikkat ederek kendi başına hareket etmeden, hiçbir an bile sapmadan devam eden, yürüyen ve vuslata sağ salim selameten eren kimse. İşte onlar ilk söylediği Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaşam boyunca Allahu Teala'nın rızasına doğru yürümüş ve bu yolda sağ salim nasıl ilerlenebileceğini, maksada, vuslata nasıl erilebileceğini yaşantısıyla göstermiş. Peşinden gelen İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, o ikinci şahıs da odur. O da onun gittiği yoldan gitmiş, hiçbir an bile ayrılmadan neticede vuslata ermiş. İşte üçüncü olarak yola çıkacak olan bizleriz. Bizler de eğer o ikisinin yolunu takip edersek, bir an bile ayrılmazsak yolumuz sağ salim selamete ulaşacaktır. Ama bir an bırakır da kendi bildiğimize, kendi başımıza göre hareket etmeye kalkarsak yolumuz sapa yollara gider, netice itibariyle yanılır, şaşarız, vuslata ulaşamayız. İşte bu anlamda takva, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak. Yine Veliyullah takvayı tarif etmişler. Öyle ki takvanın ne anlama geldiğini her biri kendi iç aleminde yaşadığı şekliyle ifade etmiş. Netice itibariyle bunlardan birkaçını zikrederek devam edecek olursak, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruluyor, takvanın ne olduğundan bizlere haber verir misin denildiğinde, siz hiç dikenli yolda yürümediniz mi buyuruyor. Yani dikenli bir yolda yürürken insan nasıl ayağına diken batmasın diye sakınır, İşte hak yolunda din-i mübin İslam üzere insan yaşantısında aynen o dikenli yolda dikenden sakınması gibi, aman yasak bir şey yaparım, aman bir yanlışa düşerim titizliğiyle hareket etmesidir. Yani o kimse dikenli bir yoldadır, zira takva dikenli bir yoldur, büyük sabır ister buyuruyor. Sabırla beraber tahammül ederek devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi takva, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de takvanın birçok manası var. Korkmak manasına gelir. İman etmek, tövbe etmek, itaat etmek,
günahları terk etmek, ihlas vesair manalarda kullanılır takva. İnsanın olabileceği, erişebileceği en şerefli makamlardan bir tanesidir takva. Müslüman için çok şey ifade eder. Takva öyle bir sözcüktür ki manası itibariyle Müslümanın iç aleminde çok büyük ifadeleri vardır. Bulunduğu kimsenin manen itibarını yükseltir ve övgüye mazhar olmasına sebep olur. Zira Evliyaullah Şeyh Emir Külal Hazretleri Kattasallahu Aleyhi buyuruyor ki

Bir kimse korkacaksa Allah'tan korksun, ondan sakınsın. Zira Allah'tan korkan bir kimseden herkes korkar, çekinir. Yani öyle bir makama yükselir ki o kimse, itibar yükselir, övgüye mazhar olur. O haktan çekindiğinden dolayı insanlar da ondan çekinir hale gelirler. Takva bütün iyiliklerin kaynağı. Din-i mübin İslam'ın canı, dindarlığın ruhu mesabesindedir. Kur'an'ın gayesi, bütün ahlaki talimlerin özüdür takva. Zira insanın ulaştırılmak istenilen yegane yerdir takva. Çünkü takvalı olursa bir kimse, geçen dersimizde de söylemiştik ya hani, Kur'an o kimse için işte hidayet rehberi olacaktır. Takva, önce ebedi azaptan korunmak için şirki terk etmek, sonra harama düşmemek için şüpheli olanlardan sakınmak, daha sonra da gerekirse nefsi ıslah ve terbiye etmek için bazı mübahları dahi terk edebilmektir. Şu halde bakıldığında takva, İslam'ı Allah'ın istediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği şekilde yaşamaya çalışmak, belki yaşamaktır. Zira maksat bu olmasaydı takva bir kemal, olgunluk olmazdı. Netice itibariyle takva makamı çok şerefli bir makamdır. Hak Teala ayeti cellelerde bildiriyor. Şüphesiz Allah takva sahibi olanlar ve hep iyilik yapanlarla beraberdir. Sizin Allah katında en şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Bu ayeti cellelerden anlaşılan o ki, sakınan, korkan bir kimse için Allah-u Teala'nın beraberliği söz konusudur. Bir kimse Allah-u Teala'nın beraberliğine o şerefe erişmişse artık onun nail olabileceği başka bir güzellik düşünebilir mi bilemiyorum. Allah-u Teala ile beraber olmak gibi bir güzellik var. Takvalı, takvalı olmakta, takva üzere din-i mümin İslam'ı yaşamakta. İmam-ı Nevevi Kudüs-i Ruhu der ki, eğer alemde takvadan başka hayrı daha çok toplayan, sevabı daha büyük olan, ubudiyette, kullukta daha yüksek, kemale erdirmekte daha evla, dilekleri daha çok birleştiren bir haslet olsaydı, Allah Teala onu tavsiye ve emrederdi. Çünkü o, kullarına en merhametli, en şefkatli olan ve en çok nasihat edendir. Yine Lokman Hekim, oğluna nasihatlerinde, Kur'an-ı Müzzül Beyan'da zikreder. Hakikaten ibretlik nasihatlardır. Bir müminin kesinlikle üzerinde olması gereken evladına, iyaline aynı tavsiyelerde bulunması gerekir. Nasihatler. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva mal ve mülk ile olmayan manevi bir ticarettir buyurmuştur. Yine Tebe-i Tabi'inden meşhur fıkıh alimi ve velilerden İmam Evzai Halife Cafer'e nasihat kabilinden şöyle demiştir: ey müminlerin emiri, en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allah Teala'ya itaat için şeref isterse Allah Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allah Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken halife ona hediyeler vermek istedi bu nasihatinin karşılığında. Fakat kabul etmedi ve dedi ki, benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. İşte bu anlamda takva, ayet-i cellede zikrettiğimiz üstünlük ölçüsü, takva insanı daha başka hiçbir ahlakla ulaşamayacağı şerefli noktalara taşıyan mükemmel bir ahlak, övülen bir ahlak. İslam'da takvanın üstünlük ölçüsü olduğunu Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye en açık bir şekilde ortaya koymuştur. İslam, renk, dil, soy, servet vesaire benzeri insanların icat ettikleri her çeşit ayrıcalık ve iftihar sebeplerini ortadan kaldırmış. Buna karşılık insanlar arasında yalnız bir ölçü koymuştur. İşte bunun adı da takvadır. Allah katında bir kimsenin bir diğerinden üstün olabilmesi, bir insanın malına, mevkisine, güzelliğine veyahut da sahip olduğu herhangi bir şeye göre değil. Yalnızca Allah-u Teala'dan sakınmasına ve bu sakınmayla beraber

yakınlığına, yani takvasına göredir üstünlüğü. Bütün iyiliklerin ruhu olduğunu söyledik ya, işte İslam'da üstünlük ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Çünkü ayeti cellede, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Görüldüğü gibi Allah katında insanlar arasında tek fark, kalp temizliği ve manevi olgunluk manasına da gelen takva. Burada hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın veda hutbesinde ifadeleri var ya, Arap'ın aceme, acemin Arap'a karşı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allahü Teala'dan sakınmak ile mümkün. Bu ayeti cellenin sebebi nüzulüne inecek olursak hakikaten daha güzel anlayacağız. Çünkü ayeti celleler öyle sıradan, kendiliğinden durup dururken hiçbir sebepsiz değil. Hepsi belli bir vakitte, belli bir olay, belli bir hadisenin üzerinde, belli bir maksatla, belli bir terbiye için indirilmiş. Ondan dolayı 23 sene gibi bir zaman dilimine yayılmıştır. Sebebi nüzul, Hazreti Bilal radıyallahu anh, ezan okuyup müezzinlik yaptığı vakit, Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Hişam, Süheyl bin Amr ve Halid bin Usayd, şu köle mi bize müezzinlik yapacak dediler. İşte bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem'in evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır buyurdular. Yani bir asılda toplandığınız için neseplerinizde fark yoktur. Nesebin faydasının tanışıp bilişmek olduğunu, sonra da şerefin nesepte olmayıp takvada olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ifadeleriyle bildirmiş oldular. Yine yakınlığın nesepte değil takvada olduğunu söylemişken, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın ve sevilmenin de tek yolu budur aslında. İmandan sonra takvalı olmak. İman ve takva olmaksızın kan bağı ile meydana gelen yakınlığın bu hususta bakıldığında hiçbir etkisi yoktur. Ona, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olanların şerefleri hasep ve neseple olmayıp ilim, amel ve güzel ahlakla olmuştur. Çünkü bakıldığında Selman-ı Farisi radıyallahu anh, kendisi bir Farisiydi. Kendisi Arap değildi. Yani acemdi. Ama öyle oldu ki, öyle sakınarak yaşadı ki din-i mübin İslam'ı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına, boyasına öyle güzel boyandı ki, netice itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam, Selman bizdendir, ehli beytimdendir buyurmuştur. Bu şerefe nail oldu. Ne ile? Takvası ile. Hatta daha sonra ashab-ı kiram efendilerimiz ensar ve muhacir birbirleri arasında onu paylaşamadılar. O kendilerinden, ensar Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimizi kendilerinden, muhacir kendilerinden, hani zaten bir ayrılık yok, hepsi bir, ama ensar muhacir bu bilinen bir fazilet farkıdır. İkisi de paylaşamamışlardır. Yine bir diğer hadiste, bütün takva sahipleri, muttakiler Muhammed'in âlidir aleyhissalatü vesselam buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla birlikte uğurlamaya çıkar. Kendisine bazı tavsiyelerde bulunur. Muaz radıyallahu anh binekte, Peygamber aleyhissalatü vesselam ise yerde yaya yürüyordu. Uğurlama yerine geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Muaz, belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin buyuruyor. Muaz radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu işaret yoluyla vefat haberinden dolayı hüzünleniyor, ağlıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam geri dönüp Medine'ye yönelerek, benim için insanların en yakını ve en sevimlisi her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, takva sahibi, muttaki olanlardır buyuruyor. Çünkü takva sahibi olan bir kimse, sakınan bir kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçek manasıyla, ahlakıyla ahlaklanmıştır.
onun ahlakıyla ahlaklanan

kimsenin yakanı olduğunu ifade ediyor. Şimdi buradan anlaşılan nedir? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olmanın yolu takvadır. Hani okuruz ya,

onlardan olabilmenin yolu her zaman açıktır. Söylüyoruz ya, ashab-ı kiram efendilerimizi dinledikten sonra, onların hayatına vakıf olduktan sonra, onların Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında pervane olduğu, onların Peygamber aleyhissalatü vesselama ne güzel vezirlik yaptıklarını görünce insan imreniyor ya. Ama Hak Teala rahmet eylemiş, lütfetmiş, o yol daima bizlere açık. Bizler belki ashab olamayız, olamayacağız ama onların ahlakıyla ahlaklanırsak bu yol bize açık. O güzelliklere ulaşabilme yolu bize açık. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olma yolu da bizlere açık. Zira takvalı olan kimsenin kendine yakın olduğunu, takvalı olan kimsenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleriyle Ali, belki bir anlamda ehli beyti olduğunu ifade ediyor. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade eder. Kıyamet günü nesep yönünden en yakın akraban bile olsa, benim velisi olduğum kişiler, dostlarım, takva sahipleridir. İnsanlar amelleriyle gelirler. Sizse dünyalıkları boynunuza yüklemiş olarak gelir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, imdad et dersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylerken her iki tarafında bulunanlara döndü. Şöyle söylerim. Yine rivayettir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, bana kavmini, yani Kureyş'i topla buyurdu. O da hemen emri yerine getirerek Kureyş'i topladı. Sizin aranızda benim velisi olduğum kişiler takva sahibi olanlardır. Eğer onlardan iseniz ne âlâ. Yok değilseniz kendinize dikkat edin. Bir takım insanlar kıyamet günü amellerle gelirken, sizler üzerlerinde ağırlıklarla gelip de yüz çevrilenlerden olmayın. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve buna benzer ikaz niteliğindeki nasihatleriyle muttaki olmaya teşvik etmiş. Allah'tan sakınan bir kul olmaya teşvik etmiş. Zira kendisi bütün hataları yoktur, zaten masumdur. Affedildiği halde sakınan bir kul olduğundan dolayı, gelmiş ve geçmiş günahları affedilen bir kul olduğu halde yine de Rabbinden sakınmış, takva üzere bir yaşam sürmüş ve diliyor ki etrafındaki dostları, yardımcıları, ashab-ı kiram efendilerimiz de o şekilde olsunlar. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Takvadan bahsediyoruz. Takvanın ehemmiyetinden bahsediyoruz. Tabii bu arada insan şöyle durup düşünmeden de geçemiyor. Takvadan bahseden bir kimse hakikaten ne kadar ders alabiliyoruz? Hep birlikte birbirimize dua edeceğiz. Rabbimiz Teala cümlemizi bu güzel ahlaktan nispeten faydalanabilen kimselerden eylesin. Bu anlattıklarımızı evvela kendi zatımıza, kendi nefsimize söylemeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Takvanın ehemmiyeti Kur'an-ı Müzzülbeyan'da türevleriyle birlikte, yani aynı manaya gelen yakın manalar.

gelen 258 yerde geçmekte. Yani Kur'an'da zikri en çok geçen hayırlı işlerden biri olduğu, bu kadar çok zikredilmesinden bu anlaşılıyor. Tek başına sonuç muttaki olanlarındır ayeti bile takvanın ehemmiyetini aslında bizlere ifade ediyor, gözler önüne seriyor. Takvadan söz eden ayetler, birkaçını zikretmeye çalışacağız. Örnek sıralamaya çalışacağız. Birinci olarak takva teşvik edip övülüyor ayeti cellede. Eğer sabreder, takvalı olursanız bu azmedilecek büyük işlerdendir. Yine düşmanlardan korunmaya sebep. İnsan düşmandan korunmayı ne kadar ister? Bunun için neler yapmaz ki? Tarihte neler yapmamış? Bugün neler yapmıyor ki? Kaleler, çelik kapılar, zırhlı duvarlar vesaire vesaire. Hepsinin için düşmandan korunmak için. Halbuki Mevla Teala düşmandan korunabilmenin, çünkü kalelerin ardına saklanmak, çelik kapıların ardına, zırhlı araçların gerisinde, mevzi gerisinde vesaire durmak düşmandan, esas düşmandan bizi korumaz. Esas düşman nedir? Nefistir, şeytandır. İşte eğer sabreder ve takvalı olursanız onların planları size hiç zarar vermez buyuruyor. Onlar kim? Onlar düşman. Başta nefsimiz, şeytanın aynıyla işbirliğine girişmiş nefsimiz ve daha sonra da bize zarar vermek isteyen diğer. Ama Mevla Teala onlardan korunmanın yolunu takva olarak göstermiş. Yine insanlar muzaffer olabilmek, kimisi dünyalık için, kimisi daha farklı nefislerini tatmin etmek için vesaire gayretlerle, kimisi Allah'ın dinini yüceltmek için bir mücadele. Tarih hep bu şekilde bugüne kadar gelmiş ve devam etmekte. Yine Allah'ın desteği ve zaferi de ancak takva ile mümkündür. Takvalı olursa bir kimse, hani ifade ettik ya, Allah takvalı olanlarla beraberdir. İşte Allahü Teala'nın beraberliğiyle, desteğiyle o kimse muzaffer oluyor. Ecdada baktığımız zaman öyle güzel zaferler elde etmişler ki, maksat neydi? Allah'ın dinini oralara ulaştırmak. Maksat neydi? İslam'ın güzelliğiyle insanları tanıştırmak. Zulüm görmüş, eziyet görmüş, görmekte olan insanların refaha, mutluluğa, huzura erişmelerini sağlamak. En azından iman eden bir gönüle sahip kılmak onları, ki kendi iç aleminde nefislerinin esaretinden en başta kurtarmak. Bu manada uğraş vermişler, muzaffer de olmuşlar. Hemen daha geçmiş günlerde yaşanmış bir muzafferiyet öyküsü de vardı. İşte takvalı olmuşlar, o yüzden hiç akla hayale gelmeyecek orduları size getirebilmişler. Ashab-ı kiram efendilerimize baktığımız zaman, şöyle bir harplerde müşriklerin sayısına, müminlerin sayısına baktığımız zaman, hakikaten çok açık bir ifade, açık gözler önünde. 700 kişi nerede bir Uhud harbine baktığımızda, karşıdaki 3000 kişi nerede? Bir Huneyn gazvesine baktığımız zaman, yine diğer Hendek gazvesine baktığımız zaman, Bedir'e baktığımız zaman, nereye bakarsak bakalım, daha beriye geldiğimizde ecdadın vermiş olduğu mücadelelere baktığımızda, onlar takvalı olduklarından dolayı, her işlerinde sakındıklarından dolayı Allah'ın desteği ve zaferi onlarla beraber olmuş. Yine sıkıntılardan kurtulmayı ve helal rızkı sağlar takvalı olmak. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır buyuruluyor. Hakikaten ağaçları yerinden söker Mevla. Anlatılıyor Asr-ı Saadet'te. Takva misali, sakınma örneği. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh efendimiz için de anlatılır. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh efendimiz için de anlatılan bir hadisedir. Bir gün sabah erkenden camiden
çıkıyor sabah namazından sonra, tesbihattan önce. 1, 2, 3. 3 kere üst üste bu tekrar edince ashab-ı kiram efendilerimiz hemen bu mevzunun farkına varıyorlar. Çünkü öyle ki camiden erken çıkana Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde zikredilir. Hani münafıkların çıkışı gibi, erkenden çıkmayı münafıkların çıkışı gibi diye böyle bir benzetmesi vardı ki korkulacak bir durum. Niye? Çünkü münafıklar da vardı ve onların mescitteki hali, münafıkların mescitteki, mabetteki hali odunun ateşin içindeki hali gibidir. Onlar yanarlar, erirler. Ama müminin mescitteki hali kessemeke fil ma'i, yani o sudaki balık gibidir. Çıkmak istemez. Orada olduğu sürece rahattır. Dolayısıyla bu erken çıkışların sebebini Peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam çağırıyor. Hazreti Ebu Dücan'a radıyallahu anh efendimiz huzura vardığında diyor ki bu erkenden çıkışların, hemen sabah namazının akabinde tesbihattan önce çıkıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah, çocuklarım var. Hemen yanı başımdaki Yahudi komşumun hurma ağacının bir dalının uzantısı bizim bahçeye varıyor. Çocuklarım da oradan bir şeyler alıp yiyorlar. Yani hurma ağacından hurma alıyor. Çocuktur. Bilmez ki helaldir, haramdır. Ağaçtan alıyor. Ve ben bir gün tesbihattan sonra gittiğimde tam onların ağzında o hurmaları yerken gördüm. Hemen elimi ağızlarına attım, o ağızlarındakileri çıkarttım. O ellerindekileri bıraktırdım ve dedim ki evlatlarım, çocuklarım, ben size helalden başka bir şey yedirmedim. Sakın, sakın bir daha bunu yemeyin. İkazında bulundum ama yine de gönlüm razı değil. Yine sabah geç kalmamak için erkenden gidiyorum ki çocuklarım benden önce kalkıp o ağacın dalından hurma yemesinler. Haram girmesin boğazlarından. Öyle bir sakınıyor ki kendi haramdan sakınmış olduğu gibi ailesini de. Çünkü bir sorumluluğumuz var değil mi? Neydi o sorumluluğumuz? Ayet-i Celle'de bildiriyor ya Mevla Teala. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İşte bu ayet-i celile nazil olmuş ve bizler aile reisi olarak eşimiz, çocuğumuzdan sorumluyuz. Onları hani kendimiz belki haramdan sakınıyoruz ama onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte bu anlamda muttaki bir davranışla beraber sakınıyor, sakınma örneği. Peygamber aleyhissalatü vesselam o Yahudi'yi huzura çağırıyor. Diyor ki ey Yahudi, o hemen yanı başındaki komşunun bahçesine sarkan o hurma dalından istifade etmesine karşılık cennetten sana 10 hurma ağacı vaat ediyorum. Kabul eder misin? Tabi Yahudi gözü görecek ya, hani maddeden ibaret onlar için her şey. Hayır, kabul etmiyor. Peygamber aleyhisselam teklifini kabul etmeyen Yahudinin bu hareketinden üzülüyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz hemen atılıyor. Diyor ki ey Yahudi, o ağacın bir dalından faydalanmasına müsaade etmen karşılığında Medine'nin en verimli yerinden sana 10 tane ağaç, hurma ağacı. Kabul mü? Gözleri açılıyor. Hani tabir yerinde ise fal taşı gibi açılıyor gözleri. Kabul. Ve eve geldiğinde eşine diyor ki hanım, hele gel. Bugün çok karlı bir ticaret yaptım. Ne yaptın? O yan komşunun bahçesine sarkan o hurma dalına, sadece bir dalı, kökü yine bende, o bir dalından istifade etmeleri karşılığında Medine'nin en verimli yerinden 10 ağaç. Ama ben ona bırakmayacağım. Sabah erkenden kalkacağım. O uzanan dalda ne var ne yok hepsini toplayacağım. Yine onun o daldan bir şey istifade etmesine, o hurmalardan almasına yine müsaade etmeyeceğim. Allahü Teala o kadarına müsaade etmiyor. Sabah kalktığında o niyetle vardığında bir de ne görsün? O ağaç köküyle beraber sökülmüş karşı bahçeye, Hazreti Ebu Dücane'nin bahçesine geçmiş. İşte kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu
ummadığı yerlerden rızıklandırır ayeti cellesinin bir tecellisiydi. Değişik boyuttaki bir tezahürüydü bu anlatılan hadise. Yine takva kişinin işlerinin düzelmesine yardım eder. İşi bozuk gidiyor. İşinden şikayeti var, eşinden şikayeti var, aşından şikayeti var. Hele ki günümüz insanı, bir dokun bin ah işit. İşte yolu bu, reçetesi bu. Mevla Teala buyuruyor, ey inananlar, Allah'a karşı takvalı olun ve doğru sözlü olun ki Allah da işlerinize salah versin. Yani doğruluk versin. İşlerinizi düzeltsin. Düzelmesinde Mevla Teala yardım etsin. Demek ki bir kimse işleri ters gidiyorsa, bazı şeyler olması gerektiği gibi gitmiyorsa hayatında, onun ne yapması lazım? Çok farklı, mala yani boş çareler araması yerine, yapmış olduğu işlerin de titiz olması, sakınması, takva üzere kendini yenilemesi, kendine çeki düzen vermesi. Yine bununla da kalmıyor, günahların bağışlanmasını temin eder takvalı olmak. Yapmış oldukları hatalarının da bağışlanmasını sağlıyor. Allahü Teala işlerinize salah versin ve dahi yine günahlarınızı bağışlasın. Takvalı olmak, bir haslet, sakınmak. Bir sakınıyoruz, Mevla Teala bizi bin bir nimetiyle nimetlendiriyor. Bu ne güzel bir kar. Bu ne güzel bir ticaret. Hani ticaret dedim de, dünya için insan nerede karı var, nerede zararı var, ince ince düşünür. Hani kılı kırk yarar hesap eder. Ama ahiret ticaretine geldiği zaman hiç de öyle değildir. Çok cömerttir. Hani dünya işinde cebinden bir lira çıkmaz ama ahiret işine geldiği zaman çok cömerttir. Çok rahat harcar. Öyle olmaması lazım. Aklı selim insan menfaatinin olduğu tarafa doğru yönelmeli. Ahiret yurduna hazırlık anlamını ifade eden bu dünya bir ticarethanedir. Ahiretin ticarethanesidir. Ahiret ticareti. Hani büyüğümüzün de ifadesi gibi. Ahiret parası lazım. Onun için insan gayret etmeli, düşünmeli. Biz bir sakınacağız, Mevla Teala bize bin verecek. Düşünüp takvalı olmaya gayret etmeli. Yine bir diğer faydası, yapılan hayır, dua ve ibadetlerin kabulü de yine Mevla Teala takvaya bağlamış. Allah ancak takvalı olanlardan kabul buyurur. Demek ki yapmış olduğumuz dualarımız kabul görmüyorsa, yapmış olduğumuz ibadetlerimiz bize kabul misali olarak başka bir ibadete bizi sevk etmiyorsa, orada bir problem var demektir. Hani demiştik ya daha önceki derslerimizde, bir ameli salih, yani bir amel kabul edilmişse hak katında, onun göstergesi o kimsenin hemen akabinde başka bir ameli salih yapabilmesidir. O kimsenin diyelim ki öğlen namazını kıldı, ikindi namazını kılabilmesi, ikindiyi kıldı, akşamı, yatsıyı kılabilmesi ve bu devamlılığın olması ibadetin kabulünü gösterir. İşte eğer bir problem varsa, öğleni kıldın, ikindiyi kılamıyorsan, eğer diliyorsun, gerçekleşmiyorsa, demek ki ancak takvalı olanlardan kabul buyuruyor Mevla. Takva sahibi olacağız. Ne kadar sakındığını kontrol edecek insan. Allah'ın sevgisine muttaki olanlar ulaşıyor. Değer, kıymet hep takvada. Ölümde müjde takvaya bağlı. Yine ayet-i cellede inananlar ve takvalı olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde vardır. Onlar en güvenilir makamdadırlar. Ayet-i cellede muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Herkesin telaş içinde olduğu, herkesin sakındığı, herkesin birbirinden kaçtığı, titrediği, korku ile başına ne geleceğini bilmediği bir şaşkınlık içerisindeyken, muttakiler güvenilir bir makamda olacaklar. Yine bütün netice o nimet diyarına varmaktır ya, oraya hakkın rızasına erişip o nimet diyarına ulaşmak. İşte orası da takvalı olanlar için hazırlanmıştır. Cennet takvalı olan için hazırlanmış. Ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Yani anlayacağımız üzere
İnsan doğru olanla olmayanı birbirinden

ayırt etme gücü ancak takva ile anlar. Ancak takva ehli gerçeği görür. Yine bu saymış olduğumuz cennete ulaşmak, bütün nimetler hepsi bakıldığında sanki bütün ama bütün nimetler, bütün olabilecek güzellikler hep dönüp dolaşıp takvada düğümleniyor. İşte bizler de bütün bunları göz önünde bulunduracağız. Hani biz buradan kısaca bir hatırlatmada, kısa bir hatırlatmada bulunmaya gayret ediyoruz. Evvela kendi nefsimize, daha sonra sizlere. Ama bu hatırlatmaya kulak vermeli ve Allah-u Teala'dan sakınmalı, gereği gibi korkmalı. Gücümüz yettiğince en azından bunu yapmalı. Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Mucizül Beyan'da buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan takva üzere olun. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için harcayın. Yani elden geldiğince takvaya sarılmak bize emrediliyor. Elimizden gelenin dışında bizden bir şey istenmiyor. Zordur, zahmetlidir ama zahmetin neticesinde, zahmetin büyüklüğüne göre rahmet vardır. Zira kıymeti bildiren de zahmettir. Yine büyüğümüzün sözüyle noktalayacağız. İnsan zahmetini çekmeden cennete kavuşsa kıymetini bilmez. İşte zahmetini çekeceğiz. İnşallah rahmeti de o doğrultuda bizlere ulaşacak. Allah-u Teala Azze ve Celle yapmış olduğumuz bu söyleşiden, bu sohbetten cümle gönüllerimizi müteessir kılsın. Mevla Teala ders alıp nasihatlerden ibret alabilmeyi ve hayatımıza çeki düzen verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki Semerkant Sohbetleri programında sizlerle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 6 Ekim 2026 ve 25 Rebiülahir 1448. Günlerden salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. Gündem yine yoğun. Şimdi ayın bugün işte birinden itibaren biliyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı. Ve bugün de ilk grup toplantıları yapıldı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bugün öğle saatlerinde, sabah saatlerinde grupta yaptığı konuşmada bir konunun özellikle altını çizdi. O da seçimlerin 2028 yılında olmasıyla alakalı düşüncelerini ve bir başka hususta bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ve yürütmede Recep Tayyip Erdoğan, yasamada MHP, işte ülke genelinde de Cumhur İttifakı diye de böyle sloganik bir ifadeyle alkışlar aldı Sayın Devlet Bahçeli. Bu fon rezaleti ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Bugün öğle saatlerinde yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu ve orada sorulara cevap verdi. Hem fon meselesiyle ilgili hem de bu spordaki hakem olayları, onlarla ilgili sorulara cevap verdi. Zaten gün içerisinde haber bültenlerinde genişçe yer aldı. Şimdi bu Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım yorumlara çok takılmadan. Çünkü o zaman zaman kalmıyor yazılara. Abdülkadir Selvi demiş ki fon rezaletinin arkasında acaba örgütlü bir yapı mı var? ANAP döneminde patlak veren hayali ihracat haberleri yapıyordum. İhracat ürünleri limanlarımızdan hareket ediyor, birkaç limana uğrayıp yüklerini boşaltıyor, ihracat yapanlarsa devletten yüklü miktarda teşvik alıyorlardı. İhracatın bir gerçek kısmı vardı, bir de hayali olanı. Hayali ihracatta ne gemiler limandan hareket ediyor ne de diğer limanlara uğrayıp yüklerini boşaltıyordu. Hepsi kağıt üzerinde yürüyordu. Milyon dolarlık ihracat teşvikleri hayali ihracatçıların cebine giriyordu. Hayali ihracat davaları Ankara'ya en yakın il olan Kırıkkale'de açılıyordu. Hayali ihracat davalarına bakan avukatların Kırıkkale Adliyesi'ndeki tayinlerle yakından ilgilendiklerini tespit ettim. Hakim ve savcı tayinlerinin ötesine geçmiş, zabıt katibi tayinleri yaptırıyorlardı. Bu durumu sorduğumda davaların sonucunu bekle demişlerdi. Tayinlerin nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Hayali ihracat davalarının çoğu zaman aşımından düştü. Devleti soyanlar bir gün ceza almadan kurtuldu. İşte o bana bir ders oldu. Bu işlerin sadece gemilerin yürüten hayali ihracatçılardan ibaret olmadığını, organize bir iş olduğunu fark ettim. Bir de bu meslekte doğru soru sormanın nedenli önemli olduğunu. O nedenle fon kriziyle ilgili olarak bugün sorularla ilerlemek istiyorum. Neden ilişki ağ dedim? Çünkü savcılık soruşturması derinleştikçe bu işin bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon rezaletini halkımızın teveccühü olarak açıklamaya çalıştı. TERA'nın sahibi Emre Tezmen'in bu ilişki ağının görünen yüzü olduğu anlaşılıyor. Tezmen nüfuzlu kişilerden kendine bir koruma kalkanı oluşturmak istemiş. Nüfuzlu kişiler de bu fonlar üzerinden büyük paralar kazanmış. Fon krizi son 3-4 ay içinde bir çığa dönüşmüş. Adeta felaket geliyorum demiş ama görmesi gerekenler görmemiş, duyması gerekenler duymamış. Meşhur tekerlemede olduğu gibi. Şimdi hesap zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı. O paraları getirecekler, başka yolu yok diyor. Özellikle büyük vurgun vuran 50 kişi kursaklarını indirdiklerini kusacaklar. Şimdi gelelim sorulara. İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunuldu ancak SPK'nın bunları dikkate almadığı anlaşılıyor. Şimdi İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kim? Hadi JP Morgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz. Bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz. Şimdi bir takım şirketler var. Bunların çoğunun isimlerini vermeye de gerek yok. İşte bunların işte bu ev sistemleri, yani işte bu fonlarla ilgili ev alıyorsunuz, araç alıyorsunuz. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununun ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7292 sayılı yasanın 3. maddesinin 2. fıkrasında katılım evi mesela kullanılamaz deniliyor. Çünkü diğer evim sistemlerinde katılım evim kullanılmıyor. Ancak bir yıl sonra bu yasa değişiyor. Katılım evim ibaresi çıkarılıyor. Neden? Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Acaba arkasında bir güç mü vardı? Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş. Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hasan Öztürk de şöyle demiş Haber 7'de. Her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Dedi mi dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Dedi mi dedi. Kim dedi? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz. Dedi mi dedi. Peki yüzlerine bunca söz söylenenler ne yaptı? Hiç. Kim arkasına baktı? Beni kastetmiyor dedi. Kimi oralı bile olmadı. Kimi kalabalığa karışır, kaynar giderim kurnazlığına kapıldı. Kimi fondan fonladığı parayı verip sıyırma yolunu seçti. Oysa evet, kibirle yürüyüp gülü incitme gönül demişti. Bize Ömerler lazım diye haykırmıştı. Milletin efendisi değil hizmetkarız diye altını çizmişti. Bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışacağız diye hedef koymuştu. Ruh ve kan kaybımız var diye öz eleştiri yapmıştı. Binine bin katmak değil, milyar katmanın tamahkarlığını seçti bazıları. Birisi de çıkıp ben yaptım, hata ettim, cezam neyse razıyım demedi. Son 20 yılda elde edilen A'dan Z'ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Evet, bir hata yaptım, cezam neyse razıyım diyebilme erdemini gösteremeyenlere söyleyecek sözümüz var. Sorumsuzlar, suskunlar, sessizler, servetlerine servet katanlar, oturdukları yerden köşe dönenler, sufleyle para yatırıp sufleyle para çekip köşe dönenler, yolumuzu ayırırız demesinden bile utanmayanlar, gıkı çıkmayanlar, size söyleyecek sözümüz var. Çünkü bir çift siz söz söylemediniz, hala susuyorsunuz, söyleyemezsiniz. Çünkü peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz. Makam arabalarına bindiniz, kırmızı halılarda yürüdünüz. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Hayalini bile kuramadığınız servetlere kondunuz. Bütün bunları bir uzun adamın arkasına sığınıp yaptınız. Yanlış yaptık, özür dileriz, cezamıza razıyız diyemediniz. Emrinize binlerce bürokrat, binlerce memur, binlerce işçi verildi. Kamunun imkanları sunuldu. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız. Ona doğruyu söylemediniz. Bir kez olsun dürüst olamadınız. Olamazsınız da. Lüks arabalara bindiniz. Her köşeye bir gökdelen diktiniz. Zenginleşip palazlandınız. Banka hesaplarına dolarları, euroları doldurdunuz. Fonlardan fon beğenip fonlandınız. Bir yatırıp milyon yaptınız. Dünyalıkta sınır tanımadınız. Evet, söyleyemezsiniz. Bir keriz bile hata yaptık diyemediniz, diyemezsiniz de. Bundan sonrasını Halil Cibran'ın, o Lübnanlı düşünür, yazar şöyle diyor. Çünkü siz peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz diyor Halil Cibran. Devamında da yine susuyorum ve sözüm burasında size göç edebiyatının büyük ustası Lübnanlı şair Halil Cibran'ın sözleriyle. Ne diyordu Halil Cibran? Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut'u kavminden de değilsin sen. Hazdan olmayacak mahvın. Acıyla karıldı harcın ama acıya da yabancısın. Ağıtları sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıdını. Tanrı'ya yakarır ama firavunlara taparsın. Musa Kızıldeniz'i açsa önünde sen o denizden geçmezsin. Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Korkarsın kendinden olmayan herkesten ve sen kendinden bile korkarsın. Hazreti İbrahim olsan sana gönderilen kurbanı sen pazarda satarsın. Hazreti İsa'yı gözünün önünde çarmıha gerseler sen başka şeylere ağlarsın. Gündüzleri Maria Magdalena'yı fahişe diye taşlar, geceleri koyuna girmeye çabalarsın. Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bilirsin. Hazreti Davut için üzülür ama Golyat'ı tutarsın. Ey kavmin, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine, Lut kavminden de değilsin. Ama sen kendi acına da yabancısın. Kadınların siyah giyer, kederle solar tenler ama onları görmezsin. Her kuytulukta bir çocuğun vurulur, aldırmazsın. Merhamet dilenir, şefkat dilenir, para dilenirsin. Ve nefret edersin dilencilerden. Utancı bilir ama utanmazsın. Tanrı'ya inanır ama firavunlara taparsın. Diye Halil Cibran'ın o meşhur yazısından alıntılar. Tabii bu kadar değil, ben bir kısmını paylaşmış olayım. Evet, Hasan Öztürk köşesinde böyle değerlendirmiş.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Okan Müderrisoğlu Sabah'ta diyor ki paranın doyum noktası yoktur başlığıyla. Yaşadığımız fon hadisesinin idari, teknik, hukuki yönleri derinlemesine tartışılıyor. Meselenin okuyucuya fantastik gelebilecek başlıklarına dair teyide muhtaç hususlar yok değil. Yaşanan bu sorun ne ilk muhtemelen ne de son olacak. Bu aşamada İslami ve insani çerçevede ele almayı da gerekli buluyorum. İslam hukukunda malın bir amaca hizmet etmesi gerekir. Zira malın tüketim, depolama ve kullanım sınırı, doyma noktası vardır. Dinimizin lüksü ve israfı yasaklaması da malın ihtiyaçla sınırlanan doğasından kaynaklanır. Para ise soyut bir gücü ve sınırsız satın alma potansiyelini bünyesinde barındırır. Bu nedenle ve maalesef insan nefsinde bir doyma noktasına ulaşmaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu durumu şöyle özetlemiştir. Ademoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir ikincisini ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Özetle mal insanı doyurabilir ama rakamlar, yani para, insanı en azından gözünü doyurmaz. Evet, güncel tabloya gelince sermaye piyasalarında yatırımcılara uyarı niteliğinde bir kavram söz konusudur. Ama öte yandan devlet dediğimiz organizasyon her türlü hesapsız riskin, fahiş kazanç kurgusunun frenlemesi, oyunu bozanlara kırmızı gösterilmesi, samimi tasarruf sahibiyle yatırımcının hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, piyasaların düzgün ve adil işlemesi için vardır. Kurumların özelliklerini ve saygınlıklarını koruyabilmelerinin ve kamuoyu nezdinde ellerindeki yetkiyi hak etmelerinin yegane yolu aldıkları kararlarda sergiledikleri başarı ve tarafsızlıktadır. Bugün sermaye piyasalarımızın bir bölümü kurumları ve oyuncularıyla sınıfta kalmıştır. Çünkü günün sonunda baş ağrısı baştakinindir. Yetki ve sorumluluk sahibi yönetsel makamlar görevlerini ifa ederken ana yoldan sapan aktörleri vaktinde görerek ellerindeki kamusal kudretini caydırıcı araçlarla kullanmak zorundadır. Demiş. Haşmet Babaoğlu da diyor ki ABD geri çekilmiyor, dünyayı istiyor. Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Baştan söyleyeyim. Artık dünyada olup bitenleri ürkek düşünceler ve mızmız tahlillerle anlayamayız. Hız korkunç, komplolar rutin ve böylece böyle bir ortamda akademik akılcılık peşine düşmek ninni dinlemektir. Gülüyordunuz bir yıl önce, narsist, ödük Trump Grönland'ı istiyormuş. Ne oldu? Birleşmiş Milletler'de herkes barışı konuşurken Danimarka gayet tırnak içinde barışçıl biçimde ABD'ye bırakıverdi Grönland'ı. Nedir Grönland? Televizyonlarda jeopolitik ve stratejik öneminden söz ediyorsunuz, doğru. Muazzam bir stratejik sıçrama coğrafyası, Kuzey Kutbu'nun kapısı. Ama bu kadar mı? Grönland, Avrupa'nın bitişinin başlangıcı. Bunu anlamayacaksanız yakın gelecekten haberiniz olmayacak. ABD esasen Avrupa'nın işini bitirmek, bütün bölgeyi kendisinin kılmak istiyor. İspanya'da kiracılar, Fransa'da öğrenciler isyanda. Başka Avrupa ülkelerine de yayılacak. Ama bunları gerçekten 68 Mayıs hareketleri gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz. Üretilmiş sosyal patlamalar bunlar. ABD 3 şeyi birden yapıyor. Birincisi Avrupa'nın toplumsal huzurunu bozuyor. İkincisi Orta Doğu ve Ukrayna krizi yoluyla Avrupa ekonomisini zayıflatıyor. Üçüncüsü yeniden güç isteyen Avrupa sağını da Rusya ile savaşa itiyor. Aslında geçmişte iki büyük savaşta da böyle oldu. ABD Avrupa'yı belaya iten dostu. Savaş sonrasında da herkes perişan olduktan sonra savaşa dahil olup bütün parsayı topladı. Yalnız Avrupa mı? ABD'nin bütün coğrafyalardaki müttefikler için yeni huzursuzluklar kaynatılıyor. Görmek ve hazırlanmak gerek. Suudi Arabistan'ın haline bakın. Beyaz Saray, Muhammed Bin Selman'ın bir başını okşuyor, bir tokat atıyor. Yakın geçmişe kadar kılına dokundurtmadığı Riyad'ın şimdiki hali ortada. Latin Amerika mı? Hiç açmayayım. ABD müttefiklerinin, NATO ülkelerinin külahlarını önlerine koyup yeni dünyanın, yeni sorunlar için hazırlanmaları gerekiyor demiş. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. İsrail Türkiye odak yer değiştiriyor diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi dün Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda kurumsallaşma çalışmalarının gözden geçirilmesi, askeri yeteneklerin entegrasyonu gibi konuların ele alınacağı biliniyordu. Henüz ittifaka üye alımı da söz konusu değil. Daha önce yazmıştık. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar teyit etti. 6'dan fazla ülkenin üye olmak istediğini ancak paktın tam olarak faaliyete geçmesinin bir yılı bulabileceğini, bu süreçte yeni üyelik başvurularının işleme alınamadığını söyledi. Yemen hükümeti Husilerin etkisini kırmak için operasyon başlattıklarını duyurdu. Karar Husilerin stratejik Taiz kentini kuşatmasının ardından alındı. Yemen'de gelişmeler hızlı seyrettiği için Mekke İttifakı toplantısı da doğrudan bununla ilintilendiriliyor. Oysa serin kanlı değerlendirmelere ihtiyaç var. Birincisi Mekke İttifakı'nın Yemen bağlamında ilgilendiği iki konu var. Biri Kızıldeniz'de seyri sefer serbestisi, diğeri Suudi Arabistan'ın güvenliği. İki, Kızıldeniz'deki çok uluslu misyon henüz resmiyet kazanması ancak eli kulağında. Üçüncüsü ateş düştüğü yeri yakıyor. Suudi Arabistan gördüğüm kadarıyla sürekli saldırı altında olduğu için Yemen'de ivedi hareket etmek istiyor ancak temenni şart. Babil Mendeb'in güvenliğini sağlayacak adımlar planlı ve sonrası düşünülerek atılmalı. Dördüncüsü Yemen hükümeti kara operasyonu başlattı. Suudi Arabistan hava desteği veriyor. İttifak üyeleri Suudi Arabistan'a dönük saldırılara karşı hava savunma istihbarat desteği sağlıyor. ABD koordinasyonunda yapılan birkaç bölgesel güvenlik toplantısı dışında amacına ulaşmadı. Şimdi yeniden odağını Türkiye'ye ve yakın çevresine çeviriyor. İsrail'in odağı da değişiyor, çeşitleniyor da denebilir. Suriye ile birlikte Doğu Akdeniz'i daha sık gündeme getirmeye başladılar. Bu çeşitlenmeyi ilk kez İsrail basınında Temmuz ayında çıkan haberlerde gördük. Bu haberlerde Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki artan hareketliliğinden duyulan rahatsızlığı önemli vurguladılar. Ama daha ilginci geçtiğimiz günlerde Yeruşalem Post'a çıkan haber. Buna göre İsrail Savunma Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Libya koridoruna ve Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik etkisine odaklanmaya başladı. İsrail'in artan Doğu Akdeniz ilgisinin birkaç sebebi var. Türk donanması o bölgede faal. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun Laskiye ziyareti dönüm noktasıdır. İkincisi İsrail Türk donanması karşısında özgüven sorunu yaşıyor. Türkiye'nin denizlerdeki varlığını yakın tehdit olarak kolluyor. Üçüncüsü Yunanistan Rum kesimiyle kurdukları ittifak kapsamında Atina'yı Türkiye'ye karşı cesaretlendiriyor diyor Yeni Şafak'taki köşesinde Yahya Bostan. Diyelim ve ara verelim.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'nden İsmail Kapan demiş ki Ekim ayı çok kritik başlığıyla. Bölgesel savaşın yayılma tehlikesi her geçen gün artıyor. Amerika, Hürmüz Boğazı, Babil Mendet ve Kızıldeniz coğrafyasında yeniden yığınak yapmaya başladı ve bölgeye 3. uçak gemisi gönderiliyor. Ancak bölgede zaten uzun zamandır mevcudiyeti bulunan hayli büyük bir ABD askeri gücü var. Hali hazırda Orta Doğu bölgesinde ABD'nin en az 50 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Trump, İran'ı sert vuracağız, yok edeceğiz türünden tehditlerine yeniden başladı. 3 Kasım ara seçimlerinde çok zor bir sınavla karşı karşıya bulunan ABD Başkanı, o bildik kaba ve üstenci diliyle ortalığı germeye devam ediyor. Tam 23 yıl boyunca Irak'ta işgalci güç olarak bataklıkta debelenen Amerika, henüz oradan çekilmeden İran'daki çamura battı ve gün be gün batmaya devam ediyor. İran'la savaşa girmek ABD'nin hiç tahmin etmediği kadar sırtına bir yük bindirdi. Şubat ayından bu tarafa saldırı üstüne saldırı düzenleyen Amerika, beklediği hiçbir sonucu alamadığı gibi uzmanların yorumlarına göre çok büyük bir yenilgiye de uğramış bulunuyor. Diğer taraftan İran vekil güçleri üzerinden ABD'ye karşı daha geniş cephelerde mücadele yürütmekten de geri durmuyor. Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ölçeğinde İran'la didişen Amerika şimdilerde Husilerle de daha geniş çaplı bir çatışma durumuyla karşı karşıya. Kızıldeniz coğrafyasında İsrail ve ABD unsurlarına karşı hayli etkili saldırılar düzenleyerek yeni cepheler açan Husileri her iki ülkenin karşı saldırıları durduramadı. Son olarak Husiler Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını duyurdular. Gerçekte Hürmüz Boğazı'nın büyük çapta kapalı olduğu ve geçiş yapan gemi sayısının %10'lara kadar düştüğü de bir vaka. Husilere karşı Yemen ordusunu destekleyen Suudi Arabistan ve Arap Koalisyonu son günlerde daha geniş ve etkili hava operasyonlarıydı. Epeyce kayıp verdirirken bir taraftan da Mekke Savunma Paktı ile yoğun temaslar içinde. Dışişleri Bakanı

Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ikinci defa Riyad'a gittiler. Bu görüşmelerde bir yandan savunma paktının kurumsal yapısını tamamlama noktasında ilerlerken

0: Haydut İsrail'in güya ateşkesin olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail bununla da kalmadı. Suriye topraklarında saldırı ve provokasyonlara devam etti. Dünya barışını tehdit eden bir diğer konuysa Rusya-Ukrayna savaşı. 5. yılına giren savaşın daha geniş bölgeye yayılma tehdidi de gün geçtikçe artıyor. Başta Almanya olmak üzere belli başlı Avrupa ülkelerinin liderlerine göre bir Rus-Avrupa savaşı an meselesi. Her vesileyle Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını vurgulayan Vladimir Putin belli bir noktadan sonra çok kesin bir kararlılık göstermekten de geri durmuyor. Velhasıl dünyanın büyük bir bölümü barut fıçısı gibi. 27 Ekim'de İsrail ve 3 Kasım'da yapılacak Amerikan ara seçimlerine kadar dünya bir tarafa çarpmazsa belki daha sakin bir dönem mevcut gerilimin yerini tutabilir demiş İsmail Kapan.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan Abdullah Muratoğlu da şöyle yazıyor. Cellatları korumaya devam ediyorlar başlığıyla. Google Earth'ün güncellenen uydu görüntüleri, Gazze'nin maruz kaldığı korkunç yıkımı ve Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne serdi. Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak dünya kamuoyunu Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinliler için harekete geçmeye çağırmış. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi UNOSAT, Haziran ayı itibariyle Gazze'de 200 binden fazla yapının İsrail tarafından bombalandığını zaten göstermişti. Bu rakamlar Gazze'deki tüm yapıların %82'sini teşkil ediyor. İsrail'in Gazze'yi çöle çevirmesine ve 75 bin Filistinli'yi katletmesine rağmen hala bu soykırımı soykırım olarak kabul etmeyenler var. Sözde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Amerikalılara İsrail propagandası yapmaya devam ediyor. Kendini Hristiyan Siyonist olarak nitelendiren Huckabee, Hristiyanların tanrısının 20 binden fazla çocuğu ve bir o kadar kadını katleden soykırımcı İsrail'in tarafında yer aldığını söyleyebiliyor. Huckabee, Amerikan kamuoyunun İsrail aleyhine dönmesinden o kadar çok rahatsızlık duyuyor ki, her ağzını açtığında Amerikalı ve Avrupalı Hristiyanlardan İsrail'i terk etmemelerini, tam aksine desteklemeye devam etmeleri çağrısını yapıyor. Eylül ayı sonlarında Washington DC'de evangelist Hristiyan Siyonist bir kuruluş tarafından düzenlenen etkinliğe İsrail'den iştirak eden Huckabee, insanları gözleriyle gördüklerine değil, İsrail'in söylediklerine inanmaları için uğraşıyordu. Suçüstü yakalanan hırsızların kasaba şerifine o yalancı gözlerine mi inanıyorsun yoksa bize mi inanacaksın demeleri gibi bir durum. Malum Kasım'da ABD'de ara seçimler var. Tabii Hristiyan Siyonistler de boş durmuyor. Aile Araştırma Konseyi tarafından Dua Et Oy Ver Sağlam Dur başlığıyla düzenlenen etkinliğe Trump yönetiminden sadece Huckabee'nin iştirak etmesi dikkat çekiciydi. Diğer yandan Amerikalı gençler de evangelist kiliselerden kopuyor. İsrail'e destek evangelist ailelere mensup gençler arasında giderek artıyor. Amerika'daki İsrail lobisi ve evangelist liderler bu değişimin önünü kesmek için büyük miktarlarda para harcıyorlar ama başarılı olamıyorlar. FRC Başkanı Tony Perkins, evangelik Hristiyanların İsrail'den daha büyük bir müttefiki olmadığını ve Amerika'nın geleceğinin Yahudi devletiyle iç içe olduğuna dair bir söylemi dillendiriyor. Haziran ayında Trump biz olmasak ABD olmasa İsrail olmazdı demişti. İlginçtir. Trump'ın bu sözlerine itiraz Trump'ın İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirdiği Huckabee'den gelmişti. Huckabee, İsrail olmasaydı Amerika olmazdı diye cevap vermişti. Bu ne cüret. Batı dünyasında cellatları kurban, kurbanları cellat olarak gösteren Siyonist propaganda artık iş görmüyor. Huckabee ise İsrail aleyhindeki kamuoyu değişimini Tanrı'ya karşı bir eylem olarak gösteriyor. FCR etkinliğinde konuşan Huckabee'ye göre İsrail'in karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit Amerikalılar arasında İsrail'e desteğin büyük ölçüde çökmüş olmasıydı. Huckabee daha önce gerçekleşen bir söyleşide İsrail'in mevcut sınırlarının ötesinde topraklar üzerinde Tevrat'a dayalı bir hakkı olduğunu da iddia etmişti. Huckabee'nin bu söyleşide İsrail'in bölgede sınırlarını genişletmesinin sorun olmayacağını savunması Trumpçı kampta bile şiddetli tepkilere yol açmıştı. Önce Amerika diyen birçok cumhuriyetçi Huckabee'nin İsrail'de ABD'yi değil de İsrail'i temsil ettiğini söyleyerek derhal görevden alınmasını istemişti. Demiş Abdullah Muratoğlu Yeni Şafak'ta.

0: Son baskı.
1: Filistin'de soykırım sürüyor başlığıyla akşamda Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da diyor ki, eli kanlı soykırımcı çocuk katili Netanyahu'nun saldırganlığı sınır tanımıyor. Uluslararası sıfat taşıyan hiçbir kurumun durduramaması, insanlık adına bir gücün engelli olamaması pervasızlığını, azgınlığını daha da arttırıyor. Gazze'de ateşkese rağmen soykırımcı, işgalci Siyonist İsrail'in saldırıları hiç eksilmedi. Neredeyse her gün şehitler veriliyor. Ayakta kalabilen yıkık dökük hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana soykırımcı Siyonist İsrail'in saldırılarında 1445 kişinin şehit olduğu, 5070 kişinin de yaralandığını biliyoruz. Gazze'nin yok edilmesini hedefleyen alçakça saldırılar yüz binlerce insanın katliamına doğru duraksamadan devam ediyor. Soykırımın klasik tanımının ötesine geçerek Filistin'de soykırım sürüyor, sadece yerle bir edilen Gazze'de değil, aynı zamanda Batı Şeria'da da sürüyor. Filistin topraklarında yıllardır zulümle, katliamlarla yeni alanları gasp eden sömürgeci emperyalizmin terör karakolu İsrail, soykırıma dönüştürdüğü saldırılarıyla Filistin'i haritadan silmenin şer hevesinde. Bırakınız iki devletli çözümü, Batı Şeria'nın tutsak yönetimini bile hazmedemez durumda. Tamamen yok etmenin, Filistin'i bütünüyle ortadan kaldırmanın çabasında. Bu gözü dönmüşlüğün vardığı nokta, insanlık adına hiçbir çabanın işe yaramadığı acı bir gerçeğe işaret ediyor. Bir nebze hiç değilse belki biraz işe yarar diye çocuk katili Netanyahu'nun yakında yapılacak seçimi kaybetmesine bel bağlanmış durumda. İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak, 27 Ekim'de yapılacak seçime ilişkin olarak Netanyahu için seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor demiş. Barak, Netanyahu'nun kolayca yalan söylediğini belirterek Netanyahu'nun 27 Ekim'de dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız ifadesini kullanmış. Görüldüğü gibi Netanyahu'ya yönelik İsrail'in iç bünyesinden gelen tepkiler dahi herkes için bir umut işareti sayılıyor. Netanyahu'suz İsrail'in bölgeye terörleştirmekten, işgallerden, katliamlardan tamamen vazgeçerek Filistin'e yaşam şansı vermesi, iyi kötü bağımsız bir devlete kavuşmasının yolunu açması, iç bünyesinin kararıyla öylece kolayca mümkün değil. Bunun hepimiz farkındayız ama gelen gideni aratır deyimini de göz ardı etmeden yine de çocuk katili soykırımcı Netanyahu zaliminin yenilmesi elbette temennimizdir. İnsanlığın beklentisidir diyor Yaşar Hacı Salihoğlu.
0: Son baskı.
1: Nuhal Bayram yazısıyla devam edelim Star gazetesinde. Demiş ki 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek. 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunu. İsrail'den 30 yıl önce kurulmuş olan Yahudi gazetesi Haaretz'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed 27 Eylül 2023 tarihinde, yani saldırıdan 10 gün önce Hamas'ın saldırı planladığını Netanyahu'ya ihbar etmiş ve bütün ayrıntıları anlatmış. Ancak Netanyahu bu saldırıdan kimseye bahsetmemiş ve hiçbir adım da atmamış. Çünkü Netanyahu da biliyordu, Mossad'ın bu saldırıyı rapor ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır devam eden hazırlıklardan Mossad'ın hiç haberi olmayacak da Netanyahu bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nden duyacak, öyle mi? Yani bu saldırı biliniyordu, hatta çaktırmadan destekleniyordu. Nitekim daha o gün İsrail bir algı devletidir, çocuklara bile işkence edecek kadar alçalır ama kendilerine yönelik en küçük saldırıyı ayyuka çıkarır, dünyanın her yerindeki Siyonist yalakalarını da bu algı için kullanır demişiz. Hocam, 7 Ekim saldırılarında 1200 İsrailli öldü, 250 kişi de rehin alındı. Netanyahu buna bilerek izin verir mi diyenler tabii ki olacak. Bizim asıl hatamız Siyonistleri kendimiz gibi değerlendirmek. Netanyahu ölen İsrailliler ve rehineler sayesinde bin kat katliam yaptı. Siyonistler için en iyi Yahudi, İsrail'in menfaatleri için kendini feda eden Yahudidir. Bırakın İsrail menfaatlerini, geçen haftaki uçak krizinde asıl hedefin uçağın düşürülmesi olduğu, Netanyahu'nun seçimi kurtarmak için uçaktaki 180 Yahudi'yi feda ettiği ortaya çıktı. Çünkü Yahudilerin en büyük marifeti doğrudan daha doğru görünen yalan organize etmektir. 7 Ekim'den sonra 260 gazetecinin ölümü pahasına deşifre edildiklerine bakmayın. 1948'den bu yana Müslümanlara her türlü zulüm ve katliamı yapmış ama bütün dünyaya Filistinlilerin Yahudilere uyguladığı terörü anlatmış, kurgu, fotoğraf ve görüntülerle herkesi

0: hızlandırmışlar. İşte bu mağduriyet algısını güçlendirmek ve planladıkları büyük operasyonlara şok gerekçe üretmek için gerekirse harakiriden de çekinmezler. Bunun en çarpıcı örneği 11 Eylül saldırılarıdır. Görünüşte El-Kaide'li teröristlerin gerçekleştirdiği İkiz Kule terörünün aslında çok önceden planlanmış büyük çaplı Haçlı saldırılar için gerekli olan büyük çaplı bir gerekçe olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim 7 Ekim saldırılarını da 11 Eylül'e benzeten New York Times, ABD'nin Haçlı saldırıları gibi İsrail'in de Gazze'ye kapsamlı kara saldırıları başlatacağını yazmış. Biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aktarmıştık. Asıl önemli tespit ise İran hakkında. Hamas, 7 Ekim saldırılarına İran'ın desteğiyle hazırlanmıştı. Hatta Hamas yöneticileri bu destek sebebiyle İran'a teşekkür etmişti. Biz de o tarihlerde asıl büyük şüphe İran'ın katkısıdır. Şiiliği kuran Abdullah bin Sebe Yemenli bir Yahudidir. İran İsrail'i en çok tehdit eden ama aslında en çok destek veren devlettir. Aradan 3 yıl geçti. İran Gazze'ye ve Gazze'lere zerre kadar destek verdi mi? Bırakın desteği, 10 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e rağmen imzalanan ateşkesin Gazze'de uluslararası güç konuşlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve yönetimin teknokratlardan oluşan bir hükümete devredilmesi gibi Netanyahu için ölüm anlamına gelen ikinci aşamadan İsrail'i kim kurtardı? İşte yine kış kapıda. Oysa Gazze'de çadır bile kurulmadı. Bırakın çadırı, sağlam insan. Peki sağlam insan da kalmadı dedik. Peki Gazze'yi kim konuşuyor? Veya şöyle soralım. 3 yıldır insanlığın katledildiği Gazze hala bu haldeyken dünya neyi konuşuyor? Hürmüz Boğazı'nı. Kimse saldırıya uğrayan İran demesin. Şiiler de Yahudi taktiği uyguluyor. Saldırıların başlamasından önce sarsıcı ayaklanmalar karşısında hızla sona yaklaşan İran rejimi bugün 47 yıllık iktidarının en güçlü dönemini yaşıyor demiş Nuhal Bayrak Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. İl il gezen modern hayatın seyyahlarından Yavuz Donat İngiltere'ye gitmiş. Londra'dan izlenimlerini paylaşmış. Yazının başlığı ilginç. Çöp Tenekesi Partisi, ÇTP. İngiltere'de tabii. İngiltere'ye gitmeden önce yazdığımız bir yazıda siyasi parti enflasyonundan söz etmiştik. Türkiye'de 189 parti var. Guinness Rekorlar kitabına girse yeridir demiştik bu 189 parti için. İngiltere'de bu yazımıza itiraz edenler oldu. Avrupa'da Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı başta olmak üzere birçok kişi dediler ki Birleşik Krallık'taki siyasi parti sayısı 410, Türkiye'nin iki katından fazla. Ertesi gün önümüze liste getirdiler. Doğru, tam 410 parti var İngiltere'de. İçlerinde Çöp Tenekesi Partisi bile var. Ana akım siyaset İngiltere siyasetinde adını herkesin bildiği parti sayısı normalde 5'i geçmiyor. İki ana parti var. İktidardaki İşçi Partisi, Labour Parti, Merkez Solda ve Muhafazakar Parti, diğerleri, Liberal Parti, Reform Partisi ve oyu yükselen Yeşiller Partisi. Ötekilere gelince tabela partileri. İngiliz halkı bu kadar da fazla siyasi parti olur mu diye söylenmeye başlayınca halkın tepkisini ülke gündemine taşımak için parti kurulmuş Count Bimface Party, yani Çöp Teneke Partisi. Kurucusu Jonathan David Harvey, kuruluş tarihi 18 Mart 2021. Siyasi parti enflasyonuyla dalga geçen bir parti. Zaten amblemi de uzaylı kaskı giymiş olan ve sistemi protesto eden bir komedyen. Partinin gücü, oyu, parlamentoda temsilcisi yok ama popülaritesi yüksek. Gazetelerde karikatürleri çıkıyor, televizyonlarda haber oluyor. Kimi çılgın canavar partisi diyor, kimi de çöp tenekesi suratlı kont partisi diyor. Evet, oradan geçelim alışveriş marketlere, AVM'lere. Manav marketlere de uğradık, manavlara da. Fiyat etiketlerine göz attık. Bizim etiketlerle kıyaslayalım dedik. Örneğin patates kilogramı 1.75 sterlin. Bizim parayla yaklaşık 114 lira. Domates, soğan, yeşil biber, kabak, patlıcan, bizdeki fiyatları 3 ile çarpmak gerekiyor. Bize göre hayli pahalı. Tabii şunu da diyebilirsiniz, onların geliri de bize göre yüksek. Evet, ücretleri bizden yüksek ama tabii 3 kat 4 kat mı, onu ayrıca tartışmak lazım. Kuru fasulye kilogramı 3.99 sterlin. Marka bodrum 260 lira. Leblebi 1.40.

49 sterlin. Yani 97 lira. Tütün kolonyası 7.49 sterlin, 486 lira. Ülker ürünleri, et ürünleri, lokum, fıstık, erekli suyu bile var. Türk ürünlerini sadece bizimkiler değil, herkes alıyor. İngiliz'i, Hintlisi, Pakistanlısı. Tabii Türk mutfağı oraları da hayli etkin. Kervan sofrası, sahibi Gürsel Aksu. Birkaç şubesi var. Müşterilerin çoğu İngiliz, diğerleri Türk, Arap, Hint, Pakistanlı, Fransız, Alman, Rus. İşler sahibi Engin Selvi. Olea Türk mutfağı sahibi bir Kıbrıs Türkü. Kantina Özgür Karakaş. Özgür Karakaş'ın bir lokantası daha var, Nana. Sofra Hüseyin Özer. Antepliler. Ahmet Üstün Sürmeli. Efes Kazım Akkuş. Türk lokantaları o kadar çok ki. Hepsinde de her milletten müşteri var. Harrods sadece İngiltere'nin değil dünyanın en ünlü ve en büyük alışveriş merkezlerinden. Müşteriler arasında kraliyet ailesi de var. Çok katlı, 90 bin metrekare büyüklük. Londra'nın simgelerinden bir mimari. Lüks tüketime yönelik ürün çeşitleri. Aklınıza ne gelirse. İşte Londra'ya gelenlerin alışveriş yapmak ya da gezmek için uğradıkları bu ünlü mekanın komşularından söz edeceğiz. Tam karşısında Hafız Mustafa, şekerci. Mazlum, tatlıcı. Aynı sırada çok yakınında Cafer Erol, tatlı şekerleme, kolonya. Onun karşısında mantı. Biraz yürüdük Bursa İskender. 100 metre mesafede 5 Türk lokantası, tatlıcısı, şekercisi. Yürümeye devam. Londra'nın her yerinde bizimkilerin izleri de var, tozları da. İş yerlerinde Türk bayrağı, Türk futbol takımlarının formaları, fotoğrafları. Uzaktalar ama Türkiye'den de kopmamışlar. Bugünlerde İngiliz gazetelerinde en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürley'in adı geçiyor. Fon, borsa spekülasyonu. Kim olursa olsun mutlaka hesap sorulacak söylemleri İngiltere medyasında yer buluyor. Uğradığımız Türk iş yerlerinde herkesin dilinde aynı konu. Evet, mutlaka hesap sorulmalı ve hemen, gecikmeden. Dikkatimizi çekti uçağımızdaki yabancı yolcu sayısı. Türk yolcudan fazla, iki katı desek yanılmış olmayız. İstanbul, Uzak Doğu ve Afrika ile Batı arasında tam bir köprü durumunda. İstanbul Havalimanı, İngiltere'de böyle bir eser yok. Bu arada Mehmet Şimşek'e bir çift sözümüz de olsun, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na. Bakanımız sık sık yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyor, iyi de yapıyor tabii. Ama içimizde parasını dışarıya çıkaran da çok var. Kimi İngiltere'ye, kimi de bazı körfez ülkelerine. Tabii Sayın Bakan bunları bilmiyor olamaz. Londra'da herkesin dilinde. Bakanımız yabancıları davet ederken bizimkileri de davet etse de bir konuşsa ne dersiniz demiş. Haklı olarak Yavuz Donat Sabah gazetesindeki köşesine diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da. Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.

Hacı Bektaş-ı Veli. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Lakabı Bektaş'tır. Horasan'ın Nişabur şehrinde 1281 senesinde doğdu. Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyu Hazreti Ali'ye dayanır. 1338 senesinde Kırşehir'e yakın bir yerde vefat etti. Vefatı hakkında başka rivayetler de vardır. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacı Bektaş ismi verildi. Daha çocukken ilim öğrenmesi için ailesi tarafından Şeyh Lokman-ı Perende'ye teslim edildi. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi Hazretlerinin halifelerinden olup, zahir ve batin ilimlerinde çok derinleşmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya geldi. Halka doğru yolu göstermeye başlayan ve kıymetli talebeler yetiştiren Hacı Bektaş-ı Veli, kısa zamanda tanınarak büyük rağbet gördü. Bu sırada Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatıyla büyük hizmetler yapan Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Bu sıralarda kuruluş devrinde olan Osmanlı Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamanında teşkil eden Yeniçeri ordusuna da dua ederek askerlerin sırtlarını sıvazladı. Onlara İslamiyet'ten ayrılmamalarını nasihat etti.

Evet, Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, Kızıl Elma Avrupa'da.

0: Ey İslam askeri, tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin.
1: Amin.
0: Yolunuz açık olsun.

0: Böylece Hacı Bektaşi Veli'yi kendilerine manevi pir olarak kabul eden Yeniçeri ordusu, manevi hayatını ve disiplinini ona bağladı. Hacı Bektaşi Veli asırlarca Yeniçeriliğin piri, üstadı ve manevi hamisi olarak bilindi. Bu bağlılık ve muhabbet, Yeniçerilerin sulh zamanlarındaki talimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlıklarında çok müsbet neticeler verdi. Bütün bunlar, halkla Yeniçeriler arasındaki yakınlığı kuvvetlendirdi. Yeniçeriler, dervişler gibi cihat azmiyle dolu ve görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluşlarında bu hadiseler müsbet tesirler gösterdi. Yeniçerilerin Allah Allah illallah, baş üryan, sine püryan, kılıç al kan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diyerek savaşa başlamaları bunun manidar bir ifadesidir.
1: Allah Allah, Celül-ü Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa,

0: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı Arapça bir eseri vardır. Buyurdu ki, tarikatın, tasavvuf yolunun ilk makamı bir alime canı gönülden bağlanıp tövbe etmektir. Tövbe, canı gönülden olan pişmanlıktır ve mutlaka yapılmalıdır. Tövbe ederken gözyaşı dökmelidir. Tövbeyi kabul edecek Allahu Teala'dır. Tövbe ettikten sonra ona tevekkül etmelidir. İkinci makamı talebe olmaktır. Üçüncü makamı mücahede, nefse zor gelen, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Dördüncü makamı hocaya hizmettir. Beşinci makamı korkudur. Altıncı makamı ümitli olmaktır. Yedinci makamı şevktir ve fakirliktir. Zaman zaman müritlerine konuşur ve Makalat adlı eser için not aldırırdı.
1: Şimdi Makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allahu Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır.

Zira veliler nefsi, istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.

0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmette geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamah, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamah kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.
1: ...1338 senesinde vefat eden Hacı Bektaşi Veli'nin derslerini ve sohbetlerini takip ederek, onun tarikatına bağlananlara tasavvuftaki usule uyarak Bektaşi denildi. Bu temiz, itikatları düzgün olan ve ibadetlerini yapan Bektaşiler zamanla azaldı. Daha sonra yapılan bir takım değişiklikler sebebiyle hakiki Bektaşilik unutuldu ve zamanımızdan 100 sene önce ise hiç kalmadı. Herkes tarafından sevilen, hürmet ve itibar edilen bu isim, hurufi denilen sapık kimseler tarafından da siper olarak kullanıldı. Hacı Bektaşi Veli'nin Şiilikle ilgisi bulunduğunu söyleyenler yanında, bazıları da onun sapık, Baba Resul'ün halifesi olduğunu, namaz kılmadığını ve şeriatı aldırmadığını kaydetmektedirler. Oysa makalatın asıl nüshaları tetkik edildiğinde, onun İslam dinine sıkı sıkıya ve sağlam bir şekilde bağlı, İslamiyet'e uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkan mübarek bir veli olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Hacı Bektaşi Veli devrine en yakın zamanda yazılmış olan Tiryakül Muhibbin'de vasıtı onun Ahmedi Yesevi'ye mensup olduğunu zikretmekte ve şu silsileyi vermektedir. Es-Seyyid Bektaş el-Horasani, Ahmedi Yesevi, Abdül

Haluk Güçdevani, Yusuf-i Hemedani, Ebu Ali Farmani, Ebul Hasan Harakani, Abdülkasım Gürgani, Ebu Osman Mağribi ve Cüneyd-i Bağdadi yoluyla Hazreti Ali'ye ulaşmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki, nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarıdır.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile müsaade.

ey yolcu, her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin senin.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

yolcu. Kalbini masivadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

Ey yolcu, her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki, ölen hayvan imiş aşıklar.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman anneni düşünüp telefona sarıldın? Bizler belki şimdi uzaklardayız. Belki büyüdük ve bizler de anne veya baba olduk. Ama şayet hayattaysa hala bizim için tasalanan, acaba ne yapıyor, nasıl diye düşünen bir annemiz var. Bizler büyüsek de annemizin gözünde hala o ufak çocuğuz. İnsan dünyaya geldiği ve gözünü açtığı zaman karşısında ilk gördüğü annesidir. Yavrusunun kokusunu hissetmediği, onu kollarına almadığı zaman uyuyamayan anne. Gülüşünü hiç eksik etmeyen, cennetin ayaklarının altına serildiği varlık anne. Ağladığımızda ağlayan, güldüğümüzde gülen, hastalığımızda geceleri hiç uyumadan başımızda bekleyen, hatta Rabbim yavrumun hastalığını bana ver diyecek kadar yavrusuna şefkat gösteren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cennet annelerin ayakları altındadır. Hatırla,

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini tevdi edecekleri bilim insanları ve üniversiteleri kutlayıp jüri üyelerine teşekkür eden Erdoğan, "Dün Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz," dedi. Gerek bilim gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer alınan coğrafyanın sayısız hazinelerle dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkand'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, oradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir," dedi. Erdoğan, resmin parçalarını birleştirdiklerinde tıpkı karanlık fabrikalarda gördükleri gibi akademik süreçlerde de insan faktörünün artık giderek azaldığını ifade etti. Yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhatinin, kaynakların güvenilirliğinin çoğu zaman sorgulandığına dikkati çeken Erdoğan, "Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi 182.000'den 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğrenim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasını istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını arttırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik, dijital imkanlarını güçlendirdik," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşıladıklarını, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ettiklerini de aktardı. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlü,

Ek Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek fon soruşturmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereyle. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Türk piyasası ekonomisi çok güçlü göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız anlık olarak bilgilendirme yapılıyor ona. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmanın önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyin, bir şahıs fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Bir de şunu gördük, özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari. Yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Milletimizin cebine el uzatan kişilerden hukuk çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarını arayacağız. Haksız kazançları da TMSF'ye devredeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacağını bildirdi. Konuyu fon meselesi olarak tanımladığını ifade eden Zengin, bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir dedi. Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulmasını ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum. Yarın iç tüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel kurula gelecek ve bizlere bilgi verecekler dedi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden Eslem Sare Bulut'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışmaktadır.

soruşturma başlatılmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bakanlık tarafından bir mülkiye baş müfettişiyle bir polis baş müfettişi görevlendirildiği, olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği aktarıldı. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunçer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tunçer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sesen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halis Demir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, oğlu Y. Sandal, eski Bayraklı CHP ilçe başkanı ve belediye çalışanı D.G., eski Baybel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S., Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü H.C.Ö., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş.'nin de aralarında olduğu 46 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Adana merkezli 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı. Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479 gram esrar, 1.29 gram kokain, 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve bir de kasatura ele geçirildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak

0: altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türk Azınlık Ortaokulu Lisesi öğrencileri eğitim şartlarına ilişkin taleplerinin karşılanmaması üzerine dün derse girmedi. Yerel basında yer alan haberlere göre öğrenciler sabah saatlerinde okul önünde toplanarak 3. ders saatine kadar derslere katılmadı. Bu süreçte okuldan ayrılan öğrenciler taleplerini içeren yazılı metni okul yönetimine teslim etti. Öğrenciler okulun 2. binasının kullanım dışı bırakılması nedeniyle ana binada yoğunluk yaşandığını ve bazı sınıflardaki öğrenci sayısının 30'a kadar çıktığını belirterek 2. binanın yeniden kullanıma açılmasını ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını talep etti. Okul yönetiminin görüşmelerdeki tutumunu eleştiren öğrenciler, ayrıca okul encümen heyetiyle okul aile birliğinin gelişmeler hakkında yeterince bilgilendirilmesini ve ders sırasında tuvalete gitmek için okul yönetiminden yazılı izin alınması uygulamasının da kaldırılmasını istedi. Bahçelievler'deki Kuyumcu kentte 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratılmasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Çalışmalarda Bahçelievler'deki Kuyumcu kentte faaliyet gösteren 16 firma sahibinin aynı yerleşkede kuyumculuk faaliyeti yürüten HK ve OK tarafından işlenmiş altınlarının kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satılacağı vaadiyle teslim alındığı ancak bedellerinin kendilerine ödenmediği anlaşıldı. Firma sahiplerinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldığı tespit edildi. Başsavcılık olaya karıştıkları ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Kocaeli'de Beşir Derneği'nin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi törenle hizmete girdi. Törende konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Beşir Derneği'nin meydana gelen büyük afetlerde bölgede yer alarak katkı ve destek sağladığını, gönüllüleri ve insan gücüyle yaraların sarılmasına yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Ayhan, devletin temel görevinin afetler öncesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlık yapmak olduğunu, bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda risk azaltma ve afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, lojistik merkezlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarının artmasını diledi. Semerkant Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yakupoğlu da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin afetlere hazırlık, güçlü organizasyon ve kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü gücü ve saha tecrübesinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyer de afetlerde iyi niyetin tek başına yeterli olmadığına, doğru adımın doğru zamanda atılmasının hayati önem taşıdığına işaret ederek, bu anlayışla ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve açılışı yapılan merkezin bu hazırlığın önemli parçası olduğunu ifade etti. Törene Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, kurum temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Nijerya'nın Ondo eyaletinde dün düşen askeri uçakta bulunan 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame yaptığı açıklamada dün eyaletin Bokoda kentinde askeri uçak düştüğünü hatırlattı. Kazanın hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten Ejodame, çalışmalar sonucunda uçakta bulunan 20 yolcuyla 5 mürettebatın cesedine ulaşıldığını kaydetti. Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait ATR-42 tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Bokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü. Cumhurbaşkanı Bola Ahmet Tinubu kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 2848 0352

0: 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.

Bir bardak 3 paraydı. Emre Başdu. Ardımızda bıraktığımız zamanı yad etmek isteriz hep. Geçmişe bir daha dönemeyeceğimiz için kimi zaman hatıra defteriyle, kimi zaman bir fotoğrafla veya anımsadığımız anın kanıtlarına takılıp içimizi geriye doğru çekeriz. Sonra üstüne de iç çekişlerimiz eklenir. Dedelerimizin "Hey gidi günler, hey!" diyerek anlatmaya başladığı eski zamanları pür dikkat dinleriz. Böyle durumlarda geçmişle buluşmalarımız çok kısa sürer. Bir hikaye aralığı kadardır bu buluşma. Ancak Fatih At Pazarı'nda öyle bir yer var ki hem geçmişi anlatır bize hem de anlattığını yaşatır. Metin Sönmez'in babası ve amcasının son Osmanlı padişahı Vahdettin zamanında İstanbul'a gelerek açtıkları nostalji kahvehanesinin hikayesi. Erzincan'da tarımla geçinen Sönmez ailesinden iki kardeş Hüseyin ve Hasan İstanbul'a gelmeye karar verirler. O zamanki ulaşım imkanları kısıtlı olduğundan önce Samsun'a sonra buradan bir yük gemisiyle yaklaşık bir ay süren yolculuğun sonunda İstanbul'a varırlar. Taşra'dan farklı bir dünyadır burası. Geçim kaynağı toprakken şimdi su olmuştur. İki kardeş sakallık yapmaya başlar. Beşiktaş'tan aldıkları suyu Fatih civarındaki dükkanlara satarlar. Aradan biraz zaman geçer ve Sönmez kardeşler 71 sene sonra adı nostalji olarak anılacak kahvehaneyi sahip oldukları iki at arabasını satarak alırlar. 1932 yılından bu yana Sönmez ailesinin geçim kaynağı olan kahvehane ilk açıldığında at pazarında at alıp satan ahaliye hizmet eder. 1938 yılına gelindiğinde at pazarı kaldırılır. Bu tarihten itibaren mekanın müdavimleri, at pazarının yerini alan marangozlar ve araba tamircileri gibi zanaatkarlar olur. ...1945 doğumlu Metin Sönmez ise 1960 yılında gelir İstanbul'a. Amca ve babasının ekmek teknesini kaldığı yerden devam ettirir. Metin amca, kahvehane açıldığından beri adettir. Sabah namazından sonra ocağın altı yakılır, çay hazır edilir, diyor. Tabii ki o zamanlar ocak gazla değil de kömürle yandığından dolayı ocağın ateşini sabah namazından da evvel gelip hazır etmek gerekiyormuş. Burada kahvehaneye gelenlere misafir gözüyle bakılıyor. 5 yıl öncesine kadar marangozlar, yorgancılar ve tamirciler dükkanlarının anahtarlarını evlerine giderken Metin amcaya bırakırmış. Ertesi gün yine Metin amcadan anahtarlarını alıp dükkanlarını açarlarmış. Sadece at pazarındaki esnaf değil, zamanla çevre mahalledeki esnaflar da daimi misafirler arasına katılmış. Metin amcanın çayı, kahvesi, müdavimleri için eşsiz bir tat olmuş. At pazarındaki marangoz ve tamirhaneler buradan kaldırıldıktan sonra kahvehanenin çevresi tamamıyla değişir. Nostalji, etrafı kafelerle çevrili bir yer olur. Durum böyle olunca da kahvehaneye esnaftan çok öğrenciler gelmeye başlar. Sınava gitmeden evvel Metin amcanın yanına uğrayan öğrenciler, büyük ve küçük bardak çayın 75 kuruş olduğu taze çaydan bir bardak içip dua da aldıktan sonra okula öyle giderler. Kahvehaneye gelip gidenler buradaki muhabbetten ve samimiyetten çok hoşnutturlar. Öyle ki bir keresinde öğrencilik yıllarında nostaljiye çok gelip giden biri, evlendiği gün hanımıyla nikah salonundan sonra Metin amcanın yanına gelir. Güzel bir kahve içip Metin amcanın da duasını

alıp evlerine öyle giderler. At pazarı modern kafelerle doldurulmuş olsa da nostalji kahvehanesi eski kimliğinden hiçbir şey kaybetmeden gelen herkese muhabbetle demlenmiş çayını ikram etmeye devam ediyor. İçilen çayların ve kahvelerin hesabının tutulmadığı bu küçük mekanda herkes içtiği çayı hesaplayıp ücretleri Metin amcaya yardım eden yeğeninin avuçlarına bırakır. Meczupların ve evsizlerin de içini ısıtan bu mekanda hiç kimseye "Neden hesap ödemedin?" diye sorulmaz. Metin amca ise şöyle söylüyor. "Bizde katiyen ayrım yoktur. Herkes canımız, ciğerimiz. Biz ecdadımızdan böyle gördük. Kapımız herkese açıktır." 15-20 metrekarelik bir yere sahip olan kahvehanede üzeri mermerle kaplı eski iki masa ve dışarıda mekanın ruhuna uygun birkaç küçük iskemle bulunuyor. İskemleler nostaljinin anlamına anlam katıyor. İskemleler insanların birbirine yaklaşmasına vesile oluyor. Burada arkaya yaslanarak değil birbirlerinin yüzüne eğilerek konuşuluyor. Ben konuşurken Metin amca aklı hep başka yerlerdeymiş gibi duruyordu. Konuşmamızın sona ermesinin ardından Metin amca ertesi gün için hazır olması gereken limonatayı hazırlamaya başlamıştı. Onun bu halini gördüğümde durumu daha iyi anladım. İşini yarım bırakmak onu huzursuz etmişti. Metin amca işine dönünce ben de mekanın duvarında asılı olan eski aynayı incelemeye başladım. O esnada gözüme duvardaki siyah beyaz bir fotoğraf ilişti. Fotoğrafta Metin amca ayakta, elinde çay tepsisiyle poz vermiş. Üzerinde ise Metin amcanın söylemiş olduğu bir söz yazıyordu. Bir bardak 3 paraydı. Hey gidi günler, hey!

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

Dilin fazileti ve kıymeti. Bu dil akla ve bilgiye tercümandır. Bu konuşan dilin insanı aydınlatarak öne çıkardığını iyi bil. İnsanın değerini dil gösterir. Böylece insan kutluluk bulur. Yine insanı dili alçaltır ve o insanın başını uçurur. Dil, eşikte yatan aslana benzer. Kadın erkek, ailece dikkat ediniz. İnsanın başını yiyen dilidir. Sözünü gözet de başın gitmesin. Diline sahip ol da dişin kırılmasın. Sen kendin için esenlik ve iyilik istersen, dilinden yaramaz söz çıkarma. İnsan, sözle birlikte geldi ve hükümdar oldu. Çok söz de gölge gibi kişinin başını yere sürdü. İnsan doğdu ve öldü. Bak, sözü kaldı. Kişinin kendi gitti, fakat şanı, şöhreti kaldı. Kendinden ölmeyecek bir hayat istiyorsan, ey akıllı kişi, işlerini güzel yap ve tatlı söz söyle. Ey oğul, ben sözümü sana söyledim. Böylece sana öğüt vermiş oldum. Benden sana varlık olarak altın ve gümüş kalsa, sen bu sözle onu bir tutup eşit sayma. Gümüşü bir iş için sarf edersen tükenip yok olur. Sözümle iş yaparsan gümüş kazanırsın. Kişiden kişiye miras kalan sözdür. Miras kalan sözü tutarsan onun yüzlerce, pek çok faydası vardır. Kitap sahibi kendi özrünü söyler. Söz deve burnu gibi yularlıdır. Nereye çekersen boynu da oraya gider. Bilerek söz söyleyen çok insan vardır. Benim için onu anlayıp bilecek kimse pek azizdir. Bütün iyilikler bilgi sebebiyledir. İnsan bilgi sayesinde yol bulup göklere yükselmiştir. Bu atasözüne kulak tut. Bütün sözlerini bilgiye dayandırıp söyle ve sen herkesin bilgiyle üstünlük ve büyüklük kazandığını aklından çıkarma. Bu söz yere mavi gökten indi ve insan sözüyle değer kazandı. İnsanın gönlü dipsiz deniz gibidir. Bilgi de onun dibinde inci gibi yatmaktadır. Akıl ve bilgi iyi şeylerdir. Eğer bulursan onlara göre hareket edip göklere kadar uç. İnsan dünyaya indirildiğinden beri iyi kanun ve töre akıllı kimseler tarafından yapılıp gelmiştir. Hangi zamanda olursa olsun, ister bugün isterse geçmişte, önceki zamanlarda en yüce makam bilgiye verildi. İnsanların kötülükleri akılla bastırılıp yola getirilir. Toplumlardaki fitne, kargaşa ve bulanıklıklar da bilgiyle durulur. Bu iki şey, yani akıl ve bilgi, işleri yoluna koyamazsa, kılıcı el atmaktan başka çaren olmadığı için bilgiyi bırak. Düşünürler ve bilgeler milletin başı durumundadır. Bunlar bilgiye dayanmayan işleri kılıçla düzene sokmuşlardır. İyilik yapmayı över ve faydalarını anlatır. Eğer elin milletin üzerine uzanırsa, yani milleti yönetecek duruma gelirsen, sözün ve işlerinle hep iyilik yap. Gençlik gider, ömür de uçar. Kendin de bu duş gibi dünyadan çabuk gidersin. Hayatı sermaye yap. Bunun getirisi iyiliktir. Böylece bu, yarın sana iyi hazırlık, iyi giyecek ve iyi yiyecek getirir. Ey bilgili kişi! Pek çok kötü gördüm. Onların işleri hiç düzene girmedi. Kötülük ateşe benzer. Ateş de yakıcıdır. O yolda geçit yoktur. O yoldan geçen mutlaka yanar. İster halk, isterse dünyayı ele geçiren beyler olsun. Bizden önce göçüp gidenlere dikkat et. Bunlar içinde kim bilgiyi bulmuşsa, onlar her zaman dünyaya el vurmuşlar ve onu ele geçirmişlerdir. Bilgiye yakın bilge bey kimse, o bilgili kişiyi kendine yaklaştırmıştır. O eline aldığı her işi anlayarak, bilerek yapmış, bilgiyi her

işinde kullanarak milleti idare etmiştir. Bilgisize baş köşede yer verilirse bu makam eşik, eşik de baş köşe yerine geçer. Eğer memlekette mevkiler bilgiliye nasip olursa orası eşik de olsa baş köşeden daha ileri, daha iyi olur. İster kapıda ister baş köşede otursun, bütün bu izzet ve ikram bilgili kişi içindir. Bak, esasında bu kişiler iki türlüdür. İnsanlara yol gösteren ve idare eden olarak bunların biri bilge kişi, biri de beydir. Ondan ötesi ise sürü demektir. Sen ister onun, istersen ötekinin beyini seç. Şimdi sen neredesin, bunu bana söyle. Yalnız ikisinden biri ol ve üçüncüden kaç. Bunların biri eline kılıç aldı, milleti düzene sokup yola getirir. Diğeri de kalem tuttu, gidilecek yolu gösterir. İşte bu iyi ve doğru kanun onlardan devam edip geldi. Bu vasiyet kime gelmişse onu yükseltip ilerletir. Ölüden diriye kalan vasiyet sözdür. Kim vasiyeti tutarsa ondan yüzlerce fayda görür. Aklı güzel gösteren dil, dili güzel gösteren sözdür. İnsanı güzel gösteren yüz, yüzü güzel gösteren de gözdür. İnsan diliyle söz söyler. Eğer sözü güzel olursa yüzü de güzelleşir ve parlar. Şimdi dünya beyleri içinde iyi ve üstün olan bu Türk beylerine bir bakarsak, bu Türk beyleri arasında adı bilinen, kutluluğa ulaşan Tonga Alp Er'di. O derin bilgisi ve pek çok fazilet erdemiyle bilgili, akıllı, milletinin önde geleni ve en seçkiniydi. Ne yiğit, ne seçkin, ne üstün kişiydi. Zaten bu dünya uyanık da olsa alemde pek çok kişiyi yiyip yok etti. Farsların Efrasiyap diye söyledikleri bu yiğit kişi dünyada istediği bütün ülkeleri almıştır. Dünyayı tutacak hükümdar için pek çok erdem, akıl ve bilgi lazımdır. Bunu Farslar kitaba yazmışlar. Kitaba yazılmamış olsa onu kim hatırlayıp aklına getirecektir? Cesaretli yiğit kişi, yürekli, cesur insanlar en zor düğümleri çözen, zorlukları gideren kimselerdir diye güzel söylemiş.

Efani Mükellefin İnsanca Hayatın Ölçüleri, Abdullah Koç. Bir söz söylerken, bir kazanç elde ederken, ibadetimizi yerine getirirken yahut herhangi bir tercihte bulunurken yaptığımız işlerin din nazarında bir karşılığı vardır. İnsan şuur seviyesini bu yönde yükseltmelidir ki doğru kararlar verebilsin. İslam fıkhının Efali Mükellefin dediği bahis tam da burada insanın karşısına çıkar. Efali Mükellefin, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşmış bir Müslümanın yapıp etmelerine ilişkin hükümleri ifade eder. İnsan, sorumluluk çağına ulaştığında yaptıklarının dini bakımdan ne manaya geldiğini bilme mesuliyetiyle karşı karşıyadır. Çünkü neyin kendisinden kesin biçimde istendiğini, neyin yasaklandığını, neyin tavsiye edildiğini ve hangi alanlarda serbest bırakıldığını bilmeden dini hayatını sağlam bir ölçü üzerine kuramaz. Fıkıhta insanın fiilleri yani yapıp etmeleri 8 temel hüküm altında değerlendirilir. Bunlar farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olarak adlandırılır. Bu tasnif, insanı başıboşluktan kurtaran, insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamasını sağlayan ölçüleridir. Farz. Bu ölçülerin başında farz bulunur. Farz, yapılması dinen kesin ve açık delillerle emredilmiş vazifelerdir. 5 vakit namaz, Ramazan orucu, şartlarını taşıyan kimse için zekat ve hac gibi ibadetler farzın en bilinen misalleridir. Farzların bir kısmı, her sorumlu kişinin kendisinin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn'dır. Bir kısmı ise toplumda yeterli sayıda kişinin yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farz-ı kifaye mahiyetindedir. Cenaze namazı bunun en bilinen misallerinden biridir. Burada dikkat çekici olan İslam'ın sorumluluk meselesini hem kişisel hem toplumsal bir zeminde ele almasıdır. İnsan kendi namazından, kendi orucundan mesuldür. Fakat toplumun yerine getirmesi gereken vazifeler de vardır. Böylece dindarlık kişinin kendi içine kapanmış tek kişilik bir yaşayış olmaktan çıkar, ferdin Allah ile olan münasebeti kadar içinde yaşadığı cemiyete karşı mesuliyeti de mana kazanır. Farzın kendi içerisinde itikadi ve ameli bakımdan da derecelendirildiği görülür. Mesela, abdest sırasında başın meshedilmesinin kesin bir farz, başın dörtte birinin meshedilmesi ise ameli farz kapsamında değerlendirilir. Vacip. Farza yakın bir diğer hüküm vaciptir. Vacip, farz kadar kesin ve açık bir delile dayanmamakla beraber yerine getirilmesi farz gibi olan ibadettir. Vitir namazı, Ramazan ayında fitre vermek, kurban kesmek ve bayram namazlarını kılmak bu başlık altında zikredilir. Farz ile vacip arasındaki ayrım boşuna değildir. Fıkıh, delilin kuvvetini de, sorumluluğun derecesini de aynı kelimeyle geçiştirmez. Delilin kuvveti, hükmü

hükmün mahiyeti ve mükellefiyetin derecesi birbirinden ayrılır. Böylece dini hayat kesin bir yapma düzlemine indirgenmemiş olur. Sünnet, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, yapılmasını hoş gördüğü ve ümmetine tavsiye ettiği amellerdir. Sünneti müekkede Peygamber Efendimizin devamlı yerine getirdiği, sünneti gayri müekkede ise çoğu zaman yapıp zaman zaman terk ettiği amelleri ifade eder. Kaynaklarda bir de bazı kimselerin yerine getirmesiyle diğerlerinden mesuliyetin kalktığı sünneti alel kifaye zikredilir. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde camiye kapanıp ibadet ve taatle meşgul olmak demek olan itikaf buna misaldir. Sünnet bahsi dini hayatın sadece mecburiyetlerinden ibaret olmadığını da hatırlatır. İbadetten insanlarla münasebete, gündelik adaptan ahlaka kadar sünnet, Müslümanın hayatına bir şekil, zarafet ve istikamet kazandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin tatbikinde rahat davrananlar için belki biraz sert olacak ama bu hususta o şöyle buyurmuştur: "Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir." Müstahap, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman yaptığı ve ümmetini teşvik ettiği güzel amellerdir. Nafile namaz kılmak, nafile oruç tutmak, sadaka vermek ve yetimlere şefkat göstermek bu kapsamda zikredilir. Müstahabın terk edilmesi azabı gerektirmez. İşlenmesinde ise sevap vardır. Müstahap amellerle insan mecbur olmadığı halde iyiliği tercih eder. Allah'a yaklaşmanın yollarını arar. Vazifenin ötesinde bir muhabbet ve rağbet sahası açılır. Mübah, dinin insanı serbest bıraktığı sahanın genel adıdır. Yapılması veya terk edilmesi itibariyle kendi başına sevap veya günah doğurmayan işler bu başlık altında değerlendirilir. Helal olan bir yiyeceği yemek bunun basit bir misalidir. Mübah sahasının genişliği, dinin insan hayatını sürekli bir emir ve yasaklar bütünü içinde ele almadığını ortaya koyar. İnsana geniş bir hareket alanı bırakılmıştır. İnsan tercih yapabilir, hayatını kendi şartları içerisinde tanzim edebilir. Helal dairesi insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak kadar geniştir. Haram. Mübah alanın serbestliğinin karşısında haram bulunur. Haram, işlenmesi kesin ve açık delillerle yasaklanan şeylerdir. Kumar, zina, hırsızlık, haksız yere adam öldürmek, anne ve babaya asi olmak gibi fiiller bu kapsamda zikredilir. Haram iki kısımdır. Birine harameli aynihi denir ki aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Şarap içmek, domuz eti yemek, hırsızlık yapmak gibi. Diğerine de haramli gayrihi denir ki aslında helal olup başka bir sebeple haram olan şeylerdir. Mesela sahibinin izni olmadıkça başkasının malını kullanmak böyledir. Haramı işleyen cehennem azabına layık ve haramı helal sayan kafir olur. Allah-u Teala'nın emirlerini inkar etmeyip aksini yapan, yasaklarını da yasak bildiği halde işleyen günahkar olur, kafir olmaz. Yaptığı şey kişisel sorumluluk alanındaysa samimi tövbe ederek Rabbinden affını diler. Başkalarının hakkı söz konusuysa o hakkı iade ederek veya muhatabının rızasını alarak yine Rabbinden af diler. Özellikle ikinci ayrım, kul hakkının ne kadar ciddi bir sınır olduğunu idrak açısından dikkat çekicidir. Bir şeyin özü itibariyle helal olması, başkasına ait olduğunda onu bizim için helal hale getirmez. Mülkiyet, hak ve hukuk devreye girdiğinde insan kendi isteğinin peşinden gidemez. Haram, insana sınırlarını öğretir. Çünkü insanın her istediğini yapabilmesi, her istediğini yapmaya hakkı olduğu manasına gelmez. Mekruh, yapılması hoş görülmeyen ve terk edilmesi tercih edilen fiilleri ifade eder. Tahrimen mekruh, harama yakın, tenzihen mekruhsa helale yakın kabul edilir. İnsan hayatı yasakla serbest arasına sıkışmış değildir. Bazı davranışlar vardır ki doğrudan haram değildir. Fakat insanın onlardan uzak durması daha güzeldir. İşte fıkıh bu ara sahaları da isimlendirir. İnsana şüpheli ve hoş karşılanmayan şeylerden uzak durma hassasiyetini de öğretir. Müfsit. Son olarak müfsit başlanmış sahih bir ibadeti bozan şeylerdir.
namaz sırasında namazı bozacak bir davranışta bulunmak veya oruçluyken yiyip içmek bunun

misallerindendir. Fasit ve batıl kavramları da ibadetlerin şartları ve sıhhati bakımından bu bahiste ilişkilidir. Müfsit, sahih biçimde başlanmış bir ibadeti hükümsüz hale getiren şeydir. Bir ibadete başlamak yetmez, onu şartlarına riayet ederek tamamlamak da mükellefiyetin bir parçasıdır. Yapabiliyorum demek yetmez. Efali mükellefin bize her fiilin aynı değerde olmadığını söyler. Bazı şeyler vazifedir, bazıları güzel bir tercihtir, bazıları serbesttir, bazıları sınırdır. Kimi davranış sevaba yaklaştırırken kimi davranış mesuliyet altında bırakır. Mükellefiyet şuuru hayatı sıradan bir canlı gibi gelişigüzel yaşamamaktır. Adımını, sözünü, kazancını, ibadetini ve insanlarla münasebetini bir ölçü dahilinde tutmaktır. Çünkü insan neyin farz olduğunu bildiğinde vazifesini, neyin haram olduğunu bildiğinde sınırlarını, neyin sünnet ve müstahap olduğunu bildiğinde ise kulluğunu ve hayatını güzelleştirecek yolu öğrenmiş olur. Hayat böylece rastgele tercihler toplamı olmaktan çıkar, her fiil yerini, her sınır manasını, her vazife değerini bulur.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Şeyh Üftade, özellikle o üzüm salkımlarının önüne konulduğu günden sonra Azizim dediği Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine karşı daha farklı ve yakın davranmaya, diğer müridanından daha yakın ilgi göstermeye başlamıştı. Görünen o ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri müridlik yolunda tüm merhaleleri kat etmiş ve artık irşat vaktine ermişti. Bundan sonra onu kendi dairesinde tutmak ona haksızlık olur, ümmeti Muhammed'e de vebal olurdu. Sohbet bitmiş, yaran dağılmıştı hücrelerine. Aziz Mahmud Hüdayi ve Şeyh Üftade mescitte kalmışlardı. Daha doğrusu Şeyh Üftade sohbeti bitirdikten sonra yaranın çıkmasını beklemiş, kendisi hareketlenmemişti. Elbette o hareketlenmeyince her şeyini ona bağlamış olan Aziz Mahmud Hüdayi de yerinden devinmemişti. Hep öyle yapıyordu zaten, şeyhini gözlüyordu. Dergaha gelip elinden tuttuğu günden bu yana şeyhi hanesine çekilmeden o hücresine çekilmiyordu. Belkilere takılmamıştı hiç, onlarla uğraşmamıştı. Sadece şeyhinin kendisine vermek istediğini, vermeye çalıştığını almış, tüm hayatını bunlarla tanzim etmeye alışmıştı. Kemerbesteyi edeple iki diz üstünde oturuyor, gözleri önünde, dizlerinin hemen ucunda öylece bekliyordu. Şeyhinden gelecek en küçük bir emri yerine getirmek için hazır vaziyetteydi. Şeyh Üftade Hazretleri de gözlerini onun yüzüne dikmiş, öylece tebessüm ederek ne diyeceğini, nereden başlayacağını tartmaya çalışıyordu. Biliyordu ki git dese gitmeyecek, hatta kovsa tüm dünyaya küsecek ve kalbi alt üst olacaktı. Ne diyeceğini düşünmeyi bıraktı ve seslendi. Azizim, yakınımıza gel hele, daha yakınımıza. Aziz Mahmud Hüdayi hemen fırladı, oturdu.

yerden şeyhinin dizinin dibine kadar geldi ve yine onun müsaadesiyle oraya ilişiverdi. Oturmak denemezdi buna. İki dizinin üzerine tedirgin, ikincilikli ve her an fırlamaya hazır vaziyette ilişti. Şeyhinden gelecek emri bekliyordu. Biliriz, bizi seversin. Bilirsin ki biz de seni severiz. Ama artık testin doldu azizim. Bundan sonra taşıp etrafına neşvuneva vermesi gerekmez mi? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ilk defa izinsiz bir halle gözlerini yerden kaldırdı ve şeyhinin yüzüne hayret nazarıyla bakmaya başladı. Söylediği sözün nereye varacağını bilmiyordu. Bekliyordu. Anlamaya çalışıyordu. Siz nasıl isterseniz efendim, nasıl derseniz diye tasdik etti kısık sesle. Biz nasıl dersek değil azizim. Bundan sonrası senin uhdende desek, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri yine anlamamış ve ne diyeceğini bilememişti. Şeyh Üftade Hazretleri de daha fazla zorlamak istemedi. Üzüleceğini anlamıştı. Peki azizim, çekilebilirsin. Biz de hanemize çekilelim inşallah. Yarın tekrar konuşuruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri büyük bir edeple "Eyvallah, nasıl emrederseniz efendim." diyerek ayaklandı ve şeyhinin kalkmasına yardımcı oldu. Şeyhi önde, o bir adım gerisinde mescitten çıktılar. Gece meydancılarının dergahın bahçesinde dolaşmaları, gecenin sessizliği, güzellik, havanın hoşluğu tüm soğuğa rağmen ortalığa dökülmüştü. Mescidin sıcaklığından gecenin tüm güzelliğine rağmen ortalığa düşmüş ayazına çıkıverince Aziz Mahmud Hüdayi'nin sırtı ürperiverdi. Hemen şeyhine baktı. Kendi sırtı soğuktan ürperdiyse sevdiğinin içi de ürpermiş, üşümüş olabilirdi. Sırtındaki abayı sıyırıverdi. Şeyhinin omuzlarına doğru uzattı. Müsaadenizle, hava ayazlamış, tesir etmesin can efendim deyip omuzlarına koyuverdi. Abayı çıkardıktan sonra içinin yanmaya başladığını hissetti. Sanki az önce boyun kökünden kuyruk sokumuna kadar ürperten soğuk hava çekilmiş, yerine kızılca güneşin vurduğu, ışıl ışıl aydınlattığı ve ısıttığı bir gün gelivermiş de, güneşin tüm kadri Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin üzerine yığılmış gibi ısınıverdi içi. Sadece içi değil, her yanı ısınıverdi sanki. Haneye gelinceye kadar hem bir adım gerisinde yürüdü Şeyh Üftade'nin hem de onu gözledi. Hanenin kapısında Şeyh Üftade geriye döndü. Aziz Mahmud Hüdayi edeple ziyaretini yapıp izin istedi. Şeyh Üftade tebessümle izin verip haneye doğru yürüdü. Kapı kendiliğinden açılıverdi. Kapı arkasında bekleyen geleceği saati, kapıya ulaşacağı anı biliyormuş gibi kendisini göstermeden açıvermişti. Şeyh Üftade omuzundaki abayı alıp "Al bunu omuzlarına, üşümeyesin." diye seslendi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri abayı aldı omuzlarına ve gözleri yerde şeyhi kapıdan girip gözden kayboluncaya kadar bekledi orada. Sonra döndü ve kendi hücresine geldi. Kapıyı hafifçe iteleyip besmeleyle içeriye girdi. Sırtındaki abayı çıkarmadan küçük goraj ocağının başına çöküverdi. Mescitte şeyhinin söylemeye çalıştığı şeyi düşünmeye başlamıştı. İşin içinden bir türlü çıkamamıştı. Ne demek istemişti ki şeyhi? Yoksa bir yere mi gönderecekti? Bunu düşününce ayrılığın acısını şimdiden hissetti yüreğinde. O sıkıntıyla derin bir nefes aldı ve "Hay!" diye bıraktı hücrenin boşluğuna. Sanki yerdeki seccade
duvarın dibine serilmiş ince şilte ve üzerindeki battaniye, ocakta hafiften çıtırdayan odunlar, duvarlardaki tuğlalar, hemen yatağın baş ucunda yukarıda duvara açılmış küçük pencerenin önünden aşağıya doğru sarkan kandil titreyiverdiler hep birlikte o hain nidası ile.

0: Dışarıdan gören birisi, bir dervişin başını kalbine doğru düşürmüş, zikriyle meşgul olduğunu sanırdı. Birden yüzü değişiverdi. Kaşları çatılmıştı uykusunda. Aziz Mahmud Hüdayi rüya görüyordu. Rüyasında yine akşamki gibi elinde sepet, üzüm salkımlarının oraya gitmiş, karın altındaki üzümleri, karları temizleyerek sepete doldurmuştu. Karanlıktı ortalık. Göz gözü görmüyordu. Ama üzümlerin bulunduğu yerden ortalığa dökülen nur, üzümleri görebilecek kadar aydınlatıyordu adeta. Sepete aldı üzümleri ve alel acele hızlı adımlarla şeyhine, misafirlerine yetiştirmek için döndü, yürümeye başladı. Tıpkı akşamki gibi, tıpkı hiç tereddüt etmeden bağa girip üzümleri alıp hızlı adımlarla döndüğü gibi yürüyordu rüyasında da. Birden ayağı takıldı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayamadan bir kuyuya düştüğünü hissetti. Derin, karanlık ve çıkılması mümkün olmayan bir kuyu. Kendinden çok sepeti tutmuştu. Üzümler, üzümler dökülmesin. Telaşı buydu. Şeyhi istemişti çünkü. Onlara bir şey olursa ne derdi, nasıl cevap verirdi? Kendinden çok o üzüm sepetine sarılmıştı düşerken bu yüzden. Kuyunun dibinde öylece kucağında sepet, şeyhinin emrini yerine getiremeyeceğinin, geç kalacağının hayıfıyla, tedirginliğiyle beklerken birden bir ses duydu.
1: Aziz Mahmud, uzat elini, tut elimizden. Çıkaralım seni bu kuyudan,
0: diye seslenmişti. Bu ses şeyhinin sesi değildi. Tanıdık bir ses de değildi. Hiç tereddüt etmedi. Sepete daha sıkı sarılırken,
1: zahmet etme. Bir kere Şeyh-i Müftade'ye uzatılan el, bir daha Azrail Aleyhisselam'dan başkasına uzatılmaz. O da ölüm haberini getirdiği zaman olur.
0: Bunu söyledikten sonra uyanıverdi. Alnında boncuk boncuk terler boşanmıştı. İçi bir hoş olmuş, sık sık nefes alıp veriyordu. Hemen doğruldu. Alnındaki terleri elinin tersiyle silerken, "Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah," diye 3 kez kendi kendini sıygaya çekti. Sonra doğruldu, yine kendi kendine, "Hayırdır inşallah," diye mırıldandı. Tekrar gözlerini kapatıp az önce gördüğü rüyaya daldı. Düşünmeye başladı. Derin ve içli bir şekilde uzun uzun rüyanın etkisinden kurtulmaya çalıştı. Tam bu sırada sabah ezanları okunmaya başladı. İnceden içli bir sesle dergahın mescidinden geliyordu her zamanki gibi. Hemen toparlanıp kalktı, hazırlığını yaptı ve Şeyh Üftade'nin mukim olduğu haneye doğru yürüdü. Az sonra şeyhi haneden çıkmış, kapının hemen yanında Aziz Mahmud Hüdayi'yi her zamanki haliyle bekler bulmuştu. Tebessüm etmişti.
1: "Akşamı düşündün mü?"
0: diye sordu. Aziz Mahmud bir an hatırlayamadı. "Affınıza mağruren, akşam mı şeyhim?"
1: Akşam söylediğimi."
0: Aziz Mahmud cevap veremedi. Mahcubiyetle yüzünü yere eğmiş, öylece elleri göbeğinin üstünde kemerbesteyi edeple bekliyordu. Nihayet şeyhi söyleyiverdi.
1: "Azizim, Bursa ikimizin ağırlığını birden çekemeyecek. Biz ihtiyarız. Sen gençsin. Sana dersaadet yolları görünür. Seni orada bekleyenler, İrşadına muhtaç, aşkına müştak olanlar var."
0: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri şeyhinin susmasıyla bütün dünyanın sustuğunu, dönüşünü durdurduğunu, sanki hayatın da bir anda duruverdiğini hissetti. Ayrılık mı? Dersaadet yolları mı? Şeyhinden ayrı kalmak mı? Aman ya Rabbi, ben bu hasrete nasıl dayanırım diye düşündü. Ancak şeyh

Ne demişti ona? O demişse mutlaka bir hikmeti vardı. Gözlerini kaldırdı, şeyhinin yüzüne baktı. Can yüreği sızladı, içi titredi. Sonra büyük bir teslimiyetle, "Eyvallah efendim, siz nasıl emredersiniz? Siz nasıl isterseniz?" Ve ondan sonra İstanbul'a gelinceye kadar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir daha hiç konuşmadı.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup, çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Değerli dinleyenler, bu hafta Osmanlı'da Hayat programında Osmanlı klasik sanatlarından hat, ebru, tesip, minyatür ve ahşap süslemeden kısaca bahsedeceğiz. Önce hat sanatından başlayalım. Türk hat sanatı denilince, Türklerin İslamiyet'i kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki, Arap harfleri İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanarak bu hal 7. yüzyılın ortalarından itibaren süratlenmiş, Türklerin İslam aleminde oldukları çağda zaten mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Bu sebeple evvela Arap asıllı harflerin bünyesi ve İslam'ın ilk asırlarında gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekecektir. Yazı sanatının İslam kaynaklarında en özlü tarifi, hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir cümlesiyle yapılmıştır. Ve hat sanatı bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde asırlardır süre gelmiştir. Çünkü bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimelerin başında, ortasında ve sonuna girişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin muhtelif terkiplerle yazılabilme imkanı, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Arap hattı muhtelif devirlerde en fazla işlendiği bölgeye nispetle İslam öncesi Anbari, Hiri, Mekki ve Hicret'ten sonra da medeni isimlerini alarak gelişti. İslam'ın kitap haline getirilen ilk metni olan Kur'an, işte bu Mekki medeni hatla, deri yani parşömen üstüne siyah mürekkeple noktasız ve hareketsiz biçimde yazılmıştı ki, bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Zamanla bu yazı iki tarza ayrıldı. Sert köşeli olanı mushaflara ve kalıcı yazışmalara tahsis edilerek, en ziyade Kufe'de işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Süratli yazabilen ve sert köşeli olmayan diğer tarzsa günlük işlerde kullanıldı. Yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal aldı. Yeni yazı cinslerinin bazıları nispet ifade eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi tomar hattı esas alınarak onun muayyen nispette yarım üçte bir, üçte iki küçültülmüş kalemiyle yazılıyor. Bu küçültmede yazılar yeni hususiyetler kazanırken yazma aletinin adı olan kalem bu nispete dayanılarak hat manasına da kullanılıyordu. Abbasiler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan verraklar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verraki, muhakkak veya iraki deniliyordu. 7. asır sonlarından itibaren hat sanatkarlarının güzeli arama gayreti neticesi, ölçülü olarak şekillenen yazılar, asli ve mevzuun hat ismiyle de anılmaya başlandı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn Mukle, hattın nizam ve ahengini kaidelere bağladı. Bu yazılara nispetli yazı manasına mensup hattı denildi. Bu gelişmeler olurken, Kufi hattı da bilhassa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nispette farklılıklar gösteren Kufi, Şimali Afrika ülkelerinde daha yuvarlaşarak, bilhassa Endülüs'te ve Mağrib'de Mağribi adıyla hükümranlığını korudu. Daha çok abidelerde görünen iri Kufi hattı da bazı tezyini unsurlarla birlikte
dekoratif bir mahiyet kazandı. Mensup hattının yukarıdaki Verraki adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına mahsup olup bu sebeple Neshide denilen şeklinden 11. asrın başlarında muhakkak Reyhani ve Nesih hatları doğdu. Bu devrin parlak ismi olan İbnül Bevvab, İbn Mukle yolunu değiştirdi ve 13. asır ortalarına kadar da üslup sürdü. O zamana kadar düz kesilen kamış kaleminin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu hal yazıya büyük letafet kazandırmıştır. Aklam-ı Sitte'nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki mevkiini alışıyla yukarıda tanıtılanlar dışında bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmaya terk edilmiş oldu. Mesela sicillat, dibaç, zembur, mufattab, harem, lulu'yi, muallak, mürsel ve benzeri. Teship sanatı, köklü süsleme sanatlarımızdandır. Teship kelimesi Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Ama teship yalnız altınla değil, boyayla da yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Teship doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Orta Çağ'da Hristiyanlığın kutsal metinlerini dua kitaplarına süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaten içerisinde kitaplarda da resim öne çıkmış, teship yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Türklerde teshibin geçmişi Uygurlara kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında yayıldığı 9. yüzyılda teship sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslam ülkelerinde de teship yaygın bir sanattı. Anadolu'ya Selçukluların getirdiği teship, en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır'da Memluk sanatçıları ayrı bir üslup geliştirmişler, aynı dönemde İran'da ve ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde teship sanatı büyük gelişme göstermiştir. Herat'ta geliştirilen üslup, daha sonra da İran teship sanatını büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15. 16. yüzyıllarda İran'la artan ilişkiler sonucunda Herat okulunun birçok özelliğini yapılarında kullanmış, yeni birleşimler yaratmışlardır. ...18. yüzyılda Osmanlı teship sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda ise sanatın hemen her alanını saran batı etkisi teshibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler halinde görülür olmuştur. Teshipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalarda kullanılmıştır. Teship sanatçısı yani müzehhip bir kağıdın üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli kağıdı uygulayacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak teship meydana getirilir. Ebru sanatı. Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimleriyle birbirleriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir.
Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan, sanatçıyı Ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten, akıcı tekniği daima dinamik, değişken, kendini aşan sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir kağıt boyama sanatı olan Ebru, teship ve hatla birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte, günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebruculuğun, hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. Böyle bir belgeden mahrumuz. Eski tarihli kitap ciltlerinde bile yan kağıdı, yani kapakla kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak Ebru'yu görmekteyiz. Yine eski bir murakkanın, yani albüm içindeki yazı kıtalarının etrafında pervazlara yapıştırılmış Ebru kağıtlarına da rastlamamız mümkündür. Ancak bu eserlerin yazıldıkları tarih bilinse bile, bizim için Ebru'ya dair bir belge sayılmaz. Çünkü böyle eski yazmalar birkaç defa tamir görüp yenilenmiştir. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 962, yani 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı, hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi öğrenilmiştir. Ebru sanatı batıda Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı adını almıştır. Avrupalılar Ebru kağıdına mermer kağıdı, yani Pupier Marbre, Marmar Pupier, Marbled Paper demektedirler. Ebru kağıdı üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen Ebri kelimesi kullanılmıştır. Tarihimizde bilinen meşhur Ebrucular, Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Nisan 1773, Şeyh Sadık Efendi, 11 Temmuz 1846, Hezarfen Edhem Efendi, 1829-1904, Necmettin Okyay, 1883-1976. Ebruculukta kullanılan malzemeler, boyalar. Eskiden beri Ebruculukta toprak boya dediğimiz, tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde edilen madini boyalarla nebati asıllı bazı suda erimez boyalar kullanılmıştır. Kitre üzerine boya serpilerek suyun içine lüzucet, yani yapışkan bir koyuluk vermek için kullanılan bitkisel zamk. Sığır ödü kitreli, suyun yüzeyindeki boyaların çökmeden yayılmasını temin için satıhta aktif, yani yüzde gerilim sağlayan safra asitleri ihtiva eden hayvansal madde kullanılır. Bozulmasına engel olmak üzere öt suyu önceden kaynatılır ve bu şekilde saklanır. Ebru'nun çeşitleri. Tarzı kadim, yani eski tarz, battal ebrusu, tarama ebrusu, yani gelgit ebrusu, şal örneği, bülbül yuvası, somak ebrusu, taraklı ebru, yani geniş taraklı ebru, ince taraklı ebru diye ikiye ayrılır, hafif ebru, sertmeli ebru, kumlu ebru, kılçıklı ebru, hatip ebrusu, ebru'nun çeşitlerindendir. Ebru'nun felsefesi. Bazı günler şafak veya grup vakti ufka bakarsınız. Kırmızı, sarı, lacivert ve mavi renklerin en ilahi tonlarıyla bulutlardan bir Ebru'nun, daha doğrusu Ebri'nin şekillendiğini görürsünüz. Yine bazı gecelerde bulutlu semalar kadar geniş bir Ebru teknesine, mehtabın usta fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastlamışsınızdır. İşte sanatkar dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yeryüzüne aksettirerek, onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra, bu şahane tabloyu
kağıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Bu anlayış içinde Rabbine boyun kesen sanatkarın, benlikten uzaklaşan gönlü, sanki Ebru teknesinde şekillenmiş gibidir. Artık o zaman büyümeye başlayan Ebru teknesi, derya kadar genişler, genişler ve bir kainata döner. Ebrucunun gönlü gibi Hazreti Ali ne güzel buyurmuş. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki bütün alem sende dürülüp bükülmüştür. Ebru bir düştür, bir özlemdir. Ona bakan her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Livri'nin minyatürleriyle Doğu minyatürlerini karşılaştırma. Minyatürün kökü Latince minium'dan gelir. Minium al renktir. Orta Çağ'da minyum rengi kullanılarak yapılan resimlere minyum deniliyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minyum denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış, zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlı'da el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış, minyatür ressamlarına da nakkaş deniliyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde, perspektif batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş, her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. Minyatürde figürler boldur ve üst üste yığılmıştır. Nakkaş, doğadaki gibi değil, zihninden aldığını yansıtır. Kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak sahneleri yansıtmaya çalışır. Konu sınırlı bir alanda sıkıştırılmıştır. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar. Minyatür ressamı için resim konunun şekil ve renkle tarifidir. Sanatçı minyatürde yer verdiği figürleri araştırıp, eskizlerle hareketini belirlemeye çalışmıştır. Canlı ya da cansız figürler ve nesneler en küçük detayına kadar çizilmiştir. Elbiselerin renk ve biçimlerinde de gerçekliğe dikkat edilirdi. Nakkaşlar minyatürlerini bağdaş kurarak yaparlardı. Daha çok Doğu ülkelerine özgü olan minyatürün ilk uygulanışı Çin ve Orta Asya'dır. Orta Asya'da Turfan, Kuça ve Kızıl gibi Türk şehirlerinde yapılan kazılarda milattan birkaç yüzyıl öncesine ait minyatürlü el yazmalarına rastlanmıştır. Minyatür Çinliler ve Türklerden İran'a, Hindistan'a, Arap ülkelerine, Mısır'a ve Avrupa'ya geçmiştir. Eski Mısır medeniyetinde de papirüs üzerine resimler yapıldığı bilinmektedir. Bu resimler milattan önce 2. yüzyıla ait olan astronomi ile ilgili bir kitaba yapılmıştır. Yunan ve Romalıların da deri üzerine yazılı ve resimli kitapları bulunmuştur. Osmanlı dönemi minyatürleri uzun bir süre İran geleneği içinde düşünülmüştür ve Doğu minyatürlerinden ayrılan özellikleri üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Doğu'ya bağlı olmakla birlikte kendi içinde kendine göre değerlerini minyatür sanatında da göstermiştir. Osmanlı minyatür sanatı 18. yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. 18. yüzyılda doğuda Moğol ve Hintli sanatçılar eski motifleri tekrarlayıp süslemekle yetiniyordu. İran minyatürleri ise Avrupa'dan ve Rusya'dan gelen etkilerle farklılaşıyordu. Osmanlı minyatürünün doğudakilerden en önemli farklı konu seçimindedir. Osmanlı'da portreler önemli yer tutar. Hint ve Moğol minyatürleri dışında hiçbir Doğu ülkesinde Osmanlı'daki kadar padişah portreleri yapılmamıştır. Livni'de geleneksel tarzda padişah portreleri yapmıştır. Portrelerde kişisel hatlar ve portresi yapılanın sosyal statüsünü belirleyen özellikler üzerinde durulmuştur. Doğu'da şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri, masallar resimleniyordu. Osmanlı'da ise yüceltilmiş kahramanlık ve aşk öykülerinin yerine tarihi, askeri olaylar, sultanın çevresinden olaylar tasvir edilmiştir. Levli'nin Sürname'yi, Vehbi'deki minyatürleri, sultanın çevresindeki olayların resmedilmesine örnektir. Sultan büyük halk şenliklerinin ortasında gösterilir. Osmanlı minyatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu Doğu ülkelerinin minyatürlerinden ayırır. Levni'nin minyatürleri de gerçekçi ve belgesel özellik taşır. Şenliklerdeki gösteriler bütün ayrıntılarıyla resmedilmiştir. İran minyatürlerinde kahramanlar güzel aksettirilir. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılır. Osmanlı'da da öyledir ama daha objektif bir görüş vardır. İran ve Doğu tipi masal ve süslemelerin, Türk yapımları dışında ince ve kıvrak kadınlara, dramatik aşkların uçarı güzellerine Osmanlı minyatürlerinde pek rastlanmaz. Kadın ancak Levni ve Buhari minyatürlerinde önem kazanır. Onların kadın tasvirleri ise 15. 16. yüzyıl İran minyatürlerinin soylu ve çekingen kadınları değildir. Kadını moda resimlerindeki gibi kıyafet sunan manken şeklinde dans ederken, çalgı çalarken ve uzanmış dinlenirken gösterirler. Bunların dışında minyatürlerde genellikle erkek figürleri görülür. Moğol ve İran minyatürlerinde erkek kahramanlar ince yapılı, aşık delikanlıyken Osmanlı'da bir saraylı, asker ya da zanaatkardır. Türk nakkaşları İran minyatürlerinde görülen aşırı desenli yapıları, dekoratif ögeleri, ince süslü giysileri, motifli çinileri, desenli halıları tasvir etmeyi pek sevmez. Levni'nin özellikle tek sayfalık minyatürlerinde yalınlık göze çarpar. Yalnız ve en gerekli olanları resmeder ve süsleyici özellikleri en aza indirir. Osmanlı resminde İran'dakinden farklı olarak daha az ve saf renkler görülür. Osmanlıların en sık kullandıkları kırmızı renktir. İran'da nakkaş süslü mimari, çiçekler, ağaçlar, dere ve renk renk donanmış bir doğa gösterirken, bunlar Türk nakkaşını fazla heyecanlandırmaz. Çünkü nakkaş kentte yaşar ve minyatürlerinde kent yapılarına ve görüntülerine yer verir. Yapılar, İran yapılarının renkli çinilerinden, zengin iç süslemelerinden yoksundur. Osmanlı'da ahşap sanatı. Hem mimari ögelerde hem de dekoratif amaçlı eşyalarda görülen ahşap sanatı, teknik ve üslup açısından en güzel örneklerini Osmanlı döneminde vermiştir. Ahşap işçiliği, İslam sanatında diğer sanat kollarına paralel bir gelişme gösteren ve çeşitli dönemlerde birçok bölgesel etkileri de içine alarak zenginleşen bir çeşitlilik gösterir. Bazen mimaride sütun ve sütun başlığı, kiriş gibi taşıyıcı bir öge, bazen kapı ve pencere kanatları, mihrap, minber, tavan göbeği, balkon korkuluğu gibi dekoratif amaçlı yapı elemanları ya da rahle, Kur'an ve cüz mahfazası, çekmece, kavukluk, çeyiz sandığı, sehpa gibi mobilya ve aksesuar olarak karşımıza çıkar. Ahşap ustaları zanaatkar zümresi altında neccar olarak adlandırılırdı. Bu zanaatkarlar, özellikle Anadolu'da yapı tasarımına bağlı olarak gelişen ahşap süsleme tekniklerini büyük bir ustalıkla her çeşit ağaca uygulamışlardır. Ahşap ustalarının ağaç türlerini iyi tanıdıkları, kullandıkları yer ve tekniklere en uygun malzemeyi seçtikleri, ahşabın dayanıksız bir malzeme olmasına karşın günümüze gelebilen eserlerden anlaşılmaktadır. Teknik ve işlenişe uygun olarak tercih edilen ham maddeler ceviz, elma, armut, sedir, meşe, abanoz ve gül ağacıdır. İslam sanatının ilk evresi olan Emevi ve Abbasi döneminde 7. ile 10. yüzyıl arasında genel anlamda derleyici bir ifade görülür. Türklerin Anadolu'ya beraberlerinde getirdikleri teknik ve üslupların yerli bezeme kaynaklarıyla kaynaşarak yeni bir sentez oluşturmasıyla ahşap işçiliği özellikle Anadolu Selçuklu döneminde nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine ulaşır. Bu dönemin ahşap süsleme sanatında bitkisel, geometrik, yazı ve az da olsa figür tasvirlerinden oluşan zengin bir süsleme üslubu görülür. Anadolu Selçuklu ahşap işçiliğinde Rumi dal ve kıvrımlar arasındaki palmet ve yarım palmet motifleriyle Sülüs yazının sıklıkla kullanıldığı bezeme üslubuna en uygun ve en çok kullanılan teknik oyma tekniğidir. Selçuklu ahşap işçiliğinde geometrik desenlerden oluşan bezemede önemli bir yer tutar. Özellikle kapı, pencere kanatları, minber ve aynalıklar gibi geniş yüzeylerde kündekari tekniği uygulanır. Sekizgen, baklava ve yıldız formunda kesilip hazırlanan ahşap parçaların düzgün kesilmiş oluklu çıtalarla iç içe geçirilerek çatılması ve bağlanmasıyla meydana getirilir.

Osmanlı'nın sanat üslupları. 14. yüzyılda Anadolu'da giderek hakimiyet kazanan beylikler dönemi, Osmanlı sanatına bir geçiştir. Selçuklu ve beylikler döneminde özellikle mihrap, cami kapısı, kapı ve pencere kanatları gibi mimari elemanlarda kullanılan ahşap işçiliği, Osmanlı döneminde çok daha geniş bir uygulama alanı kazanır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından Edirne'de temelleri atılan ve 15. yüzyılın sonlarında Sultan II. Bayezid döneminde Topkapı Sarayı'nda tamamlanan Ehli Hiref ve Hassa Mimarları Ocağı gibi meslek örgütlenmesi, Osmanlı ahşap işçiliğinin sanat üsluplarının belirlenmesinde etkili olur. Yapı faaliyetlerini yürütmek ve denetlemekle görevli Hassa Mimarlar Ocağı'nda yetişen Mimar Sinan'ın mimarlıktan önce marangozluk, Mehmet Ağa'nın ve Dalgıç Ahmet Çavuş'un sedefkarlık öğrendiği düşünülürse, Osmanlı sanatında ahşap işçiliğine verilen önem daha iyi anlaşılır. Ahşap işçiliğinin üslup ve teknik açıdan en güzel ve görkemli örneklerini 16. ve 17. yüzyılda görmekteyiz. Selçuklu geleneğinde sürdürülen Rumi palmet ve kıvrım dal kompozisyonlarından oluşan girift bitkisel bezemeye hatayı ve diğer naturalist üsluplu çiçek motiflerinin de katılmasıyla zengin bir düzenleme ortaya çıkar. O zamana kadar çini ve kumaş desenlerinde görmeye alışkın olduğumuz uzak doğu etkili çintemani ve çin bulutlu motiflerinin bu kez ağaç işçiliği üzerinde görülmesi ilginçtir. Yine bu dönemde daha geniş yüzeylere uygulanan kündekari tekniğinin yanında küçük ölçekli ahşap eşyada kalma tekniği kullanılmaya başlanır. Tarsi olarak da adlandırılan bu teknikte ahşabın üzerine ince bir kalemle çizilen desene göre açılan yuvalara yine desene uygun hazırlanıp kesilen sedef, fil dişi, bağ, abanoz veya gümüş teller gömülür veya yapıştırılır. ...17. ve 18. yüzyıl Osmanlı ahşap işçiliğinde lake tekniğiyle yapılan eşyalar dikkat çeker. Özellikle Edirne'de çokça örneklerine rastlanan bu teknik, bu yüzden Edirne kâri olarak da tanımlanır. Ahşap dışında mukavva ve deri üzerinde de yapılan bu tekniğin uygulanması zahmetli ve özen isteyen bir iştir. İşlenecek malzemelerin üstündeki pürüzler giderildikten sonra yüzeyin boyaları emmemesi için bir kat vernik sürülür. Kuruduktan sonra üzerine altın yaldız ya da çeşitli renkte boyalarla süsleme yapılır. Boyalar kuruduktan sonra üzerine tekrar vernik sürülür. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 19. yüzyıl ortalarında Fransız saraylarında mimari süsleme stili olarak doğan rokoko üslubu, Türk rokokosu adıyla Osmanlı sanatının her kolunda olduğu gibi ahşap işçiliğinde de etkisini gösterir. Küçük el sanatı ürünlerinde klasik Osmanlı bezeme motifleri yerini vazo içinde naturalist çalışılmış çiçek buketlerine, akantus yapraklarına, C ve S kıvrımlı dallara, fiyonk ve kurdelelere bırakır. Doğaya karşı zayıf düşen ahşap eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar gelememiştir. Yine de 8. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebilirsiniz.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

İrfan Fethi Gemuhluoğlu İstanbul Göztepe'de doğdu. Arap kirli bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde, gönül adamı kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği yaptı. Çok sayıda vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi

görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu, kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı'nın 8 yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu, sağlam karakteri, toplumu bir bütün olarak ele alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşmalarında, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu oldu. Ve bir dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşılamada önemli rol oynadı. Bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Fikirlerini işlediği yazıları Serden Geçti, Yeşilada, Arap Gir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağ gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu, konularını daha çok yaşanan hayatın içinden seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte doğuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçılarını desteklemeye, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığına, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının öneminden, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına, sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerinde yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken, öte yandan milletler arası bazı konular üzerine de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuşturacak akademik kadroların yetişmesi için ömrünün sonuna kadar büyük bir gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve dostluk ekolü şekline dönüştüren bir prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve manevi açıdan destek olmakla kalmayıp, kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri doğrultusunda yönlendirdi ve böylece sadece akademik hayatta değil, İslami düşünce, sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu. Halvetiye tarikatının Şabaniye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şahsiyetini oluşturan temel unsur tasavvuftur. Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalmış, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul etmiştir. İnsanın başta kendisiyle dost, kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını önemli bir varlık şartı olarak ele almış, ferdin iç dünyasının güzelliğinin insana, dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. İnsanla insan, insanla eşya ve insanla mücerret kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri noktalara taşımış, şöhret, mal ve uyku dışında her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Buradan hareketle bir Müslüman için dünya ve ahiret diye bir ayrım yapılmadan, ahiretin dünyada başladığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerine titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını, insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu ifade etmiştir. İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'na göre, aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırır. Bu esneklik, güçlüklerin aşılmasına yardımcı olur. İnsanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı mümkün kılar. Gençlere, geçmişi geleceğe bağlamanın, insanları birbirine kaynaştırmanın, istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken, düşüncelerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu, insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuhur deası, müessese ile insanı birbirine ustaca bağlayan kişiliği, söz ve davranışlarındaki uyumla çağdaş bir Müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna inandı ve hayatını bu insanları ortaya çıkaracak şartları oluşturmaya adadı. 5 Ekim 1977'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Sahra-i Cedid mezarlığındadır.

bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazılarıyla ölümünden sonra hakkında yazılanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı bir kitapta toplanmış, bu eserde de yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlanmıştır. Necip Fazıl Kısakürek Baba Ali'de, Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil bir yer ayırırken Nuri Pakdil Bağlanma adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış, ölümünün 10. yıl dönümünde Suffe Kültür Sanat Yıllığında onunla ilgili çeşitli hatıra, anekdot ve değerlendirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Yemuhluoğlu 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her kesimden sevenlerinin katıldığı anma toplantıları yanında radyo ve televizyon programlarıyla da anılmaktadır. Fethi Gemuhluoğlu'nun Yeni Sanat Dergisi'ne yazdığı bir mektup şu şekildedir. Yorgun, argın, melul, mahzun olduğum bu göçük günlerimde bana umut ve yaşama sevinci verdiniz. Sizleri Sezai Karakoç'u ince ve asil bir vefa duygusuyla andığınız için ayrıca kutlamak istiyorum. Sezai son devirde kendine özgü değil, cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur, yeniden dirilmedir, kıyamdır, davettir, davete icabettir. Sahabe ahlakı üzeredir. Şiirin bu edebi ustasını Eyüp Onart'ın kaleminden saygıyla anmanız beni sizlere müteşekkir ve minnettar kılmıştır. Sufli ve eciş bücüş, içleri karanlık, göz pınarları kurumuş, vecd ve şevkten mahrum, mutsuz edebiyat komisyoncularının elinden şiiri kurtardınız. Siz yüz akı canları, siz genç dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Bu dergiyle meşguliyetinizin, sizlerin, sizlere mahsus bir tarz-ı ibadet olduğunu tebşir ederim. Sizin Fethi Gemuhluoğlu.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Canlı cansız tüm varlığı yoktan var eden yüce Rabbimize hakkıyla hamd ve sena üzere hamdü senalar olsun. Salat ve selamların en güzeli, menba'i sıdkı ve safa, eşrafil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız efendim. Bir önceki bölümümüzde alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra şereflenen Yesrib'ken Medine-i Münevvere, nurlu, aydınlanmış şehir olan Medine-i Münevvere hakkında konuşmuştuk. Bugün de inşallah huzurlarınızda Peygamber şehri Medine'deki ilk faaliyet olan Mescid-i Nebevi'nin inşasını inşallah öğreneceğiz. Rahmet peygamberi devesi Kasva'nın üzerinde bulunduğu halde deve Medine'nin içinde ilerleyerek Adi bin Neccaroğullarının evleri hizasına gelince Mescid-i Nebevi'nin kapısının konulacağı yere çökmüştü ki orası o zaman Neccaroğullarından Sehil ve Süheyl isimlerinde iki yetim gence ait bir yerdi. Orayı hurmaları serme ve kurutma yeri olarak kullanırlardı. Ve bu gençler Muaz bin Afra'nın himayesi altındaydılar. Kasva çöktüğü zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinden inmemişti. Kasva ayağa kalkarak biraz daha gittikten sonra birdenbire geri dönüp ilk önce çöktüğü yere kadar gelmiş, oraya tekrar çökmüştü ve artık kalkmayarak orada sabit kalmıştı. Bunun üzerine kainatın efendisi Kasva'nın üzerinden indi ve inşallah menzil burasıdır buyurmuştu. Daha sonra burası kime ait diye sual edince Muaz bin Afra söze başladı. Ya Resulallah, Amr'ın oğulları Sehil ve Süheyl'e ait bir arsadır burası, dedi. Rahmet peygamberi Sehil ve Süheyl'i çağırıp mescit yapmak üzere hurma serme ve kurutma yerlerini onlardan satın almak istedi. Bu arsanızın bedelini bana söyleyiniz, ödeyeyim, buyurunca gençler, hayır ya Resulallah, biz orayı sana hediye etmek isteriz, dediler.

Rahmet peygamberi arsayı onlardan hediye olarak almaya razı olmadı. Bunun üzerine Neccar oğullarının ileri gelenlerine haber gönderdi. Geldikleri zamanda onlara, "Ey Neccar oğulları, şu arsanızın bedelini bana söyleyiniz de ödeyeyim," buyurdu. Neccar oğulları da, "Vallahi biz onun bedelini Allah'tan başkasından istemeyiz. Onun bedelini hiçbir zaman almayız ya Resulallah," dediler. Peygamberimiz onların satıp bedelini almayı kabul edinceye kadar arsayı bedelsiz almaya yanaşmadı. En sonunda onlardan 10 dinar altına satın alıp bunu kendilerine ödemesini Hazreti Ebubekir radıyallahu anha emir buyurduğu rivayet edilir. Efendim, bu mescit arsasının içerisinde müşriklerin kabirleri, bir takım oyuklar, tümsekler, bakımsız harap olmuş yerler ve hurma ağaçları da bulunuyordu. Hazreti Peygamber emir buyurdu, hurma ağaçları kesildi. Kabirler açılarak kemikleri toplandı, başka bir yere götürülüp tekrar defnedildi, gömüldü. Bakımsız, harap olan yerler de ihya edildi, tekrar inşa edildi ve düzeltildi. Arsadaki yağmur sularının akıntıları ve sızıntıları giderildi. Yapılacak olan mescit için kerpiç kesilmesini ve hazırlanmasını buyurdu rahmet peygamberi. Ve kerpiçler kesildi, hazırlandı. Mescit inşa edilirken Hadramevtli bir adam gelmişti ki iyi çamur karardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah işini iyi yapana rahmet etsin. Sen bu işe devam et. Ben senin işini iyi yaptığını görüyorum," buyurdu. Yemame halkından biri anlatır, der ki, "Mescit yapılırken Müslümanlar da hep birlikte çalışırlarken Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına varmıştım. Ben çamur karma işinin ustasıydım. Düzlük ve ince kumluk yerden kürekle toprak alıp karmaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana bakıyordu. Bu Hanefi muhakkak çamur karma ustasıdır," buyurdu. "Benim toprağı düzlük ve ince kumluk yerden kürekle alışım ve çamur karışım kendisinin çok hoşuna gitmiş olmalı ki bu Hanefi'yi çamur karmaya çağırınız, yaklaştırınız. Çünkü o çamur karma işini en güzel yapanınızdır," buyurmuştur. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Sefine anlatır. Der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamın mescidi yapılacağı sırada mescidinin temeline bir taş koyduktan sonra buyurdu ki, "Ebu Bekir taşını benim taşımın yanına koysun. Sonra Ömer taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koysun. Sonra Osman Ömer'in taşının yanına bıraksın. Bunlar benden sonra gelen halifelerdir," buyurdu. Ve bu sözün akabinde de Hazreti Ebu Bekir geldi, bir taş getirip temele bıraktı. Sonra Ömer geldi, bir taş getirip temele koydu. Sonra Osman geldi, bir taş getirip temele koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunlar benden sonra işi yönetecek olanlardır," buyurdu. Yine Sefine devamında anlatır, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu, "Halifelik 30 yıldır, ondan sonra krallık olur." Dedikten sonra Ebu Bekir'in halifeliğini yaklaşık olarak 2 yıl, Ömer'in halifeliğini 10 yıl, Osman'ın halifeliğini 12 yıl, Ali'nin halifeliğini de 6 yıl olarak düşünürsen bunların 30 yıl sürdüğünü görebiliriz. Evet, Hazreti Ebu Bekir 2 yıl, Hazreti Ömer'in halifeliği 10 yıl, toplamda 12 yıl. Hazreti Osman radıyallahu anh 12 yıl yaptı, 24. 6 yılda Hazreti Ali'nin halifeliği, toplamda 30 yıllık halifelik dönemini alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizlere bunu izhar etmişti. Radiyallahu teala anhum ecma'in. Efendim, mescidin temelleri taşla 3 zira kadar yükseltiliyor. Yani yaklaşık tahmini 1,5 metre kadar yükseltiliyor. Üzerine kerpiç örülüyor. Taş duvar üzerinde

üzerine kerpiç örülürken de kerpiçler birbiri üzerine gelecek biçimde erkekli dişili enlemesine boylamasına konularak, yani birbirlerine bağlanarak, kilitlenerek örülmüştür. Yapıda çamurdan harç da kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafına direkt olarak sırayla hurma ağacı gövdeleri dizilmiştir. Kapıların yan sövbeleri taştan örüldü. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre mescidin tavanı ve direkleri hurma dalları ve gövdesinden oluşmuştu. Yapılan mescit dik dörtgen biçiminde yükseltilen dört duvarla bir mihrap ve üç kapıdan ibaretti ilk yapıldığında. Duvarların kıble cihetinden beriye doğru uzunluğu 100 zira, yani yaklaşık 50 metre civarındaydı. Eni de her iki tarafta 100'er ziraydı ve 100'er ziradan biraz eksikti şeklinde ifade edilir, yani 50 metre. Duvarların yüksekliği 1,5 metre taştan, üst tarafı da 1,5 metreden sonraki kısımda kerpiçten olmak üzere 5-7 zira kadar olduğu ifade edilir, yani 2,5-3 metre kadar. Mescidin mihrabı, yani kıble istikametindeki kısmı ilk başlarda Beytül Makdis'e, yani Kudüs'e doğruydu. Mescide konulan kapılardan birisi bugünkü kıble tarafındaki muahara duvarında geride olup cemaat bu kapıdan girer çıkardı. İkinci kapısı Bab-ı Atike, Bab-ur Rahme diye anılan kapıdır. Üçüncü kapı da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın girip çıktıkları kapı olup bugün Bab-ı Cibril diye anılan Ali Osman kapısıdır. Kıble Beytül Makdis'ten Kabe tarafına çevrilince de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci kapıyı kapattı, onun yerine Şam duvarında başka bir kapı açtı, ikinci ve üçüncü kapılarda değiştirilmedi. Mescit yapılırken rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları çalışmaya da teşvik etmek için kendisi de çalışmaktan geri durmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kerpiç taşırken Müslümanlardan birisi geldi. "Ya Resulallah, onu bana ver, ben taşıyayım." demişti ki rahmet peygamberi ona, "Git sen de başka bir taş al, onu taşı. Sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin." buyurmuştur. Müslümanlardan birisi, "Hazreti Peygamber çalışırken biz oturursak andolsun ki bu amel bizim için ancak dalalet olur" anlamına gelen bir beyit de söylemiştir. Müslümanlar birlikte mescitte çalışırlarken Abdullah bin Revaha'nın söylemiş olduğu bir beyit vardır efendim. Şöyle der: "Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, ensara ve muhacire rahmet et." Evet, Müslümanlar ensar ve muhacirler olarak hep birlikte hem taş taşıyor, mescidin inşası için çalışıyorlar, hem de bir taraftan birlik içerisinde hep beraber bu anlama gelen beyti okuyorlardı. Ki bunu işiten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiş olsa gerek ki Efendimiz de onlarla birlikte taş taşıyor ve "Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur. Ey Allah'ım, muhacirlere ve ensara rahmet et" anlamına gelen bu beyti söylüyor ve Müslümanlarla birlikte buna katılıyordu. Mescit yapılırken herkes kerpiçleri birer birer taşıdığı halde Ammar bin Yasir radıyallahu anh, biri kendisi birisi de Hazreti Peygamber için olmak üzere ikişer ikişer taşırdı. Hazreti Peygamber onu görüp tozlarını silkmiş ve "Ey Ammar, sen niçin kerpiçleri arkadaşların gibi birer birer taşımıyorsun?" diye sual etmişti. O da "Allah'tan bunun ecrini istiyorum" demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi onun sırtını sıvazlamış ve "Ey Sümeyye'nin oğlu, halkın bir ecri var, senin iki ecrin var" buyurmuştur. Ammar bin Yasir güçlü bir zat olduğundan kendisine ağır taşlardan ikişer ikişer kerpiçlerden de taşıyamayacağı kadar yüklediklerinde

Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle derdi: Ya Resulallah, onlar kendilerinin taşıyamayacaklarını da bana yüklüyorlar. Beni öldürmek istiyorlar derdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun üzerine eliyle onun tozlarını çırparken, vah Sümeyye'nin oğlu, seni öldürecek onlar değiller. Seni ancak azgın, isyankar bir cemaat öldürecektir. Ammar onları cennete çağırır, onlarsa Ammar'ı ateşe, cehenneme çağırırlar. Onun dünyadan en son içeceği de bir içim sütten ibarettir buyurmuştu. Ammar bin Yasir bunları işitince de fitnelerden Allah'a sığınırım dedi. Mescidin ilk inşasında hurma dalları ve yapraklarıyla örtülmüş bulunan tavanının üzerine yağmuru geçirmeyecek çamurla bulgurlama şeklinde ifade edilen sistem yapılmış değildi. Yağmur yağdığı zaman mescidin içi de çamur olurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif ayında mescitte itikafa çekildiği sırada yağan yağmur mescidin içine akmıştı. Rahmet peygamberi sabah namazını orada kıldırdığı zaman alnında, mübarek yüzünde bir takım çamur izleri görülmüştü. Bir gece yine yağmur yağmış, yerler ıslanmış, Müslümanlardan birisi namaz kılmak için elbisesiyle ince kum getirip altına sermişti. Namaz kılınınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu ne kadar güzel olmuş." buyurdu. Mescidin tabanına bu sözün üzerine ilk kez Hazreti Ömer radıyallahu an Akik vadisinden ince kum getirip serdirmişti. Mescide minber yapılmadan önce mescitte bir hurma kütüğü vardı. Rahmet peygamberi hutbe esnasında ona dayanırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kendisi için yapılan minberin üzerine çıktığında kütükten bir takım sesler gelmeye başladı. Yavrusundan ayrılmış devenin inlemesini andıran sesler gelmişti. Kütüğün bu halinden mescit çalkalanmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüğü sıvazladı. Kütük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra susmuş ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu: O yanında yapılan zikrullahı dinlemekten uzak kaldığı için ağlamıştı. Ve bir çukur kazılmasını emir buyurup kütüğün oraya gömülmesini istedi. Kütük minberin altına, sağına ve sol tarafına bir yere gömüldü. Mescid Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde yeniden yapılmak üzere yıkılıp temizlendiği sırada bu kütüğü Ensar-ı Kiram'dan Übey bin Kab radıyallahu anh bulmuş, almıştı ve güvelenip toz toprak haline gelinceye kadar da evinde saklamıştı. Efendim, alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Fahri Kainat Efendimiz'e adeta aşıktı. Bir ihtiyacının olduğunu anladığında hemen o ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçerlerdi. Ashabından birisi dedi ki: Ya Resulallah, cuma günü üzerine dikileceğin, halkın seni görebileceği ve hutbelerini işitebileceği bir şey yapsak olur mu diye sual etti. Rahmet peygamberi olur buyurdu. Ensar kadınlarından marangoz kölesi olan bir kadına giderek benim için marangoz kölene söyle de halka hitap ettiğim zaman üzerine oturabileceğim tahtadan bir yer yapsın dedi. Kadın da gâbe ağaçlığında yetişen ılgın ağacından bir minber yaptırıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gönderdi. Vaktiyle Kabe'yi yapmış olan Rum marangoz Bakom isimli bir tahta ustası vardı. Der ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ılgın ağacından üç basamaklı bir minber yaptım demiştir. Yapılan üç basamaklı minberin üçüncü basamağı oturma yeriydi. Hazreti Peygamber üçüncü basamağa çıkana kadar oturur, ayaklarını da birinci basamağa bırakırdı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halifeliği döneminde ikinci basamağa otururdu, ayaklarını da birinci

birinci basamağa koyardı. Hazreti Ömer radıyallahu an birinci basamağa oturur, ayaklarını yere koyardı. Hazreti Osman radıyallahu an 6 yıl aynı Hazreti Ömer'in yaptığı gibi yaptı. Hicretin 30. yılında 3. basamağa çıkıp oturmaya başladı. İlk kez minbere Mısır işi perde astıran da Hazreti Osman radıyallahu an olmuştur. Efendim Mescid-i Nebevi tarihin farklı süreçlerinde, muhtelif zamanlar içerisinde bir takım genişletilme ve yenilenme çalışmalarına tabi olmuştu. Bunlardan birisi Asr-ı Saadet'teydi. Rahmet peygamberi mescidin cemaate dar geldiğini fark edince şöyle buyurdu. Mescidi genişletmek üzere filan oğullarının hurma kurutma yerlerini, günahları Allah tarafından bağışlamak, cennette karşılığını almak üzere hayrına kim satın alır buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu an orayı o bahsettiği kişilerden 20 veya 25 bin dirheme satın alarak Efendimiz aleyhissalatu vesselama vardı ve ben orayı satın aldım ya Resulallah demişti. Bunun üzerine rahmet peygamberi orayı mescidimize bağışla, ecri senin olsun buyurmuştu. Böylece mescidin ilk genişletilmesi sağlanmıştı. Daha sonra Abdullah bin Ömer'in radıyallahu an bildirdiğine göre rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde mescidin direkleri hurma ağacı gövdesinden, üzeri de hurma dallarıyla örtülüydü. Hazreti Ebubekir'in devrinde bunlar çürümeye başladı. Hazreti Ebubekir onları hurma gövdeleri ve dallarıyla yenilemekle yetindi. Mescidin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın devrinde olan kısmına herhangi bir şey eklemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde hicretin 17. yılında mescid cemaati alamayacak derecede sıkışık bir hale geldiği için Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli amcası Hazreti Abbas'a başvurarak onun evini satın almak istemişse de Hazreti Abbas satmaya yanaşmamıştı. Fakat sonunda mescitlerini genişletmeleri için onu Müslümanlara bağışlamıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in zamanında olduğu gibi mescidin duvarlarını kerpiçle ördürmüş, üzerine hurma dallarıyla örttürmüş, çürüyen direkleri, kolonları, kolon olarak kullanılan ağaç gövdelerini de hurma ağaçlarının gövdeleriyle yeniletmiş, bağışlanan evle de mescidi biraz daha genişletmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifelik döneminde Müslümanlar cuma günleri mescidin darlığından ve namaz kılmak için meydanlara yayıldıklarının durumundan haber verdiler ve mescidin genişletilmesini istediler. Hazreti Osman da ashabın görüş sahibi olanlarıyla bir araya geldi. Onlarla konuştu ve mescidin yıkılıp genişletilmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Bunun üzerine Hazreti Osman mescidin yapısını değiştirdi. Ona birçok ilaveler yaptı. Duvarları yontma, nakışlı taşlarla ve kireç harçlarla, çürüyen direklerini de yontma nakışlı taşlarla değiştirdi, düzenledi. Mescid-i Nebevi, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şeriflerine ev sahipliği yapmaya kıyamete kadar devam edecekti. Nitekim 4 halife döneminden sonra da birçok değişiklikler yapılarak ecdadımızın da katkılarıyla orayı şekillendirmesiyle günümüzdeki haline kadar gelmiş bulunuyor. Tabii ki her geçen gün Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin inşasıyla bitmiyor. Elbette Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra bir takım ihtiyaçlarının olduğu da ortaya çıkmaktaydı. Bunlardan birisi de aydınlatma ihtiyacıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi önceleri yatsı ve sabah namazı vakitlerinde kuru hurma dalları, yaprakları yakılarak aydınlatılırdı. Temimuddari radıyallahu anh Şam'dan Medine'ye gelirken yanında birkaç altın kandille ve bununla birlikte kandil bağları da getirmişti. Cuma gecesi

hizmetçilerinden birine emretti. Kandil bağlarını serdirdi. Kandilleri astırdı, kandillerin içine fitil ve zeytinyağı koydurdu. Güneş batıp karanlık bastırınca kandilleri yaktırdı. Rahmet peygamberi mescide gelip de mescidin kandillerle aydınlatıldığını, parladığını görünce bunu kim yaptı diye sual etti, Temim-ud-Dari'nin yaptığını haber verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen İslamiyet'i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın buyurdu. Ve daha sonra mescidin kandilini kim yakacak diye sual etti. Temim-ud-Dari bunu da ayarlamıştı. Falanca hizmetçi diye ifade etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kişinin adını sordu. Temim-ud-Dari de adının Fetih olduğunu söyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır onun adı artık Sirac buyurdu ve ismi Sirac oldu. Malum haliniz Sirac kelimesi aydınlık, nur anlamına gelir. Evet, böyle bir süreçte Mescid-i Nebevi'nin bir takım vazifeleri de meydana gelmeye başladı, belirlenmeye başlamıştı. Nitekim mescidin ilk ve daimi imamı, hutbe veren hatibi ve vaaz vereni yani vaizi hiç şüphesiz alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman yerine vekil olarak genellikle İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ı bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Hazreti Peygamber tarafından ilk günden itibaren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a verilmişti. İbni Ümmi Mektum da Bilal-i Habeşi ile birlikte müezzinlik yapardı. Bilal-i Habeşi uyuyanları sabah namazına kaldırmak için ezanı erkence okurdu. İbni Ümmi Mektum ise ama olduğu için kendisine sabah oldu diye uyarı yapılmadıkça ezanı okumazdı. Bu iki müezzinden Bilal-i Habeşi ezanı okuduğunda İbni Ümmi Mektum kamet getirirdi. Ezanı İbni Ümmi Mektum okuduğunda ise Bilal-i Habeşi kamet getirirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ahirete irtihal ettiğinde Bilal-i Habeşi de müezzinlikten ayrılmıştır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal-i Habeşi'nin yerine Kuba Mescidi'nin müezzini Sa'dul Kurazi radıyallahu anh'ı getirtti. Sa'dul Kurazi vefatına kadar bu vazifede kaldı. Ondan sonra da oğulları bu şerefli vazifeyi yerine getirmeye devam ettiler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim Mescid-i Nebevi inşa edilirken alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de bir takım odalar yapıldı. Efendimizin istirahatgahı, kıymetli hani-i saadetleri inşa edildi. Bu süre içerisinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye hicretinden sonra kendi dairesi, hanesi yapılana kadar Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde konakladı. Orada kaldı, orayı teşrif etti ve bu süre zarfı da 7 ayı bulmuştu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Müslümanların bir araya gelmesi, toplanabilmesi, namaza çağrı hususunda bir takım ihtiyaçlar da meydana gelmişti. Namaza davet için okunan ezanın meşru olmadan önce, şer'i olarak ortaya çıkmadan önce Müslümanlar davetsiz olarak bir araya toplanıp namaz vakitlerini beklerlerdi. Namaz için herhangi bir nida, bir seslenme durumu yoktu. Bir gün bu husus hakkında konuşuldu. Bazı sahabeler dedi ki Hristiyanların çanı gibi çan kullanılsın. Bazıları da çan olmasın, Yahudilerin boruları gibi bir boru olsun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh halkı namaza çağırmak için ne diye bir adam göndermezsiniz dedi. Bunun üzerine alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı harekete geçti. Kalk ey Bilal, namaz için seslen buyurdu. Daha sonra Bilal-i Habeşi Es-salatul camia, cemaatle namaza diyerek halka seslendi ve müminleri toparladı. Müslümanlardan birisi de Medine'nin sokaklarında Es-salah, es-salah, namaza, namaza anlamına gelen bu ifadeyi

İyi koşa koşa söyler, Müslümanları namaza davet ederdi. Davetin bu tarzı Müslümanlara zahmetli gelmişti. Ya Resulallah, namaz için, namaza davet için bir çan mı edinsek dedi.

namaz vakti gelince bir bayrak dikelim, onu görenler birbirlerine haber verirler denildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu da benimsemedi. Efendim böyle bir zaman dilimi içerisinde Ensardan Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbih bu hususa dair bir rüya görmüştü. Rüyasında ezan vardı. Abdullah bin Zeyd Hazreti Peygamber'in yanına giderek rüyasını anlattı. Ya Resulallah, bu gece uyurken elinde bir çan taşıyan, üzerinde altlı üstlü iki parça yeşil elbise bulunan bir adam yanıma çıka geldi. Ona, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın? Ben onunla insanları halk namaza çağırayım, dedim. Bana dedi ki, ben sana bundan daha hayırlısını göstereyim, dedi ve şöyle devam etti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh, hayye alessalâh, hayye alelfelâh, hayye alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah dersin dedikten sonra benden biraz uzaklaştı ve daha sonra bana dönerek tekrar bu şekilde ezan ifadelerini kullandıktan sonra kad kâmetis salâh, kad kâmetis salâh şeklinde ekleme yapmamı, nerede söylemem gerektiğini bana söyledi, dedi. Abdullah bin Zeyd der, anlatır, der ki, sabaha çıktığımda Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gittim. Rüyada gördüğümü kendisine haber verdim. İnşallah bu rüya hak ve gerçektir, buyurdu. Bilal'le birlikte kalk ve gördüğünü ona telkin et, ezberlet, ezanı o okusun. Çünkü onun sesi seninkinden daha yüksek ve gürdür, buyurdu. Daha sonra Bilal'le birlikte kalktım. Ben ona telkin etmeye başladım, o da o ezanı okumaya başladı. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta vahiy de gelmişti. Hazreti Ömer evinde bulunduğu sırada Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı işitir işitmez ridasını sürüyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki onun gördüğü rüyanın aynısını ben de görmüştüm, dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah Teala'ya hamdü sena etti ve Hazreti Ömer radıyallahu anha şöyle dedi. Vahiy seni geçti ey Ömer. Sen haber vermeden önce bu vahiy geldi. Efendim programımızın sonuna yaklaşırken Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye hicretindeki durağı olan belli bir süre kaldığı Kuba'da misafir eden Gülsüm bin Hidim bu sıralarda, yani Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Gülsüm bin Hidim Kuba'da, yani daha önce Efendimiz aleyhissalatü vesselamı evinde misafir ettiği Kuba'da vefat haberi gelmişti. Radiyallahu anh. Gülsüm bin Hidim'in vefatından kısa bir müddet sonra da Esad bin Zürare radiyallahu anh da vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şevval ayında Esad bin Zürare'nin vefat ettiği sırada yanında bulunuyordu. Alemlere rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkadı, üç parça bezle kefenledi, cenaze namazını kıldı, cenazesinin önünde yürüyerek Bakî kabristanına defnetti. Bakî kabristanına Ensardan ilk gömülen böylece Esad bin Zürare olmuştu. Esad bin Zürare'nin ölümü Yahudilere ve münafık olan Araplara da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aleyhinde propaganda yapmak üzere kötü bir vesile, bir bahane olmuştu ki eğer o gerçekten peygamber olmuş olsaydı sahabesi ölmezdi dediler. Sahabesinin ölümünü engelleseydi ya deme gibi cüret içerisine girdiler. Esad bin Zürare'nin ölümünden sonra Neccaroğulları toplanıp rahmet peygamberinin yanına geldiler. Ve ya Resulallah, bildiğiniz üzere o bizdendi. Nakibimiz, yani temsilcimizdi ve o öldü. Bizden onun yerine işimizi yürütecek bir adamı nakip olarak, yani temsilci olarak tayin eder misin, dediler. Rahmet peygamberi onlardan birini diğerine tercih

tercih etmeyi uygun görmedi. Şöyle buyurdu: "Sizler benim dayılarımsınız. Ben de sizdenim. Sizin içinizde bulunuyorum. Sizin nakibiniz, temsilciniz, başınız benim." buyurdu. Ve bu Neccaroğulları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine böyle nakip, temsilci, başkan olmasını kavimlerine karşı bir üstünlük sayarlar ve bununla da iftihar ederlerdi. Allah Teala hepsinden razı olsun. Programımızın sonunda kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde yer alan onun mübarek ağızlarından çıktığı şekliyle duayla kapatalım istiyoruz. Buyurur ki kainatın övünç kaynağı: "Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tec'alul huzne idâ şi'te sehle." Allah'ım, senin kolaylaştırmandan başka kolaylık yoktur. Dilersen üzüntü veren şeyleri kolayca giderirsin. Rabbimiz Teala dualarımızı, ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Bir başka bölümümüzde görüşmek ümidiyle hayırla kalın, Allah Teala'ya emanet olun.

Müll MBA. Fatih Yasin Demiral. Atemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Güreşten sonra katrancıyı bularak elini öptüm. O ise benim alnımı öpecek yerde başka zaman bir güreş daha yapalım Mehmet demez mi? Onun bu sözlerine kısmet ise elbette yaparız karşılığını verdim. Bu güreşteki baş ödül gayet büyük, değeri çok yüksek bir tülü deveydi. Onu yedeğime alarak köyümün yolunu tuttum. Balıkesir'den geçerken deveme 45 altın verdiler. Hiç onu köyüme götürmeden, arkadaşlarıma, köy halkına göstermeden satar mıydım? Onlara köye kadar gelin, size devemi 3 altın noksana satarım dedim. Fakat gelmediler. Gücenmiş olacaklardı. İyi ki gelmediler. Devemi köylü tam 10 gün besledi ve seyretti. Sonra da onu 47 altına Türkmenlere sattım. Katrancı bana hani bir daha güreşelim demişti ya. Buna rağmen kendisiyle başka vakitler nerede karşılaştımsa benimle güreşmekten sürekli kaçınarak hep başka pehlivanlarla tuttu. Benimle bir türlü tutmadı. Daha sonra kendisiyle birçok defalar idman güreşleri yaptık. Bu idman güreşlerimiz ikimize de yarıyordu. Bu yüzden iyice dost olduk. Ona karşı beslediğim kini yüreğimden çıkardım böylece. Zaten kendisini yendiğim anda her şeyi unutmuştum ya. Neyse. Bizim meslekte öç almak vardır ama kin tutmak yoktur.

Kurtdereli bildiğimiz gibi bu güreşte çok kıymetli bir ödül de kazanmıştı. Ama o deveyi kazandığı için değil de katrancıdan öcünü aldığı için seviniyordu. Başta annesi ve karısı olduğu halde bütün köylü o koca deveyi gördükleri zaman sevinç içinde kaldılar. Babası bile hiç adeti olmadığı halde kendisini tebrik etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan katrancı gibi yaman bir hasmı yendiği için herkesin gözünde bir kat daha büyümüştü. Ne var ki o tamamıyla rahat gibi görünüyordu ama rahat değildi. Görülecek bir hesabı daha vardı. Katrancıyla hesaplaşmıştı ama hesaplaşacağı bir pehlivan daha vardı. Kepsutlu Çakır. Onu da bir yerde yakalaması ve yenerek ondan da intikamını alması gerekiyordu. Ancak onu nerede bulabileceğini bir türlü kestiremiyordu. Taşköy'deki yenilişini bir türlü unutamıyordu. Evet, oradaki güreşte hatalanmış olması sadece...

Sadece bir rastlantıydı. Ayağı kaymış ve yere bozuk düşmüştü. Ne var ki hakikati kimseciklere anlatamıyordu. Anası bile sözüne inanmadığına göre kim inanırdı ki? Kepsutlu da biraz geveze adamdı. Her dolaştığı yerde kurt dereliği yenmiş bulunduğunu söylemekten çekinmiyor, bununla da övünüyordu. Zaten pehlivanların övünme usulleri böyleydi. Bunu bilhassa Rumeli pehlivanları yaparlardı. Kendilerini övmek için önce bir pehlivandan bahsederler, onu durmadan överler, mandadan kuvvetli olduğunu, şunu bunu yendiğini ileri sürerler, sonunda da falan yerde onunla tuttuk, kendisini rahatça yeniverdim derlerdi, böylelikle de kendilerini övmüş olurlardı.

0: Evet, Kepsutlu Çakır'ın da şurada burada Kurtdereli'yi yenmiş olduğunu söylemesindeki gayesi de buydu. Kurtdereli'nin şöhreti gitgide arttığından ve kendisini herkesin takdir etmesinden faydalanarak onu yenmiş olduğunu söylemek suretiyle kendisini rahatça övmüş oluyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan köyünde bir süre kalarak dinlendikten sonra kısmetini alarak atına atladığı gibi yeniden kısmetini aramaya çıkmıştı. Sağdan soldan birçok teklifler alıyordu. O bu teklifleri aldıkça acaba Kepsutlu Çakır da güreşe gelir mi diye soruyordu tabii. Tabii kimseden de hiç kimseden de kesin bir cevap almış olmuyordu. Bir güreşe hangi pehlivanın geleceği, hangisinin gelmeyeceği belli olmazdı ki. Talih işiydi bu sonunda. Ama arayan Mevlasını da belasını da bulur demişler ya. Sonunda gene Sındırgı'da yapılacak bir güreşe herhalde geleceğini öğrendi. Bunu öğrenmesi de biraz tuhaf oldu. Bir köyde meydancılık yapan bir tanıdığına rastlamıştı. Onun nerede güreş olacağını ve oraya hangi pehlivanların geleceğini az çok bildiğini biliyordu. Kahvede oturmuş konuşurlarken Kurtdereli...
1: Bu yakınlarda nerelerde güreş var? Sen bilirsin usta. Söyle de biz de kısmetimizi arayalım.
0: Deyince meydancı... Sındırgı'da bu hafta güzel güreşler olacak ama sen oraya gelemezsin.
1: Abi, neden gelmeyeyim ki?
0: Kepsutlu Çakır da gelecek de.
1: Anlamadım. O gelecekse ben neden gelmeyeyim?
0: Ne bileyim ben. Kepsutlu kendisinin... Yani güreş tutacağı yere senin hiçbir zaman gelemeyeceğini ve karşısına çıkamayacağını söyler de.
1: Bak hele, bunu Kepsutlu mu söyler?
0: Yalnız o değil, başkaları da hep söyler.
1: Nereden bilirlermiş?
0: Bir yere seni çağırdıkları zaman hep Kepsutlu Çakır da oraya gelecek mi diye sorarmışsın ve onun bulunacağı yere gelmezmişsin.
2: Kurtdereli Mehmet Pehlivan onu aramasının tamamıyla tersine anlaşıldığını anlamış, buna da şaşırmış kalmıştı. Söyleyecek bir söz bulamazken Beriki devam ediyordu.
0: Bunda hiçbir ayıp taraf yok ki. Bazı pehlivanların güreşleri bazı pehlivanlara ters gelir. Şimdi onunla katrancıyı bir terazinin kefelerine koyacak olsak, katrancı Mehmet Pehlivan her bakımdan daha ağır basar. Sen de katrancıyı çok açık bir şekilde yendin. Ama Çakır'a kendisi katrancıdan çok daha az pehlivan olduğun halde yenildin. Böyle şeyler çok olur canım. Bunun için de kendisiyle bir daha tutmaktan kaçınmakta yerden göğe kadar haklısın. Kepsutlu daha geçen hafta Kurtdereli Mehmet Pehlivan benimle tutmaktan korkar. Çünkü kendisini yeneceğimi bilir. Ben onu yenmenin ilmini almışım bir kere. Bir yerde güreşe gitmeden önce benim orada bulunup bulunmayacağımı sorar. Orada olacağımı öğrendi mi bir başka yere gider. Benimle tutmak işine gelmez. Karşıma çıkacak olsa kendisini bir daha yeneceğimi bilir. Dediğini de kulaklarımla duydum ya.
1: Peki madem ki böyle konuşuyor, bu hafta Sındırgı güreşine geleceğim. Varsın beni bir daha yensin ha.
0: Sahiden gelecek misin?
1: Ölmezsem orada olacağım inşallah.

0: Kepsutlu Çakır Pehlivan'ın böyle konuşmakta olması ve sözlerine de herkesin inanması Kurtdereliği deli divane etmişti. Ama kendisini tutmasını bildiği Kepsutlu'ya en iyi cevabı güreş meydanında verebileceğini biliyordu tabii. Zaten şunun şurasında kaç gün kalmıştı ki yeter ki sındırgı güreşine gelmekten caymasındı. Kurtdereli güreşlerden bir gün önce sındırgıya gelmiş ve her zaman indiği hana inmişti. Hanın sahibi kendisini pek güzel tanıyordu. Onu görünce kendisini bir köşeye çekiverdi.
1: Buraya yarınki güreşler için mi geldin?
2: Tabii, başkan için gelmiş olabilirim ki.
1: Güreşe çıkacaksın ha?
2: Elbette.
1: Bu güreş için buraya kimlerin geldiklerini bilir misin?
2: Nereden bileceğim ki?
1: Kepsutlu da burada da.
2: Ne yapalım buradaysa?
1: Ne bileyim. O da dün geldi, bizim hana indi. Dün akşam konuşurlarken bir meydancı senin de buraya güreş için geleceğini söyleyince... Çakır kendisinin de orada olduğunu öğrenecek olursa dünyada gelmeyeceğini... Gelsen bile bir bahane uydurarak soyunmayacağını ileri sürdü de.
2: Nereden bilirmiş bunu?
1: Ne bileyim ben. Galiba son güreşinizde seni fena yenmiş ha?
2: Kendisiyle Taşköy'de tutmuştuk. Beni hakikaten yendi ama... Bir pehlivan hasmına bir defa yenilecek olursa onunla bir daha tutmayacağı yolunda bir kanun mu var?
1: Demek yarınki güreş hakikaten soyunacaksın ha?
2: Elbette. Ve ilk elde de onu isteyeceğim.
1: Yoksa bu sefer onu yenebileceğini mi sanıyorsun ha?
2: Orasını ancak Allah bilir.
1: Öyleyse göreyim seni. Şunu bir güzel yen de sustur ha?
2: Elimden geleni yapacağım ama... işin sonu ne olur onu bilemem.

Hancının bu sözleri Kurtdereli'yi bir kat daha sinirlendirmiş ve hırslandırmıştı. Ne yapıp yapıp Kepsutlu'ya dersini verecekti. Onu başka türlü susturabilmeye imkan olmadığına iyice kabul etmeye başladı da. Kendisini yenmekte pek güçlük çekmeyeceğini de biliyordu ama güreşti bu. Güreşte bir pehlivanın başına her şey gelebilirdi. Hasımlarından çok daha kuvvetli pehlivanların kazalanarak yenildikleri çok olmuştu hani. Kendi başına az böyle bir şey gelmiş değil miydi? Ya Kepsutlu kendisini bir daha atayacak olursa? Ya kendi oyunuyla bir defa daha yenik düşecek olursa ne yapardı o zaman? Hiçbir şey. Şunu da hemen kaydedelim ki Kepsutlu Çakır hiç de fena pehlivan değildi. Balıkesir çevresinde katrancıdan başka hiçbir pehlivana yenilmiş de değildi. Hem okkalı, hem kuvvetli, hem de usta bir pehlivandı. Kurtdereli Mehmet pehlivan o gece sinirinden ve hırsından bir türlü uyuyamamıştı. Ancak sabaha karşı gözlerini kapayabildi. Bu yüzden ancak öğleye doğru uyanabildi, hemen hazırlanarak kısmet zembilini aldı ve hanın kahvesine iniverdi.

Tabii kahveye indiği anda kepsutlu çakırı orada görmesin mi? Etrafına selamlar verdikten ve karşılığını aldıktan sonra kepsutlu vallahi doğruymuş diye konuştu. Bana senin güreş için buraya geldiğini söyledikleri zaman doğrusu inanmamıştım. Bana şaka yaparlar sandım diye konuştu. Kurt dereli ona şöyle baştan ayağa bir süzdü. Neden be pehlivan diye sordu. Hani nereye gitsem bana hep senin de oraya gelmiş olduğunu söyler. Beni makaraya alır.

0: vardı da.
1: Sen de her yerde benim senden korktuğumu, senin güreş tutacağın yere gelmeyeceğimi söyler misin, öyle mi?
0: Seni hiçbir güreşimde karşımda görmediğim için böyle bir şey söylemiş olabilirim.
1: Her neyse. İnşallah bugün kozumuzu paylaşırız ha?
0: Elbette paylaşırız. Seni yendiğime göre peşime düşmen tabiydi ama... dediğim gibi bir türlü sana rastlamadım.
1: Ben de seni aradım ama bulamadım.
0: İşte bugün buldum.
1: Evet, Allah'a şükürler olsun ki buldum.
0: Katrancı'yı hasta ve bozuk bir gününde yakaladığından ve kendisini yendiğinden de haberim var.
1: Bana ne hasta ne de idmansız ve bozuk olduğundan bahsetmedi. Hem bu halde bir pehlivanın güreş yerinde işine.
0: Güreşirken açılırım diye düşünmüş. Ondan çıkmış ortaya.
1: Neyse, bunu bırakalım da bugüne bakalım. Hasta filan değilsin ya.
0: Ya, turp gibiyim.
1: İdmanın filan da yerinde ya.
0: Ben her zaman idman üstünde olurum.
1: İşte buna sevindim. Beni daha rahat yenersin. Benim de bir daha sana karşı bir iddiam kalmamış olur ha?
0: Sen de hasta filan değilsin ya. İdmanın yerinde değil mi?
1: Çok şükür, iyi durumdayım.
0: İşte buna çok memnun oldum.
1: Katrancı gibi sonradan bahane aramaman için...
0: Merak etme, merak etme. Bahane filan arayacak değilim.

0: İki pehlivan arasında geçen bu konuşmayı kahvedekiler ilgiyle takip etmişlerdi. Sonra da hep birlikte kalkarak güreş yerinin yolunu tuttular. Güreş yerine vardıkları zaman henüz büyük orda pehlivanlara güreşiyorlardı. Her iki pehlivan ayrı ayrı yerlerde oturmakta olan taraftarlarına doğru giderek oralarda oturdular. Kurt Dereli'nin sürekli olarak Kepsutlu'dan kaçtığı rivayeti o kadar yer etmiş bulunuyordu ki onun bu güreşe gelmiş bulunduğunu görenler iyiden iyiye şaşırmışlar. Aynı zamanda da heyecanlanmışlardı. Herkes iki pehlivan arasında yapılacak olan güreşin son derece heyecanlı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorlardı. Sıra baş güreşlere varıncaya kadar hemen her yerde bu iki tanınmış pehlivan arasında yapılacak olan güreşin vereceği sonuç hakkında konuşmalar yapılıyor, hatta iddialara girişiliyordu. Sonunda öbür güreşler sona erip Cazgır,
1: "Baş pehlivanlar ortaya!"
0: diye seslenince koca meydanda heyecan dolu bir mırıltı yükseldi. Ve ilk olarak Kepsutlu Çakır pehlivanın ortaya adım attığı görülünce taraftarlarından hemen şiddetli bir alkış koptu.
2: Yaşa Kepsutlu!
3: Yaşa Çakır!
2: Yaşa aslan! Göster pehlivanlığını! Yen Kurt Dereli!
3: Maşallah değil pehlivana yahu!
0: Hemen arkasından Kurt Dereli görününce taraftarlar da bu sefer onu alkışa tuttular.
1: Yaşa Kurt Dereli! Yaşa aslan! Ver dersini Kepsutlu'ya!
0: Evet, her iki pehlivan da taraftarlarına selamlar vererek yağ kazanına doğru yürüdüler ve orada buluştuktan sonra yağlanmaya başladılar. Onlar yağlana dururken bizim de süremiz sona erdi. Sevgili dinleyenler, bakalım bu iki ezeli rakipler bir sonraki programda karşı karşıya gelince neler yapacaklar? Şimdilik hoşça kalın.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurt Dereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

istinca olacaktır. Namazın öncesinde namazla ilgili olan ilk sünnet istincadır. Namaz istincadan başlar. Yani tuvalet temizliğinden başlar. Eğer avret yeri temiz olmayan bir insanın namazı da şüpheli olur. Eğer necaset namaza mani olacak bir necaset miktarı ise namaz geçersiz olur. Bu yüzden alimlerimiz istinca bahsine çok önem vermişlerdir. Tuvalet edepleri, adapları bu yüzden son derece önemlidir. İstinca bir takım isimlerle isimlendiriliyor hadis-i şeriflerde, fıkıh kitaplarında. En meşhur olan ismi istincadır. Yani ön ve arkadan çıkan necasetin temizliğini sağlamak demektir. Ön ve arkadan çıkan necasetin temizliğine sağlamaya istinca deniyor. Dolayısıyla ön arka dışında başka bir yere bulaşan pislikleri gidermenin adı istinca değildir. İstincadaki var olan taş ile temizlik sadece ön ve arkaya mahsustur. Mesela vücuda kan bulaşsa, başka birinden sana bir necaset bulaşsa, nereye bulaşıyorsa bulaşsın orası da pek önemli değildir. Çünkü insanın kendi önünden ve arkasından çıkan necasetler istincadır. Buralarda başkasından bulaşan necasetlerde veya kendi vücudundan çıkan ön arka haricindeki necasetlerde istincanın hükmü olmaz. Orada temizlik olur. Buna istinca denmez. Ve ön arkadan çıkan şeyin necis olması gerekir. Ön arkadan çıkan şey necis değilse burada da istinca olmaz. Bu yüzden alimlerimiz yellenme sonrasındaki istinca etmek bidattır demişlerdir. Çünkü yellenme, arkadan gaz çıkması veya bazılarında önden gaz çıkması, bu gaz yel necis değildir. Necis değildir. Necis olmayan bir şeyden dolayı istinca etmek de bidattır. Çünkü buna istinca olmaz. Sünnet olabilmesi için veya vacip olabilmesi için, çünkü duruma göre dirhemden azsa sünnet, dirhem miktarından fazla ise vacip. Biraz anlatacağız. Bu hükmün gerçekleşebilmesi için ön arkadan çıkan şey necis olması gerekir. Yellenmek ise necis değildir. Şimdi bir takım isimler var dedik. İstinca bu isimlerden birisidir. Diğer ismi istihcardır. Yani taş kullanmak. Hadislerde var olduğu için. İmam-ı Tahavi istitabe ismini kullanmaya tercih eder. Bu da hadislerde zikredilir. Yani orayı güzelce kokulamak, yani temiz kılmak anlamına gelir. Bazı kitaplarda da istinga kelimesi kullanılır. Yani baktığımız zaman 3-4 ismi vardır istincanı. Fakat Hanefi mutunlarında, temel eserlerinde genelde istinca lafzı tercih edilmiştir. Fakat hadislerde isticmar kullanılabiliyor, istitabe de kullanılabiliyor. Akışa göre, vurguya göre. Hadislerde bu olup fıkıh kitabı tek bir ifade tercih ediliyor. O da istincadır. İstinca namazın sünnetidir. Dolayısıyla istincadan önce de sonra da insan besmele çeker. Bu da yine hem abdestin sünnetidir hem de namazın sünnetidir. Namazdan önce abdest alınır. Abdestten önce ise temizlik ve taharete dikkat edilir. Bu yüzden bir kişi helaya girme ihtiyacı varsa adaben şunlara dikkat eder. İmam-ı Kudur'u bahsetmediği için burada bahsedeceğiz. Aklımızda yer ettiği kadarıyla. Önce ellerimizi sıvayacağız. Yani kolumuz, gömlek, uzun bir şey giyiyorsak önce sol, daha sonra sağ kolumuzu sıvayacağız. Paçalarımızı sıvayacağız ki idrar akıntısı bize bulaşmasın, necaset bulaşmasın diye. Zaten helada en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi idrardır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istenzehu minel bevli, bevilden, idrardan kaçının, fe inne ammete azabel kabri minu, kabir azabının çoğu bevildendir, idrardandır buyurmuştur. Bu yüzden dikkatli olmak lazım.
kollarımızı sıvadık yeteri miktarca, paçalarımızı sıvadık. Daha sonra tuvalete girmeden önce Bismillah deriz. Bismillah, Allahümme inni e'udhu bike minel hubisi vel habais. Tuvalete girme duasını okuruz. Bilmeyen en azından Bismillah demelidir. Önce Bismillah, tuvalete daha girmeden önce, kapıyı açmadan. Bismillah, Allahümme inni e'udhu bike minel hubisi vel habais. Hubus, eziyet veren cinler demektir. Allah'ım sana eziyet verici cinlerden sığınırım. Vel habais, farklı yorumları var. Küfürden sığınırım. Fuhşiyattan, günahlardan sığınırım. Veya cinlerin hem erkeğinden hem de dişisinden sana sığınırım buyurulmuştur. Bu yüzden bu dua tavsiye edilir. Bu dua yapılır, sol ayakla girilir. Çünkü necis olan şeylerde Müslümanlar sol ayağını kullanır veya sol elini. Temiz olan yere girildiğinde ise sağ ayak kullanılır. Onun için mescide girdiğimizde sağ ayakla giriyoruz. Güzel yerlere girdiğimizde sağ ayağımızı kullanıyoruz. Necaset mahalli olan bir yere girdiğimizde ise sol ayağımızı kullanacağız. Sol ayakla ilk adımımızı attık, tuvalete girdik. Tuvalete girildikten sonra tabii başlar da kapalı olacaktır. Başın kapalı olması da yine adaptandır. Bu başörtü olabilir kadınlarda, erkeklerde örtü şeklinde olabilir, kefiye şeklinde bir örtü, takke olabilir veya sarık bile olabilir. Bu bir adapsızlık değildir. Yani sarıkla tuvalete girilmesi hatta adaptandır. Çünkü başın kapalı olması nedir? Adaptandır. Girilir, tuvaletin bulunduğu yerin, tuvalet taşının yüksek olması da adaptandır ki zaten bizim geleneğimizde de vardır bu. Tuvalet taşları yüksektir ki böylece idrar sıçrantısından olabildiğince kaçınmak için böyledir. Ama diyelim ki tuvalette değil de sahrada, dışarıda, bağda, bahçede bir yer ihtiyacın hasıl oldu, yapman gerekli oldu. O zaman derler ki bulunduğun yeri eşersin. Ki biraz yükseklik bulunsun da idrarlar, beviller sıçramasın diye. Veya ayağının altına iki yüksek bir taş koyarsın sanki tuvalet taşıymış gibi, biraz kendini yükseltirsin diye alimlerimiz tavsiye etmişlerdir. Besmele çekildi, sol ayakla girildi, başlar kapatıldı. Tuvalete girildikten sonra artık konuşmaya dair her türlü şeyler bırakılır. Tuvalette konuşulmaz. Tuvalette konuşulmayacağı gibi konuşmaya anlamında olan zikir, tesbihat vesaire şeyler de yapılmaz. Kur'an-ı Kerim okunmaz. Biri selam verse selam alınmaz. Ezan duyuldu, ezana icabet edilmez. Bunlar da normalde sünnettir belki ama tuvalette bunların hiçbirisi yapılmayacaktır. Tuvalete yine girmeden önce dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi yüzük taşında, kaşında Esmaullah, Allah-u Teala'nın esmasından biri yazıldıysa veya lafz-ı celal yazıldıysa, nakşedilse yüzük taşında Allah yazıyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi yazıyor. Allah'ın isimlerinden biri isim yazıyor veya yüzüğünü ayet nakşetmiş. Ayetten bir bölüm nakşetmiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Tevhid yazıyor. Böyle bir yüzük ile helaya, tuvalete girilmemelidir. Ne olacak? Çıkaracaktır. Çıkarıp girecektir. Ya da iç cebine alacaktır. Kapalı olan bir yere ne yapacaktır? Koyacaktır. Bu yüzden alimlerimiz kapalı olmasında beis yoktur dedikleri için muskalarla, rukyelerle VC'ye, helaya girilmesine bir beis yoktu. Çünkü muskaların etrafı ne oluyor? Muşamba ile vesaire sarılıyor. Hem boynuna koyuyor, kapatıyor. Birkaç kapalı olduğu için girilmesine beis yoktur. Fakat yine de evliya olan bu şekilde dualarla yazılı olan şeyle girmemektir. Tuvalete girildi, oturuldu. Oturulduğu zaman, çünkü oturuldu diyoruz, ister
küçük tuvalet olsun, bevil olsun, ister büyük olsun tuvalet olsun, gayita gibi, dışkı gibi, bunların oturarak yapılması gerekir. Ayakta yapılması ise ancak bir mazeret sebebiyle olursa ayakta yapılabilir. Mazeret yoksa oturulması gerekir. Mazeretsiz ayakta bevletmek mekruhtur. Mekruhtur. Ancak hastalığı vardır, beli hastalığı vardır vesaire. İşte o yüzden alafranga tuvaletler iyidir. İşte diz ağrısı olanlarda, bel ağrısı olanlarda hem ayakta hem idrardan korunuyor, hem çömelmiş oluyor. Böylece bir şekilde ihtiyacını da gidermiş oluyor alafranga tuvaletlerde. İyi bir şeydir. Özellikle hastalar için hasta tuvaletidir. İyi bir icattır. Fakat iyi ve sağlıklıyken bu şekilde ayakta yapmak veya tamamen pisuvar denilen şeylerde, pisuvarlar var, ayakta bevletmek mekruhtur. Mekruhtur, din bunu tavsiye etmez. Bu yüzden çömelecek. Bunun öğretimi de çocukluk yaşlarda olacaktır. Nasıl ki namaza başlama yaşı 7 ise, 7 yaşı ve öncesinde çocukları çömelerek tuvalette adabı öğretilmesi gerekir. Yoksa ergenliğine kadar öğretmedin, ağaç yaşken eğilir mucibince, gereğince, bu çocuğun kolay kolay eski davranışa dönmesi zor olacaktır. Öğretilecek olan şeyler de çocuğa da öğretilecektir. Tuvalete girildi, çömelinde, fakat dönülecek olan yerin kıble olmaması lazımdır. Adaptandır yine. Yani bir insan önü ve arkası kıbleye dönerse tuvalette, bu mekruhtur. Mekruhun da tahrimen kısmındandır. Bu yüzden tuvaletler, helalar, vecler, ismi artık ne diyorsak, bunların istikametinin Türkiye ölçüsünde güney ve kuzey tarafına bakmaması lazımdır. Güney ve kuzey. Çünkü güney tarafı kıble tarafıdır. Ön tarafı kuzeye bakıyorsa bu sefer arka taraf kıbleye gelir. Ön taraf tuvaletin güneye bakıyorsa bu sefer ön taraf kıbleye gelir. Türkiye'nin coğrafi olarak bakıldığında bu yüzden tuvaletlerin hizasının güney ve kuzey dediğimiz kıble tarafı cihetinde olmaması gerekir. Sapma varsa kurtarabilir. Şöyle değil de şu şekilde bir sapma var. Yani 45 dereceden fazla bir sapma varsa inşallah kurtarabilir diye ümit ediyoruz. Hanefi mezhebinde önünde duvar olması, kapalı olması hükmü değiştirmez. Belki Şafii mezhebinde ruhsat vardır. Bazı otellerde, özellikle işte Mekke, Medine diyelim, gidildi veya otele gidildi bir takım konferans vesaireden dolayı, otelin helası, tuvaleti kıbleye bakıyorsa, bu gibi durumlarda da hafif Müslüman kendisini saptırır. Hafifçe döndürür ki kıbleye olan tazim ve hürmetini kaybetmemek içindir. Kapalı bir mekan olduğu için de Şafii mezhebine göre de ruhsat vardır. Kapalı olan mekan ve tuvalet için yapılmış alanlarda. Ön ve arkasının kıbleye gelmemesi gerekir. Çömeliğinde sol tarafa doğru hafifçe meyledilir. Bacak araları açılır. Çünkü bu boşaltımı daha iyi sağlar. Fakat boşaltım sırasında insan kendi pisliğine bakmaz. Sağa sola dikkatini vermez. Hatta derler ki üst göğe doğru başını kaldırmaz. Düz şekilde de bakmaz. Başını hafifçe eğer. Fakat eğdiği zaman pisliğine de bakmayacaktır. Pisliğine yine tuvalette tükürmez. Balgam atmaz, sümkürmez. Bunların hiçbirisi tuvalette yapılmaz adaplardandır. Bunlardan sonra tuvalette yapılmaması gereken şeylerden birisi acele edip çıkmamaktır. İyice boşaltımı olacak ki tertemiz bir şekilde namaza başlayabilsin. Fakat çokça da beklememektir. Yani aşırı da gitmemektir. Selef ve salihin alimlerimiz İstincada aşırı gitmeyi de hoş görmemişlerdir. Gerek önden çıkan bevilde bunun temizliğine, gerek de arkadan çıkan gaitanın temizliğinde aşırılığı kabul etmemişlerdir. Bu bir takım hastalıklara da vesile olur zira.
Bunlar bittikten, boşalım sağlandıktan sonra işte istinca başlar. İstincanın başlaması boşalımdan sonradır. Çünkü ön arka temizliğine demektir ki şimdi İmam-ı Kudüs rahmetullahi aleyh'ten okuyacağız. Vel istinca ve istinca sünnetün sünnettir. Gerek erkeklere gerekse kadınlara sünnettir. Fakat sünnet olması mutlak değildir. Sünnet olması çıkan necasetin dirhem miktarından fazla olmamak koşuluyla sünnettir. Velhasıl tuvalet kağıdını da kullanacaksa da sudan önce onu bulaştırmadan aynen taş gibi kullanacak. Taşı nasıl ki şu şekilde aldı dağıtmadan. Tuvalet kağıdını dağıtmadan sadece necası bulduğu yeri ne yapacaktır? Alacaktır. Bulaştırmayacaktır, yaymayacaktır. Yaydıysa normal olan, sünnet olan istinca neye döner? Vücuba döner. Bir de yanlış bir hareket yapmıştır. Velev ki en başında bile vücub olsa dağıtmaması gerek. Müslüman hiçbir zaman vücuduna necaseti bulaştırmadan temizliği sağlaması gerekmektedir. Yemsahuhu o yeri silah taşla hatta yunqiyahu oraya iyice temizler. Ve leyse fi adedun mesnunun sünnet bir sayı yoktur. Fakat müstahap olan sayı 3'tür. 3, 5, 7 kişinin kanaatine göre sayının tek olması Hanefi mezhebinde müstahaptır. Sünnet sayı yoktur demesindeki murat İmam-ı Kudüs'ünün budur. Sünnet değildir yani yapmazsa mekruh olmaz. İki defa temizlenmek, iki taşla temizlenmek meydana geldiyse iki taş yeterlidir. 3 taş yetmiyorsa o zaman 5 taş alacaksın. 5 yetmiyorsa 7 ile kanaat edeceksin. Hatta öyle derler. Vesvesenin sonu da 7'dir. 7'den daha fazlasını yapma. Çünkü 7 tam sayıdır. Artık vesvesenin kesilmesi gerekir. 3 maşraba su koydun. Artık kanaat etmediysen 7 maşrabaya kadar tabiri caizse 7 ibriye kadar kullan. Ama daha fazlasını yapma. Vesvesen var diye kullanmayacaksın. Ve gasluhu bilma yeftal. Az önce ifade ettik. Bazı ibarelerde eftalun edebun diye geçer. İmam-ı Kudri de bunlardan biri. Su ile kullanmak eftaldir. Bu şu demektir. Temizliği iki şeyle sağlamak güzel olur. Başla vücuda ele necase bulaştırmamak için tuvalet kağıdını kullanıyor. Taşı kullanıyor. Daha sonra da suyu kullanmak güzel olur. Fakat tek başına suyu kullanmak her zaman sünnettir. Yani hiçbir şekilde kullanmadan sadece su kullanmak her zaman sünnettir. Hatta dirhem miktarını aşarsa da her zaman suyun kullanılması lazımdır, farzdır. Zaten kendisi de söyleyecek İmam-ı Kudri fe'in tecavezet en necasetu mahraceha lem yudze fihi illel ma. Ancak necaset ön arkadan çıkıp da dirhem miktarını aşarsa o zaman sudan başka bir çare yoktur. Arkadaki makadın dirhem miktarını anlattık. Ön tarafın tenasül uzunun dirhem miktarı ise ihlil dediğimiz idrar deliğini aşan bölümdür. İdrar deliğini sünnet yerine erkeklerde idrar deliğini aşıp da o sünnet erkeğin sünnet yerinde eğer dirhem miktarı kadar bir alan yani avuç içi kadar oluyor. Avuç içi kadar bir alan şu avucun hemen iç tarafı eğer bulaştıysa o haşefinin sünnet yerinin de suyla yıkanması suyun akıtılması burada da lazımdır. Sadece ıslak yeri eline sürmek yeterli değildir. وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِتَعَامٍ وَلَا بِيَمِينٍ. Şunlar istinca yapılmaz. Kemikle, hayvan tezekleriyle, insan yemeğiyle, hayvanların yemeği de dahildir. Bu yüzden Hanefi fakirleri otla, yaprakla istinca yapmasını mekruh saymışlardır. Çünkü bu nasıl ki kemik hayvan yemeği olup hadisi şeriflerde yasaklandıysa ot da yaprak da hayvanların yemeğidir, davarların yemeğidir. Öyleyse bunları da istinca yapmak mekruhtur demişlerdi. Yine kıymeti olan her şeyle istinca yapmak mekruhtur. Değeri olan para sarf edilen şeylerle istinca yapılması yine nedir? Mekruh diye kitaplarımızda geçmektedir. Belki de bu yüzden bazı muasır alimler tuvalet kağıdının mekruh saymışlardı. Kağıt olduğundan dolayı değil de
kıymet olduğu için mekruh saymışlardır. Bazı alimler de demişlerdi ki kağıt da kıymetlidir. Kağıtla istinca yapılmaz. Öyleyse tuvalet kağıdıyla da istinca

yapılmaz demişlerse de bazı muasırlar, günümüzdeki uygulama tabi olarak tuvalet kağıdı her ne kadar istincada kullanılmasa da genelde belki temizlik sonrasındaki kurulamada kullanılmaktadır. Çünkü temizlik sonrasında kurulamak da müstehaptır, güzeldir. Oradaki suyu temizlemek için. Bu yüzden günümüze bakıldığında pek çok kişi tuvalet kağıdını kullanmasına müsaade ettiği görülmektedir. Fakat fıkhi açıdan meseleye bakarsak yine de ihtiyaç sadedinde olmakta yarar vardır. وَلَا بِيَم۪ينِهِ sağ eliyle de istinca yapılmaz. Bazı fakirlerimiz sağ eliyle istinca tenziyen mekruh görmüş. Bazı fakirlerimiz de Bahru Raik gibi yanlış hatırlamıyorsam tahrima mekruh diye zikredilmiştir. Zaten bu da peygamberin hadisinde yasaklanmıştır. Sağ elinizde istinca yapmayın buyurulmuştu. Bu yüzden istinca sol elle yapılır. Sol elinin hepsiyle değil de üç parmağı kullanılır. Şu üç parmak, serçe parmak, yüzük parmağı ve baş parmak kullanılacak vaziyette istinca yapılır. Bütün el ve bütün parmaklar istincada da kullanılmaz. Önde insanın tenasül uzuvunda kullanılacak olan istinca ise, kullanılacak parmak ise iki parmaktır. İnsan idrarını yaptıktan, bevilini yaptıktan sonra özellikle erkekler istibra yaparlar. Yani boşalımı sağlamak için. Erkeklerde boşalım hemen gerçekleşmeyeceğinden dolayı, bazı erkeklerde tabii kişiden kişiye, vücut yapısından yapısını bu ne olur değişir. Bazısını boşalımı hemen yapar. Onun istibra yapması sünnettir. Zaten emin oldu. Bundan sonra akıntı gelmeyecek, bevil akıntısı olmayacak, damlacıkları gelmeyecek. Böyle bir kanaati varsa istibra yapması sünnettir. Böyle bir kanaati yoksa, istibra yapmadan benim akıntım kesilmez diyorsa, istibra yapması vaciptir. Yani boşalım olmadan abdest alamaz. Bu boşalımı şu şekilde tavsiye eder alimler, şu şekilde tavsiye etmişlerdir. İki parmağını kullanarak tenasül uzvunu hafifçe sıvazlar. Bu sıvazlama neticesinde damlalar çıkar. Bundan sonra isterse öksürerek, isterse yürüyerek, isterse yatarak, isterse ayaklarını sertçe yere vurarak istibrasını gerçekleştirir. Bu kişiden kişiye, karakterden karaktere ne olur değişir. Yürüme olarak da belli bir adım zikredilmez. Bazı fıkıh kitaplarına 40 adım, bazısında 70 adım, 300 adım diye zikredilmiştir. Bazı fıkıh kitaplarında yaşına göredir. Yaşı 40 ise 40 adım, yaşı 41 ise 41 adım, yaşı 42 ise 42 adımdır. 40 yaşından önce de her zaman 40 adım. 40 yaşından sonra ise 60 yaşında ise 60 adım atacaktır denmişse de evla olan, fetva olan görüşte adımın bir muteberi yoktur. Önemli olan artık benim akıntı gelmeyecek kanaatinin gerçekleşmesidir. Akıntı gelmeyecek kanaati olduktan sonra gider abdestini alır. İstincasını yapar önce. Ön tarafını suyla yıkar. Ondan sonra abdestini ne yapacaktır? Alacaktır. Çünkü istinca neydi? Sünnetti. Önce istibra, sonra istinca ön tarafta. Önünü yıkayacak. Ondan sonra abdestini alacaktır. Fakat gecikme çok varsa, yani istibra onu geciktiriyorsa, bazı alimler ihlal dediğimiz idrar deliğine pamuk kullanmasını erkeklerde tavsiye etmişlerdir. Bazı alimler de kitaplarda görmüşüm, bir bez bağlamasını ne yapmışlardır? Tavsiye etmişlerdir ki hem gecikmeden dolayı abdest alması gecikmesin diye. Bazı alimler de vesveseden kaynaklı ise orada iç çamaşırını su serpmesini tavsiye etmişler. İstibrayı bitirdi. Tenasül uzvunu sıvazladı, akıntı bitti. Suyla yıkadı. Suyla yıkadıktan sonra acaba gelir mi gelmez mi diye vesvese oldu. Hafifçe iç çamaşırına su serper. Böylece vesveselerden kurtulmuş olur diye ulemamızın tavsiyesi vardır. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimiz Kitab-ı Salat'tan inşallah devam edecektir. Burada duruyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Güller arasında diken yok, dikenler içinde gül var. Hilkatin böylesini seven bülbül var. Kainatta tesadüf diye bir şey yoktur. Yani hiçbir şey kendi kendine olamaz. Her şeyi yaratan Allah'ın yarattıkları üzerinde külli bir planı vardır. O planın tecelli ettiği noktalara tesadüf denmektedir. Eğer Allah'ın hakimiyeti anlaşılmazsa, insanlar korkulara, evhamlara düşerler, hayatları zehir olur. İnsan ve kainat ne kadar mükemmelse, İslamiyet de o kadar mükemmeldir. İslam'ın mükemmel nizamına uyanlar da mükemmel olur. Pek çok ilim adamı, Kur'an'dan, hadislerden ve kainat kitabından faydalanarak ilimlerinde ilerlemişlerdir. İnsanın maddi ve manevi organları vardır. Biyoloji, el, göz, kulak gibi maddi organların özelliklerini tabiatlarını anlatır. Psikoloji ise manevi organlarla ilgilenir ama onları yeterince anlatmaktan acizdir. Her şeyi yaratan Allah, yaratıklarına hayat vermiştir. Hayat Allah'ın sıfatıdır. Her varlıkta tecellisi ayrı ayrıdır. Mesela

Cansız cisimlerde enerji vardır, enerji atom hareketidir. Toprağı veya demiri düşünelim. Bunlar atomlardan yaratılmışlardır. Atomlarda elektronik hareketler mevcuttur. Yani demirde elektron hareketleri vardır. Hareketin olduğu yerde de hayat vardır. Bunun için demir paslanır. Toprağa karışır, toprakta kimyasal değişimlere uğrar. Oradan canlara geçer. İnsanda demirin noksan olması hastalıktır. Hakimi mutlak Allah, yarattıklarını birbirleriyle irtibatlandırmıştır. Öte yandan dünya adeta bir uçaktır. Dağları, denizleri üzerine doldurmuş, asırlardan beri güneşin etrafında uçmaktadır. Bunun yakıtı, yönetimi nasıl sağlanır? Uçaklardaki muazzam işleyiş düzenine hayran olan insan, sinekleri, dünyayı ve gezegenleri birer uçak gibi yaratan Allah'a iman etmek zorundadır. Zaten ilim ve teknoloji insanın imanına güç katar. Demek ki cansız dediğimiz cisimlerde elektron hareketi vardır. Buna enerji denir. Yani hayatın bir safhası enerjidir. Diğer safhası bitkilerde görülür. Bitki yerinde sabittir fakat canlıdır. Diğer bir safhası hayvanlarda görülür. En gelişkin safhası insanlardadır. İnek ve koyun gibi hayvanlar otlarken seçerek yerler. Her yeşili yeselerdi zehirleneceklerdi. Allah o hayvanların burnuna ve ağzına öyle bir laboratuvar koymuş ki zehirli olan otla olmayanı hemen ayırabiliyor, böylece hayatlarını devam ettiriyorlar. Kediler ot yemeye başlayınca anlarız ki hastalanmışlar. Hatta bazı kediler evden dışarıya çıkar, bağlara, bahçelere giderler. Yüzlerini bazı otlara sürerler. Dikkat edilirse bu hayvanların gözleri hastadır. Yüzlerine sürdükleri otlardan şifa bulur, hayatlarını devam ettirirler. Böylece hayat kademe kademe kainatta varlığını sürdürmektedir. Ölen insan cansızdır fakat hayattadır. Çünkü ölen insan dünya hayatından ahiret hayatına geçmiştir. Hayatı orada devam etmektedir. Canı, hayatı Allah'ın hayat sıfatıyla beraber düşünmezsek bunları anlamak mümkün değildir. Nur bise Allah'ım nur, pırıltı dolu billur, sen ol dersin ve olur, güneşi tuttu çamur. Elmas mağdur, zift mağdur, nur bise Allah'ım nur, sen ol dersin ve olur. İnsanlar yanlış anlayışları, kıt idrakleriyle her şeyi tersine döndürseler de Allah'ın hükümleri devam etmektedir. Ben kendi nefsime ders vermek için bir konserve kutusuna toprak doldurdum. Bunun içine bir tane nohut gömdüm, suladım, bekledim. Nohut haliyle filiz verdi. Her gün geldim onu gözledim. Çiçek açtı, nohutlar verdi. Bir konserve kutusu topraktan Allah çok güzel bir nohut fidanı yarattı. Bir tane nohut gömdüm, 10 tane nohut verdi bana. Bu uygulamamı bir botanikçiye anlattım. Dedi ki, botanik deneylerinde ağaç ne yer, ne içer diye bir soru sorulmuş. Betondan 1 metreküplük bir saksı yapmışlar. Kiloyla tartarak toprağı bunun içine doldurmuşlar. Aynı yere bir ağaç dikmişler. Ağaç büyümüş. Ağacın iyice büyüdüğünü görünce bir vinçle ağacı oradan çıkarmışlar, tartmışlar. Tabii ağacın ağırlığı kadar bu topraktan da eksilmesi lazım. Mesela ağaç 50 kiloysa doldurdukları toprağın da o kadar eksik olması lazım. Toprağı tekrar tartmışlar. Toprakta hiç eksilme yok.

Bu deneyden sonra özümleme teorisi güç kazanmış. Ağaçlar gıdalarını karbondioksitten ve güneş ışıklarından temin ederler sonucuna varılmış. Şimdi bunu açıklayalım. Bir kış günü yatağa girdiğimizde soğuk yatağı ısıtmak için yorganı başımıza çekeriz, değil mi? Tahminen 5 dakika sonra yorganı açarız. Çünkü yorganın içine dolan karbondioksit bizi zehirlemek üzeredir. Kendi nefesimiz kendimizi öldürebilir. Milyonlarca insan ve hayvan karbondioksit vermektedir. Buna sobaları, ocakları, fabrikaları da ektiğiniz hava kirliliği has safhaya yükselir. Hatta insanlar yaşayamaz bir duruma gelirler. Allah kullarını bu kötü durumdan kurtarmak için bitkileri yaratmıştır. Onlar nefes alırken oksijen verme özelliğine sahiptir. Birçok canlının verdikleri nefes havayı kirletirken bitkilerin verdiği nefes havayı temizlemektedir. Bu nizamı Allah'tan başkası kuramaz. Şehirlerde hava kirliliği artarken dağlarda hava çok temizdir. Rahman ve Rahim olan Allah rüzgar çıkarır, havanın kirliliğini dağların üzerinde temizler ve şehirlere gönderir. Havada kuşlara, toprakta solucanlara, toprağın derinliklerinde köklere, yine havada dallara can veren ve onları yaşatan Allah'tır. Yaratan da, yaşatan da Allah'tır. Tabiat bir kitaptır, katip olamaz. Tabiat bir nakıştır, nakkaş olamaz. Tabiat bir sanat eseridir, sanatkar olamaz. Tabiat ne kadar büyük olursa olsun, Allahu Ekber ibaresinin yanında küçük kalır. Canları bir plan içinde dünyaya getiren, yine bir planla dünyadan götüren Allah Celle Celaluh'tür. Allah'ın varlığına deliller saymakla bitmez efendim. Hiçbir şey başıboş değildir. Ona iman etmek temel prensiptir. İman etmeyen insanlara kafir, inanmayıp da inanıyormuş gibi yapanlara münafık denir. Ancak günümüzde bazı şahıslar diğer insanlar için kafir, münafık gibi isnatlarda bulunuyorlar. Bu tarz sözler çok tehlikelidir. Evvela fıkıh bilmeyen insan bu kelimeleri kullanamaz. Sonra çok kuvvetli deliller lazımdır. Bir insanın imanına bir delil olsa o insan Müslümandır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Münafığın alametleri şunlardır. Söz verir, sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder, yalan söyler. Daha başka maddeler de vardı. İnsanlar bu gibi alametlerin kendilerinde olup olmadığını aramalı, başkalarıyla uğraşmamalı. İmanın kendi içinde de ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin dereceleri vardır. Bunu şöyle bir misalle anlatalım. Bir deniz kenarındayız. Denizde duman gördük. İlmen biliriz ki bir gemi geliyor. Bekledik, gemi göründü. Şimdi aynel yakin biliyoruz ki gemi geliyor. Gemi geldi, limana girdi. Biz de geminin içine girdik, gezdik. O anda da hakkali yakin gemiyi görmüş oluruz. Mesela müsteşrikler, yani şarkiyatçılar, İslam'la ilgili çok kitaplar yazarlar, fakat iman konusunu yazan müsteşrik yok. Çünkü akaid, yani iman konusu sadece ilimde kalmaz. Kalple sıkı bir irtibatı vardır. Mesela soğuk bir kış gününde sabah ezanı okunurken insan yataktan çıkmak istemez. Fakat birdenbire namaz kılmam gerekiyor deyip fırlar. İşte o soğuk günde uykunun çok tatlı olduğu o vakitte kulu ayağa kaldıran imandır.

Kalbim temizdir diyenler için aklıma şu örnek gelir hep. Büyük baş, küçük baş hayvanların yüreklerini yiyoruz değil mi? Temiz olduğu için yiyoruz. Hayali ve maddi temizlikler kıymet ihtiva etmez. Bunun için manevi temizlik önemlidir. Manevi temizliğin olması için de önce iman ve ibadetler lazım. İmansız insan olmaz. Her insan mutlak bir şeye inanır. Kimisi Allah'a inanır, kimisi başka bir şeye. Bir şahıs demişti ki, ben içerim, severim, gezerim, ibadet yapmam ama işlerimde rast gelir. Yani dine, imana ihtiyacım yok demek istiyor. Ona denildi ki, sen daha ölmedin. Seni bu dünyaya getiren Allah, ahirete de götürecek. Bir arkadaşın sana dese ki, şu köye gitme, oradaki köpekler seni parçalayabilir. Sen de tedbir için o köye gitmezsin. Bir arkadaşın sözüne inanıp, köpek ısırmasından çekinen insanın, elbette ki Kur'an'a inanıp, cehennem azabından kaçınması, aklın ve imanın gereğidir. Cezalar sadece ahirette verilmez efendim. Bazı insanlar bütün maddi imkanları yerindeyken sıkılıyorum, patlıyorum diye şikayette bulunur. Can sıkıntısı, gönül darlığı, ibadetlerin noksanlığını haber vermektedir. Yani canı sıkılan, gönlü daralan insan hemen kitap okumalı, alimlere sormalı ve noksan ibadetlerini tamamlayarak imanını kuvvetlendirmelidir. O zaman huzura kavuşur. Hekimoğlu İsmail Bey anlatıyor. Bir zamanlar Boğaz içinde bir zengine misafir olmuştum. Manzara, konfor, servet fevkalade. Adamın hanımı, çocukları, kapıda arabası, her şeyi tam. Kulağıma eğildi. Patlıyorum. Can sıkıntısından gebereceğim dedi. Şaştım kaldım. Eğlence yol boyunca uzanıyor. Plaja gitmek için yürümeye gerek yok. Evinin penceresinden denize inilebilir. Bahçede çeşit çeşit çiçekler, fakat ev sahibi patlıyor. Dedim ki, beyin İslami ilimler ister, kalp iman ve ibadet ister, zikir ister. Bunlar ihtiyaçlarını elde edemezlerse sana sıkıntı verir. Nasıl ki aç adama yiyecek lazımsa, manevi açlara da manevi gıdalar lazımdır. İki elini havaya kaldırdı. Aman onlardan bahsetme dedi. O konuda yapacağım hiçbir şey yok. Senin anlattıklarına da inanmıyorum. İzin alıp oradan ayrıldım. Bilerek zarara gidenlere merhamet edilmez. Çekemedim nefsimi, seçtiğim yol üstüne diyen şair haklıdır.

Yakınlarımızdan biri başarılı bir böbrek ameliyatı geçirmişti. Doktoru ziyarete gittik. Efendim teşekkür ederiz. Siz ameliyat ettiniz. Allah da şifa verdi. Hastamız iyileşti. Teşekkürlerimizi ve hürmetlerimizi bildirmeye geldik dedik. Doktorun gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi açıldı. Ne oldu şimdi? Siz her şeyi Allah'a verdiniz. Bize bir şey kalmadı ki dedi. Affedersin doktor bey dedik. Siz neşteri vurdunuz, böbrekteki taşları aldınız, sonra yarayı diktiniz. Peki o yarayı iyileştiren kimdir? Sinirlerin, damarların uçlarını birbirine bağlayan kimdir? İlaçlardır dedi. İlaçları yapan kim dedik? Kimyager dedi. Peki kimyagere aklı veren kim dedik? Bu soruların hepsinin cevabı olmaz dedi. Allah dedin mi? Cevap tamdır dedik. Bazı kimseler Allah diyemiyor, doğa diyor, tabiat diyor. İlmi olan bilir ki doğayı yaratan, yöneten Allah'tır. Aslında en fazla dindar olması gerekenler biyologlardır. İnkarcıların çok inandıkları Darwin, göz nasıl görür, bunu düşündükçe çıldırıyorum demiştir. Yani Allah etten göz yaratmış, görüyor. Allah etten kulak yaratmış, işitiyor. Allah etten dil yaratmış, tat alıyor. İşte pek çok ilim adamının hayret ettiği, çözemediği nokta budur. Etten organlar nasıl olur da farklı farklı bu işleri yapabilir? Beyin de etten yaratılmıştır. Nasıl oluyor da bu beyin sonsuz problemler çözebiliyor?

Hiçbir şey başıboş değildir. Her şeyi yaratan Allah, her şeye bir nizam vermiştir. Nizamı mutlak Allah'tır. Bu nizamı insanlar için kurmuştur. Allah neden insana bu kadar değer vermiştir? Çünkü canlar içinde iman sahibi olan sadece insandır. Bir insan dağlarda kalıp insan ve kitap yüzü görmese, Robinson Crusoe gibi yaşasa bile kainattaki nizama bakıp bu yıldızları, bu otları, bu yeşillikleri yaratan vardır diye iman etmelidir. Bunlara muvahhid denir. Yani peygamberlerden haberdar olmadan Allah'ın birliğine inananlar da kurtulur. İnsan vücudu bir saraydır. Dert de orada, sefa da oradadır. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Alameti ise Allah'a itaat etmektir. İnsan imanla alemden belli ölçüde kurtulur. Manevi alemde derinliğine yaşamaya başlar. Hassaslaştıkça başka alemlerin sözcüsü olur. Bu alemi yaratan Allah, ahireti de yaratmıştır. Hayat devam ediyor. Ölüm yokluk değil, bir hayat şeklinden diğer bir hayat şekline geçmektir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali'ye misafir olur. Sohbetten sonra yatmak üzere kendisine gösterilen odaya geçer. Bu sırada yüksekçe bir yerde duran bir kitap görür. Onun ne olduğunu sorması üzerine Edebali, bu kitap Allah Celle Celaluhu'nun Peygamberimiz aracılığıyla bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'dir cevabını verir. Osman Gazi odasında yalnız kalınca odada bulunan Kur'an-ı Kerim'e hürmeten uzanıp uyumaz, sabaha kadar oturur. Ancak sabaha karşı bir ara dayanamayıp uykuya dalar. Bu sırada gördüğü rüyayı sabah olunca Şeyh Edebali'ye anlatır. "Efendim, rüyamda sizi gördüm. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi, yükseldi ve benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü, dalları çoğaldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı sardı." Edebali rüyayı, "Müjdeler olsun. Allah sana ve senin evladına saltanat verdi. Çok geniş topraklar evladının himayesinde olacak. Kızım da sana eş olacak." şeklinde yorumlar. Hakikaten sonraki asırlar boyunca bu rüyanın aynıyla gerçekleştiğine tarih şahit olmuştur. İşte edep insanı böyle yüceltir. Bir baba çocuğun elinden tutup alim bir şahsa getirmiş. Demiş ki, "Hocam, bu son derece terbiyeli, bilgili ve görgülü bir çocuktur. Lütfen bunu talebeliğe kabul ediniz." Hoca hemen ayağa kalkmış, çocuğun karşısına geçip demiş ki, "Lütfen siz bizi talebeliğe kabul ediniz." Çocuğun babası şaşırmış haliyle, "Nasıl olur hocam?" "Hoca, evladım, biz edep, terbiye ve ilim öğrenelim diye yıllarca tahsil yaparız. Madem ki bu çocuk bu meziyetlere sahiptir, en yüksek tahsilden alacağını almış. Artık o bize talebe olmasın da biz ona talebe olalım," der. Edep öğretilmez, öğrenilir. Çocuğa edepli ol denilince çocuk bir şey anlamaz. Fakat ebeveyn yemesinde, içmesinde, giyinmesinde edepli olursa çocuk da edep öğrenir. Nefse yüz vermemek lazım. Hürmet etmek hoşumuza gitmese de hürmet etmek lazım ki hürmet görelim. Saygı ve hürmet büyüklerin yanında edebe riayet pek çok felaketleri önler. Bir gün Said Nursi Hazretleri köy yolunda ilerlerken bakar ki yandaki bahçede bir grup insan toplanmış, içki içiyorlar. Onları görmezlikten gelip yoluna devam eder. Sarhoşlardan biri arkasından koşarak gelir. "Hocam, çok büyük hata ettik. Dua et de bir daha içmeyelim," diye yalvarır. O da bu samimi talebe karşısında dua eder. Onun bu tavrı üzerine o meclise oturanların hepsi, "Yahu hoca efendiye ayıp oldu," diye mahcup olarak içkiyi bırakırlar. Edep yalnızca insanlara mahsus bir davranıştır. Başka yaratılmışlar bu gibi meziyetlerden yoksundurlar. İnsan her şeyden önce Allah'a karşı edepli olmalıdır. Eskiden hemen her tekkede bulunan bir levha vardı. Üzerinde "Edep yahu" yazılıydı. Tarikata giren insanlara ilk öğretilen prensip de şuydu: evvela edep, sonra ilim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan evvel hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı cümlemizin üzerine olsun inşallah. En son dersimizde takvadan bahsediyorduk. Yine sizlerle birlikte takvadan, Allah ve Resulüne yaklaştıran yoldan bahsedeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı, sahab-ı kiram efendilerimizin Allah-u Teala'nın dostluğuna yücelmiş Evliyaullah'ın takvasından. Takva, sakınmak, çekinmek, korunmak, bir anlamda tehlikeden uzak durmak demektir. Takva, dinin edeplerini hakkıyla gözetmek, Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kaçınmak, nefsin kötü arzularını terk etmek, haramlara bulaşmamak, Allah'tan başka her şeyi ama her şeyi gönülden terk etmektir. Bunun ölçüsü,

ve en güzel yolu bütün söz ve işlerinde Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam uymak, onun yolundan gitmektir. Zira bir kimse Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan giderse yolu sağ salim selamete çıkacak, bir an onun yolundan saparsa o kimse netice itibariyle vuslata ulaşamayacaktır. Bu anlamda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz halifeliği, vazifeyi ilk aldığında hutbe irad eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe irad ettiğinde buyuruyor ki, benden önceki iki arkadaşımın, iki kardeşimin misali iki kişinin haline benzer ki, evvelce birisi maksadına ulaşmak üzere yola çıkan ve gittiği yol üzerinde iz ve emareler bırakan, bir diğeri de onun gittiği yoldan onun bıraktığı iz ve emarelere dikkat ederek kendi başına hareket etmeden, hiçbir an bile sapmadan devam eden, yürüyen ve vuslata sağ salim selameten eren kimse. İşte onlar ilk söylediği Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaşam boyunca Allahü Teala'nın rızasına doğru yürümüş ve bu yolda sağ salim nasıl ilerlenebileceğini, maksada, vuslata nasıl erilebileceğini yaşantısıyla göstermiş. Peşinden gelen İslam'ın ilk halifesi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, o ikinci şahıs da odur. O da onun gittiği yoldan gitmiş, hiçbir an bile ayrılmadan neticede vuslata ermiş. İşte üçüncü olarak yola çıkacak olan bizleriz. Bizler de eğer o ikisinin yolunu takip edersek, bir an bile ayrılmazsak yolumuz sağ salim selamete ulaşacaktır. Ama bir an bırakır da kendi bildiğimize, kendi başımıza göre hareket etmeye kalkarsak yolumuz sapa yollara gider, netice itibariyle yanılır, şaşarız, vuslata ulaşamayız. İşte bu anlamda takva, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uymak. Yine Veliyullah takvayı tarif etmişler. Öyle ki takvanın ne anlama geldiğini her biri kendi iç aleminde yaşadığı şekliyle ifade etmiş. Netice itibariyle bunlardan birkaçını zikrederek devam edecek olursak, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruluyor, takvanın ne olduğundan bizlere haber verir misin denildiğinde, siz hiç dikenli yolda yürümediniz mi buyuruyor. Yani dikenli bir yolda yürürken insan nasıl ayağına diken batmasın diye sakınır, İşte hak yolunda din-i mübin İslam üzere insan yaşantısında aynen o dikenli yolda dikenden sakınması gibi, aman yasak bir şey yaparım, aman bir yanlışa düşerim titizliğiyle hareket etmesidir. Yani o kimse dikenli bir yoldadır, zira takva dikenli bir yoldur, büyük sabır ister buyuruyor. Sabırla beraber tahammül ederek devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi takva kuvvetli bir himayeye girerek korunmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de takvanın birçok manası var. Korkmak manasına gelir. İman etmek, tövbe etmek, itaat etmek, günahları terk etmek, ihlas vesaire manalarda kullanılır takva. İnsanın olabileceği, erişebileceği en şerefli makamlardan bir tanesidir takva. Müslüman için çok şey ifade eder. Takva öyle bir sözcüktür ki manası itibariyle Müslümanın iç aleminde çok büyük ifadeleri vardır. Bulunduğu kimsenin manen itibarını yükseltir ve övgüye mazhar olmasına sebep olur. Zira Evliyaullah Şeyh Emir Külal Hazretleri Kattasallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki, bir kimse korkacaksa Allah'tan korksun, ondan sakınsın. Zira Allah'tan korkan bir kimseden herkes korkar, çekinir. Yani öyle bir makama yükselir ki o kimse, itibarı yükselir, övgüye mazhar olur. O haktan çekindiğinden dolayı insanlar da ondan çekinir hale gelirler. Takva bütün iyiliklerin kaynağı. Din-i mübin İslam'ın canı, dindarlığın ruhu mesabesindedir. Kur'an'ın gayesi, bütün ahlaki talimlerin özüdür takva.

Zira insanın ulaştırılmak istenilen yegane yerdir takva. Çünkü takvalı olursa bir kimse, geçen dersimizde de söylemiştik ya hani, Kur'an o kimse için işte hidayet rehberi olacaktır. Takva önce ebedi azaptan korunmak için şirki terk etmek, sonra harama düşmemek için şüpheli olanlardan sakınmak, daha sonra da gerekirse nefsi ıslah ve terbiye etmek için bazı mübahları dahi terk edebilmektir. Şu halde bakıldığında takva, İslam'ı Allah'ın istediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyan ettiği şekilde yaşamaya çalışmak, belki yaşamaktır. Zira maksat bu olmasaydı takva bir kemal, olgunluk olmaz. Netice itibariyle takva makamı çok şerefli bir makamdır. Hak Teala ayeti cellelerde bildiriyor. Şüphesiz Allah takva sahibi olanlar ve hep iyilik yapanlarla beraberdir. Sizin Allah katında en şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Bu ayeti cellelerden anlaşılan o ki, sakınan, korkan bir kimse için Allahü Teala'nın beraberliği söz konusudur. Bir kimse Allahü Teala'nın beraberliğine o şerefe erişmişse, artık onun nail olabileceği başka bir güzellik düşünebilir mi bilemiyorum. Allahü Teala ile beraber olmak gibi bir güzellik var. Takvalı, takvalı olmakta, takva üzere din-i mümin İslam'ı yaşamakta. İmam Nevevi kutsesi ruhu der ki, eğer alemde takvadan başka hayrı daha çok toplayan, sevabı daha büyük olan, ubudiyette, kullukta daha yüksek, kemale erdirmekte daha evla, dilekleri daha çok birleştiren bir haslet olsaydı, Allah Teala onu tavsiye ve emrederdi. Çünkü o, kullarına en merhametli, en şefkatli olan ve en çok nasihat edendir. Yine Lokman Hekim oğluna nasihatlerinde, Kur'an-ı Müzzülbeyan'da zikreder, hakikaten ibretlik nasihatlardır. Bir müminin kesinlikle üzerinde olması gereken, evladına, iyaline aynı tavsiyelerde bulunması gerekir nasihatler. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva, mal ve mülk ile olmayan manevi bir ticarettir buyurmuştur. Yine Tebe-i Tabi'inden meşhur fıkıh alimi ve velilerden İmam Evzai, Halife Cafer'e nasihat kabilinden şöyle demiştir. Ey müminlerin emiri, en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allah Teala'ya itaat için şeref isterse, Allah Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse, Allah Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken, halife ona hediyeler vermek istedi bu nasihatinin karşılığında. Fakat kabul etmedi ve dedi ki, benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. İşte bu anlamda takva, ayet-i cellede zikrettiğimiz üstünlük ölçüsü, takva insanı daha başka hiçbir ahlakla ulaşamayacağı şerefli noktalara taşıyan mükemmel bir ahlak, övülen bir ahlak. İslam'da takvanın üstünlük ölçüsü olduğunu Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye en açık bir şekilde ortaya koymuştur. İslam, renk, dil, soy, servet vesaire benzeri insanların icat ettikleri her çeşit ayrıcalık ve iftihar sebeplerini ortadan kaldırmış. Buna karşılık insanlar arasında yalnız bir ölçü koymuştur. İşte bunun adı da takvadır. Allah katında bir kimsenin bir diğerinden üstün olabilmesi, bir insanın malına, mevkisine, güzelliğine veyahut da sahip olduğu herhangi bir şeye göre değil. Yalnızca Allahü Teala'dan sakınmasına ve bu sakınmayla beraber yakınlığına, yani takvasına göredir üstünlüğü. Bütün iyiliklerin ruhu olduğunu söyledik ya, işte İslam'da üstünlük ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Çünkü ayet-i cellede, ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Görüldüğü gibi Allah katında insanlar arasında

arasında tek fark kalp temizliği ve manevi olgunluk manasına da gelen takva. Burada hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde ifadeleri var ya, Arap'ın aceme, acemin Arap'a karşı bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah-u Teala'dan sakınmak ile mümkün. Bu ayeti cellenin sebebin üzülüne inecek olursak hakikaten daha güzel anlayacağız. Çünkü ayeti celleler öyle sıradan, kendiliğinden durup dururken hiçbir sebepsiz değil, hepsi belli bir vakitte, belli bir olay, belli bir hadisenin üzerinde, belli bir maksatla, belli bir terbiye için indirilmiş. Ondan dolayı 23 sene gibi bir zaman dilimine yayılmıştır. Sebeb-i nüzul, Hazreti Bilal radıyallahu anh, ezan okuyup müezzinlik yaptığı vakit, Kureyş'in ileri gelenlerinden Haris bin Hişam, Süheyl bin Amr ve Halid bin Usayd, "Şu köle mi bize müezzinlik yapacak?" dediler. İşte bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem'in evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır buyurdular. Yani bir asılda toplandığınız için neseplerinizde fark yoktur. Nesebin faydasının tanışıp bilişmek olduğunu, sonra da şerefin nesepte olmayıp takvada olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleriyle bildirmiş oldular. Yine yakınlığın nesepte değil takvada olduğunu söylemişken, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakınlığın ve sevilmenin de tek yolu budur aslında. İmandan sonra takvalı olmak. İman ve takva olmaksızın kan bağı ile meydana gelen yakınlığın bu hususta bakıldığında hiçbir etkisi yoktur. Ona, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olanların şerefleri hasep ve neseple olmayıp ilim, amel ve güzel ahlakla olmuştur. Çünkü bakıldığında Selman-ı Farisi radıyallahu anh, kendisi bir Farisiydi. Kendisi Arap değildi. Yani acemdi. Ama öyle oldu ki, öyle sakınarak yaşadı ki din-i mübin İslam'ı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına, boyasına öyle güzel boyandı ki, netice itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Selman bizdendir, ehli beytimdendir" buyurmuştur. Bu şerefe nail oldu. Ne ile? Takvası ile. Hatta daha sonra ashab-ı kiram efendilerimiz Ensar ve Muhacir birbirleri arasında onu paylaşamadılar. O kendilerinden, Ensar Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimizi kendilerinden, Muhacir kendilerinden, hani zaten bir ayrılık yok, hepsi bir, ama Ensar Muhacir bu bilinen bir fazilet farkıdır. İkisi de paylaşamamışlardır. Yine bir diğer hadiste, bütün takva sahipleri, muttakiler Muhammed'in ahlidir aleyhissalatü vesselam buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla birlikte uğurlamaya çıkar. Kendisine bazı tavsiyelerde bulunur. Muaz radıyallahu anh binekte, Peygamber aleyhissalatü vesselam ise yerde yaya yürüyordu. Uğurlama yerine geldiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Ey Muaz, belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin" buyuruyor. Muaz radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu işaret yoluyla vefat haberinden dolayı hüzünleniyor, ağlıyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam geri dönüp Medine'ye yönelerek, "Benim için insanların en yakını ve en sevimlisi her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, takva sahibi, muttaki olanlardır" buyuruyor. Çünkü takva sahibi olan bir kimse, sakınan bir kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçek manasıyla, ahlakıyla ahlaklanmıştır. Onun ahlakıyla ahlaklanan kimsenin yakını olduğunu ifade ediyor. Şimdi buradan anlaşılan nedir? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olmanın yolu takvadır. Hani okuruz ya, ehli beytim der Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onları Hak Teala'dan dilemiştir. Kur'an ifadesiyle, "Sizden hiçbir ecir istemiyorum bu tebligatıma karşılık, ancak akrabalarımı sevmenizi" der ya, ve birçok ayeti cellede ehli beytin, hadislerde ehli beytin faziletinden bahseder ya, insan

denir. Ah, onlardan olsaydım. Ama onlardan olabilmenin yolu her zaman açıktır. Söylüyoruz ya, ashab-ı kiram efendilerimizi dinledikten sonra, onların hayatına vakıf olduktan sonra, onların Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında pervane olduğu, onların Peygamber aleyhissalatü vesselama ne güzel vezirlik yaptıklarını görünce insan imreniyor ya. Ama Hak Teala rahmet eylemiş, lütfetmiş, o yol daima bizlere açık. Bizler belki ashab olamayız, olamayacağız ama onların ahlakıyla ahlaklanırsak bu yol bize açık. O güzelliklere ulaşabilme yolu bize açık. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olma yolu da bizlere açık. Zira takvalı olan kimsenin kendine yakın olduğunu, takvalı olan kimsenin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadeleriyle Ali, belki bir anlamda Ehl-i Beyt'i olduğunu ifade ediyor. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade eder. Kıyamet günü nesep yönünden en yakın akraban bile olsa, benim velisi olduğum kişiler, dostlarım, takva sahipleridir. İnsanlar amelleriyle gelirler. Sizse dünyalıkları boynunuza yüklemiş olarak gelir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, imdad et dersiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylerken her iki tarafında bulunanlara döndü. Şöyle söylerim. Yine rivayettir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, bana kavmini, yani Kureyş'i topla buyurdu. O da hemen emri yerine getirerek Kureyş'i topladı. Sizin aranızda benim velisi olduğum kişiler takva sahibi olanlardır. Eğer onlardan iseniz ne ala. Yok değilseniz kendinize dikkat edin. Bir takım insanlar kıyamet günü amellerle gelirken, sizler üzerlerinde ağırlıklarla gelip de yüz çevrilenlerden olmayın. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve buna benzer ikaz niteliğindeki nasihatleriyle muttaki olmaya teşvik etmiş. Allah'tan sakınan bir kul olmaya teşvik etmiş. Zira kendisi bütün hataları yoktur, zaten masumdur. Affedildiği halde sakınan bir kul olduğundan dolayı, gelmiş ve geçmiş günahları affedilen bir kul olduğu halde yine de Rabbinden sakınmış, takva üzere bir yaşam sürmüş ve diliyor ki etrafındaki dostları, yardımcıları, ashab-ı kiram efendilerimiz de o şekilde olsunlar. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Takvadan bahsediyoruz. Takvanın ehemmiyetinden bahsediyoruz. Tabii

da insan şöyle durup düşünmeden de geçemiyor. Takvadan bahseden bir kimse, hakikaten ne kadar ders alabiliyoruz? Hep birlikte birbirimize dua edeceğiz.

Kur'an'da zikri en çok geçen hayırlı işlerden biri olduğu bu kadar çok zikredilmesinden bu anlaşılıyor. Tek başına sonuç muttaki olanlarındır ayeti bile takvanın ehemmiyetini aslında bizlere ifade ediyor, gözler önüne seriyor. Takvadan söz eden ayetler, birkaçını zikretmeye çalışacağız. Örnek sıralamaya çalışacağız. Birinci olarak takva teşvik edip övülüyor ayeti cellede. Eğer sabreder, takvalı olursanız bu azmedilecek büyük işlerdendir. Yine düşmanlardan korunmaya sebep. İnsan düşmandan korunmayı ne kadar ister? Bunun için neler yapmaz ki? Tarihte neler yapmamış? Bugün neler yapmıyor ki? Kaleler, çelik kapılar, zırhlı duvarlar vesaire vesaire. Hepsinin için düşmandan korunmak için. Halbuki Mevla Teala düşmandan korunabilmenin, çünkü kalelerin ardına saklanmak, çelik kapıların ardına, zırhlı araçların gerisinde, mevzi gerisinde vesaire durmak düşmandan, esas düşmandan bizi korumaz. Esas düşman nedir? Nefistir, şeytandır. İşte eğer sabreder ve takvalı olursanız onların planları size hiç zarar vermez buyuruyor. Onlar kim? Onlar düşman. Başta nefsimiz, şeytan-ı lain ile işbirliğine girişmiş nefsimiz ve daha sonra da bize zarar vermek isteyen diğer. Ama Mevla Teala onlardan korunmanın yolunu takva olarak göstermiş. Yine insanlar muzaffer olabilmek, kimisi dünyalık için, kimisi daha farklı nefislerini tatmin etmek için vesaire gayretlerle, kimisi Allah'ın dini yüceltmek için bir mücadele, tarihi hep bu şekilde bugüne kadar gelmiş ve devam etmekte. Yine Allah'ın desteği ve zaferi de ancak takva ile mümkündür. Takvalı olursa bir kimse, hani ifade ettik ya, Allah takvalı olanlarla beraberdir. İşte Allahü Teala'nın beraberliğiyle, desteğiyle o kimse muzaffer oluyor. Ecdada baktığımız zaman öyle güzel zaferler elde etmişler ki, maksat neydi? Allah'ın dinini oralara ulaştırmak. Maksat neydi? İslam'ın güzelliğiyle insanları tanıştırmak. Zulüm görmüş, eziyet görmüş, görmekte olan insanların refaha, mutluluğa, huzura erişmelerini sağlamak. En azından iman eden bir gönüle sahip kılmak onları ki kendi iç aleminde nefislerinin esaretinden en başta kurtarmak. Bu manada uğraş vermişler, muzaffer de olmuşlar. Hemen daha geçmiş günlerde yaşanmış bir muzafferiyet öyküsü de vardı. İşte takvalı olmuşlar, o yüzden hiç akla hayale gelmeyecek orduları size getirebilmişler. Ashab-ı kiram efendilerimize baktığımız zaman şöyle bir harplerde müşriklerin sayısına, müminlerin sayısına baktığımız zaman hakikaten çok açık bir ifade, açık gözler önünde. 700 kişi nerede bir Uhud harbine baktığımızda, karşıdaki 3000 kişi nerede? Bir Huneyn gazvesine baktığımız zaman, yine diğer Hendek gazvesine baktığımız zaman, Bedir'e baktığımız zaman, nereye bakarsak bakalım, daha beriye geldiğimizde ecdadın vermiş olduğu mücadelelere baktığımızda, onlar takvalı olduklarından dolayı, her işlerinde sakındıklarından dolayı Allah'ın desteği ve zaferi onlarla beraber olmuş. Yine sıkıntılardan kurtulmayı ve helal rızkı sağlar takvalı olmak. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır buyuruluyor. Hakikaten ağaçları yerinden söker Mevla. Anlatılıyor Asr-ı Saadet'te. Takva misali, sakınma örneği. Sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh efendimiz için de anlatılır. Hazreti Ebu Ducane radıyallahu anh efendimiz için de anlatılan bir hadisedir. Bir gün sabah erkenden camiden çıkıyor, sabah namazından sonra, tesbihattan önce. 1, 2, 3

üç kere üst üste bu tekrar edince ashab-ı kiram efendilerimiz hemen bu mevzunun farkına varıyorlar. Çünkü öyle ki camiden erken çıkana Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde zikredilir. Hani münafıkların çıkışı gibi erkenden çıkmayı, münafıkların çıkışı gibi diye böyle bir benzetmesi vardı ki korkulacak bir durum. Niye? Çünkü münafıklar da vardı ve onların mescitteki hali, münafıkların mescitteki, mabetteki hali odunun ateşin içindeki hali gibidir. Onlar yanarlar, erirler. Ama müminin mescitteki hali kessemeke fil ma'i, yani o sudaki balık gibidir. Çıkmak istemez. Orada olduğu sürece rahattır. Dolayısıyla bu erken çıkışların sebebini Peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam çağırıyor. Hazreti Ebu Ducana radıyallahu anh efendimiz huzura vardığında diyor ki bu erkenden çıkışların hemen sabah namazının akabinde tesbihattan önce çıkıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda diyor ki ya Resulallah, çocuklarım var. Hemen yanı başımdaki Yahudi komşumun hurma ağacının bir dalının uzantısı bizim bahçeye varıyor. Çocuklarım da oradan bir şeyler alıp yiyorlar. Yani hurma ağacından hurma alıyor. Çocuktur. Bilmez ki helaldir, haramdır. Ağaçtan alıyor. Ve ben bir gün tesbihattan sonra gittiğimde tam onların ağzında o hurmaları yerken gördüm. Hemen elimi ağızlarına attım. O ağızlarındakileri çıkarttım. O ellerindekileri bıraktırdım ve dedim ki evlatlarım, çocuklarım, ben size helalden başka bir şey yedirmedim. Sakın, sakın bir daha bunu yemeyin. İkazında bulundum ama yine de gönlüm razı değil. Yine sabah geç kalmamak için erkenden gidiyorum ki çocuklarım benden önce kalkıp o ağacın dalından hurma yemesinler. Haram girmesin boğazlarından. Öyle bir sakınıyor ki kendi haramdan sakınmış olduğu gibi ailesini de. Çünkü bir sorumluluğumuz var değil mi? Neydi o sorumluluğumuz? Ayet-i Celle'de bildiriyor ya Mevla Teala. Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taştan olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İşte bu ayet-i celile nazil olmuş ve bizler aile reisi olarak eşimiz, çocuğumuzdan sorumluyuz. Onları hani kendimiz belki haramdan sakınıyoruz ama onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte bu anlamda muttaki bir davranışla beraber sakınıyor, sakınma örneği. Peygamber aleyhissalatü vesselam o Yahudi'yi huzura çağırıyor. Diyor ki ey Yahudi, o hemen yanı başındaki komşunun bahçesine sarkan o hurma dalından istifade etmesine karşılık cennetten sana 10 hurma ağacı vaat ediyorum. Kabul eder misin? Tabii Yahudi gözü görecek ya, hani maddeden ibaret onlar için her şey. Hayır, kabul etmiyor. Peygamber aleyhisselam teklifini kabul etmeyen Yahudinin bu hareketinden üzülüyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz hemen atılıyor. Diyor ki ey Yahudi, o ağacın bir dalından faydalanmasına müsaade etmen karşılığında Medine'nin en verimli yerinden sana 10 tane ağaç, hurma ağacı. Kabul mü? Gözleri açılıyor. Hani tabir yerinde ise fal taşı gibi açılıyor gözleri. Kabul. Ve eve geldiğinde eşine diyor ki hanım, hele gel. Bugün çok karlı bir ticaret yaptım. Ne yaptın? O yan komşunun bahçesine sarkan o hurma dalına, sadece bir dalı, kökü yine bende, o bir dalından istifade etmeleri karşılığında Medine'nin en verimli yerinden 10 ağaç. Ama ben ona bırakmayacağım. Sabah erkenden kalkacağım. O uzanan dalda ne var ne yok hepsini toplayacağım. Yine onun o daldan bir şey istifade etmesine, o hurmalardan almasına yine müsaade etmeyeceğim. Allahü Teala o kadarına müsaade etmiyor. Sabah kalktığında o niyetle vardığında bir de ne görsün? O ağaç köküyle beraber sökülmüş karşı bahçeye, Hazreti Ebu Ducane'nin bahçesine geçmiş. İşte kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona her türlü darlıkta bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerlerden rızıklandırır. Ayet-i Cellesinin bir tecellisiydi, değişik boyuttaki bir tezahürüydü bu anlatılan hadise.

Yine takva kişinin işlerinin düzelmesine yardım eder. İşi bozuk gidiyor. İşinden şikayeti var, eşinden şikayeti var, aşından şikayeti var. Hele ki günümüz insanı, bir dokun bin ah işit. İşte yolu bu, reçetesi bu. Mevla Teala buyuruyor, ey inananlar, Allah'a karşı takvalı olun ve doğru sözlü olun ki Allah da işlerinize salah versin. Yani doğruluk versin. İşlerinizi düzeltsin. Düzelmesinde Mevla Teala yardım etsin. Demek ki bir kimse işleri ters gidiyorsa, bazı şeyler olması gerektiği gibi gitmiyorsa hayatında, onun ne yapması lazım? Çok farklı, mala yani boş çareler araması yerine, yapmış olduğu işlerin de titiz olması, sakınması, takva üzere kendini yenilemesi, kendine çeki düzen vermesi. Yine bununla da kalmıyor, günahların bağışlanmasını temin eder takvalı olmak. Yapmış oldukları hatalarının da bağışlanmasını sağlıyor. Allah-u Teala işlerinize salah versin ve dahi yine günahlarınızı bağışlasın. Takvalı olmak, bir haslet, sakınmak. Bir sakınıyoruz, Mevla Teala bizi bin bir nimetiyle nimetlendiriyor. Bu ne güzel bir kar. Bu ne güzel bir ticaret. Hani ticaret dedim de, dünya için insan nerede karı var, nerede zararı var, ince ince düşünür. Hani kılı kırk yarar hesap eder. Ama ahiret ticaretine geldiği zaman hiç de öyle değildir. Çok cömerttir. Hani dünya işinde cebinden bir lira çıkmaz ama ahiret işine geldiği zaman çok cömerttir. Çok rahat harcar. Öyle olmaması lazım. Aklı selim insan menfaatinin olduğu tarafa doğru yönelmeli. Ahiret yurduna hazırlık anlamını ifade eden bu dünya bir ticarethanedir. Ahiretin ticarethanesidir. Ahiret ticareti. Hani büyüğümüzün de ifadesi gibi. Ahiret parası lazım. Onun için insan gayret etmeli. Düşünmeli. Biz bir sakınacağız, Mevla Teala bize bin verecek. Düşünüp takvalı olmaya gayret etmeli. Yine bir diğer faydası, yapılan hayır, dua ve ibadetlerin kabulü de yine Mevla Teala takvaya bağlamış. Allah ancak takvalı olanlardan kabul buyurur. Demek ki yapmış olduğumuz dualarımız kabul görmüyorsa, yapmış olduğumuz ibadetlerimiz bize kabul misali olarak başka bir ibadete bizi sevk etmiyorsa, orada bir problem var demektir. Hani demiştik ya daha önceki derslerimizde, bir ameli salih, yani bir amel kabul edilmişse hak katında, onun göstergesi o kimsenin hemen akabinde başka bir ameli salih yapabilmesidir. O kimsenin diyelim ki öğlen namazını kıldı, ikindi namazını kılabilmesi, ikindi yıkıldı, akşamı, yatsıyı kılabilmesi ve bu devamlılığın olması ibadetin kabulünü gösterir. İşte eğer bir problem varsa, öğleni kıldın, ikindiyi kılamıyorsan, eğer diliyorsun, gerçekleşmiyorsa, demek ki ancak takvalı olanlardan kabul buyuruyor Mevla. Takva sahibi olacağız. Ne kadar sakındığını kontrol edecek insan. Allah'ın sevgisine muttaki olanlar ulaşıyor. Değer, kıymet hep takvada. Ölümde müjde takvaya bağlı. Yine ayet-i cellede inananlar ve takvalı olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjde vardır. Onlar en güvenilir makamdadırlar. Ayet-i cellede muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Herkesin telaş içinde olduğu, herkesin sakındığı, herkesin birbirinden kaçtığı, titrediği, korku ile başına ne geleceğini bilmediği bir şaşkınlık içerisindeyken, muttakiler güvenilir bir makamda olacaklar. Yine bütün netice o nimet diyarına varmaktır ya, oraya Hakk'ın rızasına erişip o nimet diyarına ulaşmak. İşte orası da takvalı olanlar için hazırlanmıştır. Cennet takvalı olan için hazırlanmış. Ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Yani anlayacağımız üzere insan doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etme gücü ancak takva ile anlar. Ancak takva ehli gerçeği

yerleri görür. Yine bu saymış olduğumuz cennete ulaşmak, bütün nimetler hepsi bakıldığında sanki bütün ama bütün nimetler, bütün olabilecek güzellikler hep dönüp dolaşıp takvada düğümleniyor. İşte bizler de bütün bunları göz önünde bulunduracağız. Hani biz buradan kısaca bir hatırlatmada, kısa bir hatırlatmada bulunmaya gayret ediyoruz. Evvela kendi nefsimize, daha sonra sizlere. Ama bu hatırlatmaya kulak vermeli ve Allahü Teala'dan sakınmalı, gereği gibi korkmalı. Gücümüz yettiğince en azından bunu yapmalı. Çünkü Allahü Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Mucizül Beyan'da buyuruyor: gücünüz yettiği kadar Allah'tan takva üzere olun. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için harcayın. Yani elden geldiğince takvaya sarılmak bize emrediliyor. Elimizden gelenin dışında bizden bir şey istenmiyor. Zordur, zahmetlidir ama zahmetin neticesinde, zahmetin büyüklüğüne göre rahmet vardır. Zira kıymeti bildiren de zahmettir. Yine büyüğümüzün sözüyle noktalayacağız. İnsan zahmetini çekmeden cennete kavuşsa kıymetini bilmez. İşte zahmetini çekeceğiz. İnşallah rahmeti de o doğrultuda bizlere ulaşacak. Allahu Teala Azze ve Celle yapmış olduğumuz bu söyleşiden, bu sohbetten cümle gönüllerimizi müteessir kılsın. Mevla Teala ders alıp nasihatlerden ibret alabilmeyi ve hayatımıza çek düzen verebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bir sonraki Semerkant Sohbetleri programında sizlerle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini tevdi edecekleri bilim insanları ve üniversiteleri kutlayıp jüri üyelerine teşekkür eden Erdoğan, "Dün Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki hitabımda da ifade ettim. Ecdadın sadece astronomi alanındaki çalışmalarına baktığımızda bile bilim tarihimizin derinliğini çok net müşahede edebiliyoruz," dedi. Gerek bilim gerekse medeniyet müktesebatı açısından merkezinde yer alınan coğrafyanın sayısız hazinelerle dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bağdat'tan İstanbul'a, Kahire'den Semerkand'a, Nişabur ve Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, oradan Balkanlara kadar alimlerimiz, talebelerimiz, külliyelerimiz ve medreselerimiz çok geniş bir coğrafyayı adım adım ihya etmiştir," dedi. Erdoğan, resmin parçalarını birleştirdiklerinde tıpkı karanlık fabrikalarda gördükleri gibi akademik süreçlerde de insan faktörünün artık giderek azaldığını ifade etti. Yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhatinin, kaynakların güvenilirliğinin çoğu zaman sorgulandığına dikkati çeken Erdoğan, "Burada dikkat etmemiz gereken en hayati nokta şurasıdır. Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojiler bağlamında öğretim usul ve esasları parantezinde bu sorunlara etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi 182.000'den 1 milyona çıkardık. Bazıları bunu sığ ve art niyetli bir yaklaşımla ele almakta ısrar ediyor. Oysa biz yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz. Batı'da çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, dahası öğrenciler ödemesi uzun yıllar süren ağır bir borç yüküyle meslek hayatına başlamak zorunda kalırken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Son derece nitelikli bir yüksek öğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğrenim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasını istedik. Bunun için üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdiğimiz burs miktarlarını arttırdık. Yüksek öğretim kurumlarımızın ve yurtlarımızın altyapılarını yeniledik. Fiziksel şartlarını iyileştirdik, dijital imkanlarını güçlendirdik," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık sadece 1600 liraya üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşıladıklarını, iki öğün yemeği ücretsiz olarak kendilerine ikram ettiklerini de aktardı. Değerli dinleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi. "Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereyle. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Türk piyasası, ekonomisi çok güçlü göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Anlık olarak bilgilendirme yapılıyor ona. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda, biz de bu kuruldayız. Tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmanın önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldı. Biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük bunu. Soruşturmadan 2 gün sonra, yani isim vermeyin, bir şahıs fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Bir de şunu gördük, özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu. Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari. Yurt dışı çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var. Bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Milletimizin cebine el uzatan kişilerden hukuk çerçevesinde vatandaşlarımızın haklarını arayacağız. Haksız kazançları da TMSF'ye devredeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı. Erdoğan, Nek Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın genel kurulda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacağını bildirdi. Konuyu fon meselesi olarak tanımladığını ifade eden Zengin, bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir dedi. Zengin, bu kişilerin mutlaka soruşturmaya tabi tutulmasını ve ifadeye çağrılması gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum. Yarın İç Tüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız genel kurula gelecek ve bizlere bilgi verecekler dedi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden Eslem Sare Bulut'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bakanlık tarafından bir mülkiye baş müfettişiyle bir polis baş müfettişi görevlendirildiği, olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği aktarıldı. Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunçer'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik Seçer, Özyiğit, Tuncer, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Murat Eren, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sesen, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halis Demir, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, eski daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde usulsüz iş ve işlemler nedeniyle 2023-2024 yıllarında toplam 20.085.188 lira kamu zararına neden olunduğu, ayrıca doğrudan temin alan firma sahipleri tarafından Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4.625.400 lira rüşvet niteliğinde para gönderildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Elazığ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, oğlu Y. Sandal, eski Bayraklı CHP ilçe başkanı ve belediye çalışanı DG, eski Baybel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi MCS, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü HCÖ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan AA ve OÇŞ'nin de aralarında olduğu 46 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından, diğer 12 şüpheli ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Adana merkezli 11 ilde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 zanlı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana merkezli 11 ilde 120 adrese polis ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki adreslerde zanlılardan 102'sini yakaladı. Adreslerde ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479 gram esrar, 1.29 gram kokain, 350 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve bir de kasatür ele geçirildi. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı Soma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türk Azınlık Ortaokulu Lisesi öğrencileri eğitim şartlarına ilişkin taleplerinin karşılanmaması üzerine dün derse girmedi. Yerel basında yer alan haberlere göre öğrenciler sabah saatlerinde okul önünde toplanarak 3. ders saatine kadar derslere katılmadı. Bu süreçte okuldan ayrılan öğrenciler taleplerini içeren yazılı metni okul yönetimine teslim etti. Öğrenciler okulun ikinci binasının kullanım dışı bırakılması nedeniyle ana binada yoğunluk yaşandığını ve bazı sınıflardaki öğrenci sayısının 30'a kadar çıktığını belirterek ikinci binanın yeniden kullanıma açılmasını ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını talep etti. Okul yönetiminin görüşmelerdeki tutumunu eleştiren öğrenciler, ayrıca okul encümen heyetiyle okul aile birliğinin gelişmeler hakkında yeterince bilgilendirilmesini ve ders sırasında tuvalete gitmek için okul yönetiminden yazılı izin alınması uygulamasının da kaldırılmasını istedi. Bahçelievler'deki Kuyumcu kentte 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratılmasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Çalışmalarda Bahçelievler'deki Kuyumcu kentte faaliyet gösteren 16 firma sahibinin aynı yerleşkede kuyumculuk faaliyeti yürüten HK ve OK tarafından işlenmiş altınlarının kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satılacağı vaadiyle teslim alındığı ancak bedellerinin kendilerine ödenmediği anlaşıldı. Firma sahiplerinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldığı tespit edildi. Başsavcılık olaya karıştıkları ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütleri DH ve El-Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Kocaeli'de Beşir Derneği'nin Marmara Bölgesi Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi törenle hizmete girdi. Törende konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Beşir Derneği'nin meydana gelen büyük afetlerde bölgede yer alarak katkı ve destek sağladığını, gönüllüleri ve insan gücüyle yaraların sarılmasına yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Ayhan, devletin temel görevinin afetler öncesinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlık yapmak olduğunu, bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda risk azaltma ve afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, lojistik merkezlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarının artmasını diledi. Semerkant Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yakupoğlu da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin afetlere hazırlık, güçlü organizasyon ve kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü gücü ve saha tecrübesinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyer de afetlerde iyi niyetin tek başına yeterli olmadığına, doğru adımın doğru zamanda atılmasının hayati önem taşıdığına işaret ederek, bu anlayışla ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve açılışı yapılan merkezin bu hazırlığın önemli parçası olduğunu ifade etti. Törene Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, kurum temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Nijerya'nın Ondo eyaletinde dün düşen askeri uçakta bulunan 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame yaptığı açıklamada dün eyaletin Bokoda kentinde askeri uçak düştüğünü hatırlattı. Kazanın hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirten Ejodame, çalışmalar sonucunda uçakta bulunan 20 yolcuyla 5 mürettebatın cesedine ulaşıldığını kaydetti. Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait ATR-42 tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Bokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü. Cumhurbaşkanı Bola Ahmet Tinubu kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 14-23, Bursa 12-22, Edirne 10-26, Kocaeli 12-24, Çanakkale 12-24, Balıkesir 10-26 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 16-26, Aydın 15-30, Manisa 15-27, Denizli 15-28, Muğla 13-24, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 18-28, Adana 18-29, Isparta 11-22, Mersin 19-30, Kahramanmaraş 15-29, Hatay 16-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 10-22, Konya 10-22, Kayseri 8-22, Sivas 7-20, Eskişehir 8-22, Nevşehir 7-19 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 15-20, Rize 13-22, Samsun 12-24, Ordu 15-20, Giresun 16-23, Zonguldak 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 4-18, Erzincan 8-20, Malatya 9-20, Van 7-19, Hakkari 9-20, Kars 4-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-24, Diyarbakır 11-24, Şanlıurfa 15-26, Gaziantep 13-24, Mardin 13-23 ve Siirt 12-24 derece.

senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Bir bardak 3 paraydı. Emre Başdu. Ardımızda bıraktığımız zamanı yad etmek isteriz hep. Geçmişe bir daha dönemeyeceğimiz için kimi zaman hatıra defteriyle, kimi zaman bir fotoğrafla veya anımsadığımız anın kanıtlarına takılıp içimizi geriye doğru çekeriz. Sonra üstüne de iç çekişlerimiz eklenir. Dedelerimizin "Hey gidi günler, hey!" diyerek anlatmaya başladığı eski zamanları pür dikkat dinleriz. Böyle durumlarda geçmişle buluşmalarımız çok kısa sürer. Bir hikaye aralığı kadardır bu buluşma. Ancak Fatih At Pazarı'nda öyle bir yer var ki hem geçmişi anlatır bize hem de anlattığını yaşatır. Metin Sönmez'in babası ve amcasının son Osmanlı padişahı Vahdettin zamanında İstanbul'a gelerek açtıkları nostalji kahvehanesinin hikayesi. Erzincan'da tarımla geçinen Sönmez ailesinden iki kardeş Hüseyin ve Hasan İstanbul'a gelmeye karar verirler. O zamanki ulaşım imkanları kısıtlı olduğundan önce Samsun'a sonra buradan bir yük gemisiyle yaklaşık bir ay süren yolculuğun sonunda İstanbul'a varırlar. Taşra'dan farklı bir dünyadır burası. Geçim kaynağı toprakken şimdi su olmuştur. İki kardeş sakallık yapmaya başlar. Beşiktaş'tan aldıkları suyu Fatih

at alıp satan ahaliye hizmet eder. 1938 yılına gelindiğinde at pazarı kaldırılır. Bu tarihten itibaren mekanın müdavimleri at pazarının yerini alan marangozlar ve araba tamircileri gibi sanatkarlar olur. ...1945 doğumlu Metin Sönmez ise 1960 yılında gelir İstanbul'a. Amca ve babasının ekmek teknesini kaldığı yerden devam ettirir. Metin amca, kahvehane açıldığından beri adettir. Sabah namazından sonra ocağın altı yakılır, çay hazır edilir, diyor. Tabii ki o zamanlar ocak gazla değil de kömürle yandığından dolayı ocağın ateşini sabah namazından da evvel gelip hazır etmek gerekiyormuş. Burada kahvehaneye gelenlere misafir gözüyle bakılıyor. 5 yıl öncesine kadar marangozlar, yorgancılar ve tamirciler dükkanlarının anahtarlarını evlerine giderken Metin amcaya bırakırmış. Ertesi gün yine Metin amcadan anahtarlarını alıp dükkanlarını açarlarmış. Sadece at pazarındaki esnaf değil, zamanla çevre mahalledeki esnaflar da daimi misafirler arasına katılmış. Metin amcanın çayı, kahvesi müdavimleri için eşsiz bir tat olmuş. At pazarındaki marangoz ve tamirhaneler buradan kaldırıldıktan sonra kahvehanenin çevresi tamamıyla değişir. Nostalji, etrafı kafelerle çevrili bir yer olur. Durum böyle olunca da kahvehaneye esnaftan çok öğrenciler gelmeye başlar. Sınava gitmeden evvel Metin amcanın yanına uğrayan öğrenciler, büyük ve küçük bardak çayın 75 kuruş olduğu taze çaydan bir bardak içip dua da aldıktan sonra okula öyle giderler. Kahvehaneye gelip gidenler buradaki muhabbetten ve samimiyetten çok hoşnutturlar. Öyle ki bir keresinde öğrencilik yıllarında nostaljiye çok gelip giden biri, evlendiği gün hanımıyla nikah salonundan sonra Metin amcanın yanına gelir. Güzel bir kahve içip Metin amcanın da duasını alıp evlerine öyle giderler. At pazarı modern kafelerle doldurulmuş olsa da nostalji kahvehanesi eski kimliğinden hiçbir şey kaybetmeden gelen herkese muhabbetle demlenmiş çayını ikram etmeye devam ediyor. İçilen çayların ve kahvelerin hesabının tutulmadığı bu küçük mekanda herkes içtiği çayı hesaplayıp ücretleri Metin amcaya yardım eden yeğeninin avuçlarına bırakır. Meczupların ve evsizlerin de içini ısıtan bu mekanda hiç kimseye "Neden hesap ödemedin?" diye sorulmaz. Metin amca ise şöyle söylüyor. "Bizde katiyen ayrım yoktur. Herkes canımız, ciğerimiz. Biz ecdadımızdan böyle gördük. Kapımız herkese açıktır." 15-20 metrekarelik bir yere sahip olan kahvehanede üzeri mermerle kaplı eski iki masa ve dışarıda mekanın ruhuna uygun birkaç küçük iskemle bulunuyor. İskemleler nostaljinin anlamına anlam katıyor. İskemleler insanların birbirine yaklaşmasına vesile oluyor. Burada arkaya yaslanarak değil birbirlerinin yüzüne eğilerek konuşuluyor. Ben konuşurken Metin amca aklı hep başka yerlerdeymiş gibi duruyordu. Konuşmamızın sona ermesinin ardından Metin amca ertesi gün için hazır olması gereken limonatayı hazırlamaya başlamıştı. Onun bu halini gördüğümde durumu daha iyi anladım. İşini yarım bırakmak onu huzursuz etmişti. Metin amca işine dönünce ben de mekanın duvarında asılı olan eski aynayı incelemeye başladım. O esnada gözüme duvardaki siyah beyaz bir fotoğraf ilişti. Fotoğrafta Metin amca ayakta, elinde çay tepsisiyle poz vermiş. Üzerinde ise Metin amcanın söylemiş olduğu bir söz yazıyordu. Bir bardak 3 paraydı. Hey gidi günler, hey!

Dilin fazileti ve kıymeti. Bu dil akla ve bilgiye tercümandır. Bu konuşan dilin insanı aydınlatarak öne çıkardığını iyi bil. İnsanın değerini dil gösterir. Böylece insan kutluluk bulur. Yine insanı dili alçaltır ve o insanın başını uçurur. Dil eşikte yatan aslana benzer. Kadın erkek ailece dikkat ediniz. İnsanın başını yiyen dilidir. Sözünü gözet de başın gitmesin. Diline sahip ol da dişin kırılmasın. Sen kendin için esenlik ve iyilik istersen dilinden yaramaz söz çıkarma. İnsan sözle birlikte geldi ve hükümdar oldu. Çok söz de gölge gibi kişinin başını yere sürdü. İnsan doğdu ve öldü. Bak, sözü kaldı. Kişinin kendi gitti, fakat şanı, şöhreti kaldı. Kendinden ölmeyecek bir hayat istiyorsan, ey akıllı kişi, işlerini güzel yap ve tatlı söz söyle. Ey oğul, ben sözümü sana söyledim. Böylece sana öğüt vermiş oldum. Benden sana varlık olarak altın ve gümüş kalsa, sen bu sözle onu bir tutup, eşit sayma. Gümüşü bir iş için sarf edersen tükenip yok olur. Sözümle iş yaparsan gümüş kazanırsın. Kişiden kişiye miras kalan sözdür. Miras kalan sözü tutarsan onun yüzlerce, pek çok faydası vardır. Kitap sahibi kendi özrünü söyler. Söz deve burnu gibi yularlıdır. Nereye çekersen boynu da oraya gider. Bilerek söz söyleyen çok insan vardır. Benim için onu anlayıp bilecek kimse pek azizdir. Bütün iyilikler bilgi sebebiyledir. İnsan bilgi sayesinde yol bulup göklere yükselmiştir. Bu atasözüne kulak tut. Bütün sözlerini bilgiye dayandırıp söyle ve sen herkesin bilgiyle üstünlük ve büyüklük kazandığını aklından çıkarma. Bu söz yere mavi gökten indi ve insan sözüyle değer kazandı. İnsanın gönlü dipsiz deniz gibidir. Bilgi de onun dibinde inci gibi yatmaktadır. Akıl ve bilgi iyi şeylerdir. Eğer bulursan onlara göre hareket edip göklere kadar uç. İnsan dünyaya indirildiğinden beri iyi kanun ve töre akıllı kimseler tarafından yapılıp gelmiştir. Hangi zamanda olursa olsun, ister bugün isterse geçmişte, önceki zamanlarda en yüce makam bilgiye verildi. İnsanların kötülükleri akılla bastırılıp yola getirilir. Toplumlardaki fitne, kargaşa ve bulanıklıklar da bilgiyle durulur. Bu iki şey, yani akıl ve bilgi, işleri yoluna koyamazsa kılıca el atmaktan başka çaren olmadığı için bilgiyi bırak. Düşünürler ve bilgeler milletin başı durumundadır. Bunlar bilgiye dayanmayan işleri kılıçla düzene sokmuşlardır. İyilik yapmayı över ve faydalarını anlatır. Eğer elin milletin üzerine uzanırsa, yani milleti yönetecek duruma gelirsen, sözün ve işlerinle hep iyilik yap. Gençlik gider, ömür de uçar. Kendin de bu duş gibi dünyadan çabuk gidersin. Hayatı sermaye yap. Bunun getirisi iyiliktir. Böylece bu, yarın sana iyi hazırlık, iyi yiyecek ve iyi yiyecek getirir. Ey bilgili kişi! Pek çok kötü gördüm. Onların işleri hiç düzene girmedi. Kötülük ateşe benzer. Ateş de yakıcıdır. O yolda geçit yoktur. O yoldan geçen mutlaka yanar. İster halk, isterse dünyayı ele geçiren beyler olsun. Bizden önce göçüp gidenlere dikkat et. Bunlar içinde kim bilgiyi bulmuşsa, onlar her zaman dünyaya el vurmuşlar ve onu ele geçirmişlerdir. Bilgiye yakın bilge bey kimse, o bilgili kişiyi kendine yaklaştırmıştır. O eline aldığı her işi anlayarak, bilerek yapmış, bilgiyi her işinde kullanarak milleti idare etmiştir. Bilgi size baş köşede yer verilirse, bu makam eşik, eşik de baş köşe yerine geçer. Eğer memlekette mevkiler bilgiliye nasip olursa, orası eşik de olsa baş köşeden daha ileri, daha iyi olur. İster kapıda, ister baş köşede otursun, bütün bu izzet ve ikram bilgili kişi içindir. Bak,
Esasında bu kişiler iki türlüdür. İnsanlara yol gösteren ve idare eden olarak bunların biri bilge kişi, biri de beydir. Ondan ötesi ise sürü demektir. Sen ister onun, istersen ötekinin beğenip seç. Şimdi sen neredesin, bunu bana söyle. Yalnız ikisinden biri ol ve üçüncüden kaç. Bunların biri eline kılıç aldı, milleti düzene sokup yola getirir. Diğeri de kalem tuttu, gidilecek yolu gösterir. İşte bu iyi ve doğru kanun onlardan devam edip geldi. Bu vasiyet kime gelmişse onu yükseltip ilerletir. Ölüden diriye kalan vasiyet sözdür. Kim vasiyeti tutarsa ondan yüzlerce fayda görür. Aklı güzel gösteren dil, dili güzel gösteren sözdür. İnsanı güzel gösteren yüz, yüzü güzel gösteren de gözdür. İnsan diliyle söz söyler. Eğer sözü güzel olursa yüzü de güzelleşir ve parlar. Şimdi dünya beyleri içinde iyi ve üstün olan bu Türk beylerine bir bakarsak, bu Türk beyleri arasında adı bilinen, kutluluğa ulaşan Tonga Alp Er'di. O derin bilgisi ve pek çok fazilet erdemiyle bilgili, akıllı, milletinin önde geleni ve en seçkiniydi. Ne yiğit, ne seçkin, ne üstün kişiydi. Zaten bu dünya uyanık da olsa alemde pek çok kişiyi yiyip yok etti. Farsların Efrasiyap diye söyledikleri bu yiğit kişi dünyada istediği bütün ülkeleri almıştır. Dünyayı tutacak hükümdar için pek çok erdem, akıl ve bilgi lazımdır. Bunu Farslar kitaba yazmışlar. Kitaba yazılmamış olsa onu kim hatırlayıp aklına getirecektir? Cesaretli yiğit kişi, yürekli, cesur insanlar en zor düğümleri çözen, zorlukları gideren kimselerdir diye güzel söylemiş.

Efani Mükellefin İnsanca Hayatın Ölçüleri, Abdullah Koç. Bir söz söylerken, bir kazanç elde ederken, ibadetimizi yerine getirirken yahut herhangi bir tercihte bulunurken yaptığımız işlerin din nazarında bir karşılığı vardır. İnsan şuur seviyesini bu yönde yükseltmelidir ki doğru kararlar verebilsin. İslam fıkhının Efali Mükellefin dediği bahis tam da burada insanın karşısına çıkar. Efali Mükellefin, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşmış bir Müslümanın yapıp etmelerine ilişkin hükümleri ifade eder. İnsan, sorumluluk çağına ulaştığında yaptıklarının dini bakımdan ne manaya geldiğini bilme mesuliyetiyle karşı karşıyadır. Çünkü neyin kendisinden kesin biçimde istendiğini, neyin yasaklandığını, neyin tavsiye edildiğini ve hangi alanlarda serbest bırakıldığını bilmeden dini hayatını sağlam bir ölçü üzerine kuramaz. Fıkıhta insanın fiilleri yani yapıp etmeleri 8 temel hüküm altında değerlendirilir. Bunlar farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olarak adlandırılır. Bu tasnif, insanı başıboşluktan kurtaran, insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamasını sağlayan ölçüleridir. Farz. Bu ölçülerin başında farz bulunur. Farz, yapılması dinen kesin ve açık delillerle emredilmiş vazifelerdir. 5 vakit namaz, Ramazan orucu, şartlarını taşıyan kimse için zekat ve hac gibi ibadetler farzın en bilinen misalleridir. Farzların bir kısmı her sorumlu kişinin kendisinin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn'dır. Bir kısmı ise toplumda yeterli sayıda kişinin yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalktığı farz-ı kifaye mahiyetindedir. Cenaze namazı bunun en bilinen misallerinden biridir. Burada dikkat çekici olan İslam'ın sorumluluk meselesini hem kişisel hem toplumsal bir zeminde ele almasıdır. İnsan kendi namazından, kendi orucundan mesuldür. Fakat toplumun yerine getirmesi gereken vazifeler de vardır. Böylece dindarlık kişinin kendi içine kapanmış tek kişilik bir yaşayış olmaktan çıkar, ferdin Allah ile olan münasebeti kadar içinde yaşadığı cemiyete karşı mesuliyeti de mana kazanır. Farzın kendi içerisinde itikadi ve ameli bakımdan da derecelendirildiği görülür. Mesela, abdest sırasında başın meshedilmesinin kesin bir farz, başın dörtte birinin meshedilmesi ise ameli farz kapsamında değerlendirilir. Vacip. Farza yakın bir diğer hüküm vaciptir. Vacip, farz kadar kesin ve açık bir delile dayanmamakla beraber yerine getirilmesi farz gibi olan ibadettir. Vitir namazı, Ramazan ayında fitre vermek, kurban kesmek ve bayram namazlarını kılmak bu başlık altında zikredilir. Farz ile vacip arasındaki ayrım boşuna değildir. Fıkıh, delilin kuvvetini de, sorumluluğun derecesini de aynı kelimeyle geçiştirmez. Delilin kuvveti, hükmün mahiyeti ve mükellefiyetin derecesi birbirinden ayrılır. Böylece dini hayat kesin bir yap-yapma düzlemine indirgenmemiş olur. Sünnet, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, yapılmasını hoş gördüğü ve ümmetine tavsiye ettiği amellerdir. Sünneti müekkede Peygamber Efendimizin devamlı yerine getirdiği, sünneti gayri müekkede ise çoğu zaman yapıp zaman zaman terk ettiği amelleri ifade eder. Kaynaklarda bir de bazı kimselerin yerine getirmesiyle diğerlerinden mesuliyet kalktığı, diğerlerinden mesuliyetin kalktığı sünneti alel kifaye zikredilir. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde camiye kapanıp ibadet ve taatle meşgul olmak demek olan itikaf,

buna misaldir. Sünnet bahsi dini hayatın sadece mecburiyetlerinden ibaret olmadığını da hatırlatır. İbadetten insanlarla münasebete, gündelik adaptan ahlaka kadar sünnet, Müslümanın hayatına bir şekil, zarafet ve istikamet kazandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin tatbikinde rahat davrananlar için belki biraz sert olacak ama bu hususta o şöyle buyurmuştur. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Müstahap. Müstahap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman yaptığı ve ümmetini teşvik ettiği güzel amellerdir. Nafile namaz kılmak, nafile oruç tutmak, sadaka vermek ve yetimlere şefkat göstermek bu kapsamda zikredilir. Müstahabın terk edilmesi azabı gerektirmez. İşlenmesinde ise sevap vardır. Müstahap amellerle insan mecbur olmadığı halde iyiliği tercih eder. Allah'a yaklaşmanın yollarını arar. Vazifenin ötesinde bir muhabbet ve rağbet sahası açılır. Mübah. Mübah, dinin insanı serbest bıraktığı sahanın genel adıdır. Yapılması veya terk edilmesi itibariyle kendi başına sevap veya günah doğurmayan işler bu başlık altında değerlendirilir. Helal olan bir yiyeceği yemek bunun basit bir misalidir. Mübah sahasının genişliği, dinin insan hayatını sürekli bir emir ve yasaklar bütünü içinde ele almadığını ortaya koyar. İnsana geniş bir hareket alanı bırakılmıştır. İnsan tercih yapabilir, hayatını kendi şartları içerisinde tanzim edebilir. Helal dairesi insanın her türlü ihtiyacını karşılayacak kadar geniştir. Haram. Mübah alanın serbestliğinin karşısında haram bulunur. Haram, işlenmesi kesin ve açık delillerle yasaklanan şeylerdir. Kumar, zina, hırsızlık, haksız yere adam öldürmek, anne ve babaya asi olmak gibi fiiller bu kapsamda zikredilir. Haram iki kısımdır. Birine haram-i li'aynihi denir ki aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Şarap içmek, domuz eti yemek, hırsızlık yapmak gibi. Diğerine de haram-li gayrihi denir ki aslında helal olup başka bir sebeple haram olan şeylerdir. Mesela sahibinin izni olmadıkça başkasının malını kullanmak böyledir. Haramı işleyen cehennem azabına layık ve haramı helal sayan kafir olur. Allah-u Teala'nın emirlerini inkar etmeyip aksini yapan, yasaklarını da yasak bildiği halde işleyen günahkar olur, kafir olmaz. Yaptığı şey kişisel sorumluluk alanındaysa samimi tövbe ederek Rabbinden affını diler. Başkalarının hakkı söz konusuysa o hakkı iade ederek veya muhatabının rızasını alarak yine Rabbinden af diler. Özellikle ikinci ayrım, kul hakkının ne kadar ciddi bir sınır olduğunu idrak açısından dikkat çekicidir. Bir şeyin özü itibariyle helal olması, başkasına ait olduğunda onu bizim için helal hale getirmez. Mülkiyet, hak ve hukuk devreye girdiğinde insan kendi isteğinin peşinden gidemez. Haram, insana sınırlarını öğretir. Çünkü insanın her istediğini yapabilmesi, her istediğini yapmaya hakkı olduğu manasına gelmez. Mekruh. Mekruh, yapılması hoş görülmeyen ve terk edilmesi tercih edilen fiilleri ifade eder. Tahrimen mekruh, harama yakın, tenzihen mekruhsa helale yakın kabul edilir. İnsan hayatı yasakla serbest arasına sıkışmış değildir. Bazı davranışlar vardır ki doğrudan haram değildir. Fakat insanın onlardan uzak durması daha güzeldir. İşte fıkıh bu ara sahaları da isimlendirir. İnsana şüpheli ve hoş karşılanmayan şeylerden uzak durma hassasiyetini de öğretir. Müfsit. Son olarak müfsit, başlanmış sahih bir ibadeti bozan şeylerdir. Namaz sırasında namazı bozacak bir davranışta bulunmak veya oruçluyken iyi biçmek bunun misallerindendir. Fasit ve batıl kavramları da ibadetlerin şartları ve sıhhati bakımından bu bahiste ilişkilidir. Müfsit, sahih biçimde başlanmış bir ibadeti hükümsüz hale getiren şeydir. Bir ibadete başlamak yetmez, onu şartlarına riayet ederek tamamlamak da mükellefiyetin bir parçasıdır. Yapabiliyorum demek yetmez. Efali mükellefin bize her fiilin aynı değerde olmadığını söyler. Bazı şeyler vazifedir, bazıları güzel bir tercihtir, bazıları serbesttir, bazıları sınırdır. Kimi davranış sevaba yaklaştırırken kimi davranış mesuliyet altında bırakır. Mükellefiyet şuuru hayatı sıradan bir canlı gibi gelişigüzel yaşamamaktır. Adımını, sözünü, kazancını,

ibadetini ve insanlarla münasebetini bir ölçü dahilinde tutmaktır. Çünkü insan neyin farz olduğunu bildiğinde vazifesini, neyin haram olduğunu bildiğinde sınırlarını, neyin sünnet ve müstahap olduğunu bildiğinde ise kulluğunu ve hayatını güzelleştirecek yolu öğrenmiş olur. Hayat böylece rastgele tercihler toplamı olmaktan çıkar, her fiil yerini, her sınır manasını, her vazife değerini bulur.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 6 Ekim 2026 ve 25 Rebiülahir 1448 günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temenni ederek başlayalım programımıza. Gündem yine yoğun. Şimdi ayın bugün işte birinden itibaren biliyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı ve bugün de ilk grup toplantıları yapıldı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bugün öğle saatlerinde sabah saatlerinde grupta yaptığı konuşmada bir konunun özellikle altını çizdi. O da seçimlerin 2028 yılında olmasıyla alakalı düşüncelerini ve bir başka hususta bizim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ve yürütmede Recep Tayyip Erdoğan, yasamada MHP, işte ülke genelinde de Cumhur İttifakı diye de böyle sloganik bir ifadeyle alkışlar aldı Sayın Devlet Bahçeli. Bu fon rezaleti ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Bugün öğle saatlerinde yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu ve orada sorulara cevap verdi. Hem fon meselesiyle ilgili hem de bu spordaki hakem olayları, onlarla ilgili sorulara cevap verdi. Zaten gün içerisinde haber bültenlerinde genişçe yer aldı. Şimdi bu Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım yorumlara çok takılmadan. Çünkü o zaman zaman kalmıyor yazılara. Abdülkadir Selvi demiş ki fon rezaletinin arkasında acaba örgütlü bir yapı mı var? ANAP döneminde patlak veren hayali ihracat haberleri yapıyordum. İhracat ürünleri limanlarımızdan hareket ediyor, birkaç limanı uğrayıp yüklerini boşaltıyor, ihracat yapanlarsa devletten yüklü miktarda teşvik alıyorlardı. İhracatın bir gerçek kısmı vardı, bir de hayali olanı. Hayali ihracatta ne gemiler limandan hareket ediyor ne de diğer limanlara uğrayıp yüklerini boşaltıyordu. Hepsi kağıt üzerinde yürüyordu. Milyon dolarlık ihracat teşvikleri hayali ihracatçıların cebine giriyordu. Hayali ihracat davaları Ankara'ya en yakın il olan Kırıkkale'de açılıyordu. Hayali ihracat davalarına bakan avukatların Kırıkkale Adliyesi'ndeki tayinlerle yakından ilgilendiklerini tespit ettim. Hakim ve savcı tayinlerinin ötesine geçmiş, zabıt katibi tayinleri yaptırıyorlardı. Bu durumu sorduğumda davaların sonucunu bekle demişlerdi. Tayinlerin nedeni bir süre sonra anlaşıldı. Hayali ihracat davalarının çoğu zaman aşımından düştü. Devleti soyanlar bir gün ceza almadan kurtuldu. İşte o bana bir ders oldu. Bu işlerin sadece gemilerin yürüten hayali ihracatçılardan ibaret olmadığını, organize bir iş olduğunu fark ettim. Bir de bu meslekte doğru soru sormanın nedenli önemli olduğunu. O nedenle fon kriziyle ilgili olarak bugün sorularla ilerlemek istiyorum. Neden ilişki ağ dedim? Çünkü savcılık soruşturması derinleştikçe bu işin bir geçmişi olduğu ortaya çıkıyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon rezaletini halkımızın teveccühü olarak açıklamaya çalıştı. TERA'nın sahibi Emre Tezmen'in bu ilişki ağının görünen yüzü olduğu anlaşılıyor. Tezmen nüfuzlu kişilerden kendine bir koruma kalkanı oluşturmak istemiş. Nüfuzlu kişiler de bu fonlar üzerinden büyük paralar kazanmış. Fon krizi son 3-4 ay içinde bir çığa dönüşmüş. Adeta felaket geliyorum demiş ama görmesi gerekenler görmemiş, duyması gerekenler duymamış. Meşhur tekerlemede olduğu gibi. Şimdi hesap zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı. O paraları getirecekler, başka yolu yok diyor. Özellikle büyük vurgun vuran 50 kişi kursaklarını indirdiklerini kusacaklar. Şimdi gelelim sorulara. İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen

raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunuldu, ancak SPK'nın bunları dikkate almadığı anlaşılıyor. Şimdi İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kim? Hadi JP Morgan ve Morgan Stanley'in uyarılarını dinlemediniz. Bari İstanbul Borsası'nı dinleseydiniz. Şimdi bir takım şirketler var. Bunların çoğunun isimlerini vermeye de gerek yok. İşte bunların işte bu ev sistemleri, yani işte bu fonlarla ilgili ev alıyorsunuz, araç alıyorsunuz. 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununun ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7292 sayılı yasanın 3. maddesinin 2. fıkrasında katılım evi mesela kullanılamaz deniliyor. Çünkü diğer evim sistemlerinde katılım evim kullanılmıyor. Ancak bir yıl sonra bu yasa değişiyor. Katılım evim ibaresi çıkarılıyor. Neden? Bu durumda yine doğru soruyu sorma zamanı. Acaba arkasında bir güç mü vardı? Belli ki örgütlü bir yapı yürü ya kulum demiş. Tera başta olmak üzere fon soygununu gerçekleştirenler son 4 ayda büyük vurgunlara imza atmışlar diyor. Kim diyor? Abdülkadir Selvi. Hasan Öztürk de şöyle demiş Haber 7'de. Her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Dedi mi dedi. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Dedi mi dedi. Kim dedi? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz. Dedi mi dedi. Peki yüzlerine, yüzlerine bunca söz söylenenler ne yaptı? Hiç. Kim arkasına baktı? Beni kastetmiyor dedi. Kimi oralı bile olmadı. Kimi kalabalığa karışır, kaynar giderim kurnazlığına kapıldı. Kimi fondan fonladığı parayı verip sıyırma yolunu seçti. Oysa evet, kibirle yürüyüp gülü incitme gönül demişti. Bize Ömerler lazım diye haykırmıştı. Milletin efendisi değil hizmetkarız diye altını çizmişti. Bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışacağız diye hedef koymuştu. Ruh ve kan kaybımız var diye öz eleştiri yapmıştı. Binine bin katmak değil, milyar katmanın tamahkarlığını seçti bazıları. Birisi de çıkıp ben yaptım, hata ettim, cezam neyse razıyım demedi. Son 20 yılda elde edilen A'dan Z'ye tüm kazanımlardan pay aldığı halde yönünü belli etmek için bile söz söyleyemeyenlere sözümüz var. Evet, bir hata yaptım, cezam neyse razıyım diyebilme erdemini gösteremeyenlere söyleyecek sözümüz var. Sorumsuzlar, suskunlar, sessizler, servetlerine servet katanlar, oturdukları yerden köşe dönenler, sufleyle para yatırıp sufleyle para çekip köşe dönenler, yolumuzu ayırırız demesinden bile utanmayanlar, ıkı çıkmayanlar, size söyleyecek sözümüz var. Çünkü bir çift siz söz söylemediniz, hala susuyorsunuz, söyleyemezsiniz. Çünkü peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz. Makam arabalarına bindiniz, kırmızı halılarda yürüdünüz. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Hayalini bile kuramadığınız servetlere kondunuz. Bütün bunları bir uzun adamın arkasına sığınıp yaptınız. Yanlış yaptık, özür dileriz, cezamıza razıyız diyemediniz. Emrinize binlerce bürokrat, binlerce memur, binlerce işçi verildi. Kamunun imkanları sunuldu. Ömrünüzde görmediğiniz itibarı gördünüz. Bütün bunları bir adamın arkasına sığınarak yaptınız. Ona doğruyu söylemediniz. Bir kez olsun dürüst olamadınız. Olamazsınız da. Lüks arabalara bindiniz. Her köşeye bir gökdelen diktiniz. Zenginleşip palazlandınız. Banka hesaplarına dolarları, euroları doldurdunuz. Fonlardan fon beğenip fonlandınız. Bir yatırıp milyon yaptınız. Dünyalıkta sınır tanımadınız. Evet, söyleyemezsiniz. Bir keriz bile hata yaptık diyemediniz, diyemezsiniz de. Bundan sonrasını Halil Cibran'ın, o Lübnanlı düşünür, yazar şöyle diyor. Çünkü siz peygamberinizi bile dinlemediniz, beni hiç dinlemezsiniz diyor Halil Cibran. Devamında da yine susuyorum ve sözüm burasında size göç edebiyatının büyük ustası Lübnanlı şair Halil Cibran'ın sözleriyle. Ne diyordu Halil Cibran? Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut'u kavminden de değilsin sen. Hazdan olmayacak mahvın. Acıyla karıldı harcın ama acıya da yabancısın. Ağıtları sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıtını. Tanrı'ya

0: yakarır ama firavunlara taparsın. Musa Kızıldeniz'i açsa önünde sen o denizden geçmezsin. Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Korkarsın kendinden olmayan herkesten ve sen kendinden bile korkarsın. Hazreti İbrahim olsan sana gönderilen kurbanı sen pazarda satarsın. Hazreti İsa'yı gözünün önünde çarmıha gerseler sen başka şeylere ağlarsın. Gündüzleri Maria Magdalena'yı fahişe diye taşlar, geceleri koyuna girmeye çabalarsın. Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı bilirsin. Hazreti Davut için üzülür ama Golyat'ı tutarsın. Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin, beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine, Lut kavminden de değilsin. Ama sen kendi acına da yabancısın. Kadınların siyah giyer, kederle solar tenler ama onları görmezsin. Her kuytulukta bir çocuğun vurulur, aldırmazsın. Merhamet dilenir, şefkat dilenir, para dilenirsin. Ve nefret edersin dilencilerden. Utancı bilir ama utanmazsın. Tanrı'ya inanır ama firavunlara taparsın. Diye Halil Cibran'ın o meşhur yazısından alıntılar. Tabii bu kadar değil, ben bir kısmını paylaşmış olayım. Evet, Hasan Öztürk köşesinde böyle değerlendirmiş.
1: Son baskı.
0: Devam edelim. Okan Müderrisoğlu Sabah'ta diyor ki paranın doyum noktası yoktur başlığıyla. Yaşadığımız fon hadisesinin idari, teknik, hukuki yönleri derinlemesine tartışılıyor. Meselenin okuyucuya fantastik gelebilecek başlıklarına dair teyide muhtaç hususlar yok değil. Yaşanan bu sorun ne ilk muhtemelen ne de son olacak. Bu aşamada İslami ve insani çerçevede ele almayı da gerekli buluyorum. İslam hukukunda malın bir amaca hizmet etmesi gerekir. Zira malın tüketim, depolama ve kullanım sınırı, doyma noktası vardır. Dinimizin lüksü ve israfı yasaklaması da malın ihtiyaçla sınırlanan doğasından kaynaklanır. Para ise soyut bir gücü ve sınırsız satın alma potansiyelini bünyesinde barındırır. Bu nedenle ve maalesef insan nefsinde bir doyma noktasına ulaşmaz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu durumu şöyle özetlemiştir. Ademoğlunun bir vadi dolusu altın olsa bir ikincisini ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Özetle mal insanı doyurabilir ama rakamlar, yani para, insanı en azından gözünü doyurmaz. Evet, güncel tabloya gelince sermaye piyasalarında yatırımcılara uyarı niteliğinde bir kavram söz konusudur. Ama öte yandan devlet dediğimiz organizasyon her türlü hesapsız riskin, fahiş kazanç kurgusunun frenlemesi, oyunu bozanlara kırmızı gösterilmesi, samimi tasarruf sahibiyle yatırımcının hak ve menfaatlerinin korunup kullanması, piyasaların düzgün ve adil işlemesi için vardır. Kurumların özelliklerini ve saygınlıklarını koruyabilmelerinin ve kamuoyu nezdinde ellerindeki yetkiyi hak etmelerinin yegane yolu aldıkları kararlarda sergiledikleri başarı ve tarafsızlıktadır. Bugün sermaye piyasalarımızın bir bölümü kurumları ve oyuncularıyla sınıfta kalmıştır. Çünkü günün sonunda baş ağrısı baştakinindir. Yetki ve sorumluluk sahibi yönetsel makamlar görevlerini ifa ederken ana yoldan sapan aktörleri vaktinde görerek ellerindeki kamusal kudretini caydırıcı araçlarla kullanmak zorundadır. Demiş. Haşmet Babaoğlu da diyor ki ABD geri çekilmiyor, dünyayı istiyor. Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Baştan söyleyeyim. Artık dünyada olup bitenleri ürkek düşünceler ve mızmız tahlillerle anlayamayız. Hız korkunç, komplolar rutin ve böylece böyle bir ortamda akademik akılcılık peşine düşmek ninni dinlemektir. Gülüyordunuz bir yıl önce. Narsist, ödük Trump Grönland'ı istiyormuş. Ne oldu? Birleşmiş Milletler'de herkes barışı konuşurken Danimarka gayet tırnak içinde barışçıl biçimde ABD'ye bırakıverdi Grönland'ı. Nedir Grönland? Televizyonlarda jeopolitik ve stratejik öneminden söz ediyorsunuz, doğru. Muazzam bir stratejik sıçrama coğrafyası, Kuzey Kutbu'nun kapısı. Ama bu kadar mı? Grönland, Avrupa'nın bitişinin başlangıcı. Bunu anlamayacaksanız yakın gelecekten haberiniz olmayacak. ABD esasen Avrupa'nın işini bitirmek, bütün bölgeyi kendisinin kılmak istiyor. İspanya'da kiracılar, Fransa'da öğrenciler isyanda. Başka Avrupa ülkelerine de yayılacak. Ama bunları gerçekten 68 Mayıs hareketleri gibi görüyorsanız yanılıyorsunuz. Üretilmiş sosyal patlamalar bunlar. ABD 3 şeyi birden yapıyor. Birincisi Avrupa'nın toplumsal huzurunu bozuyor. İkincisi Orta Doğu ve Ukrayna krizi yoluyla Avrupa ekonomisini zayıflatıyor. Üçüncüsü, yeniden güç isteyen Avrupa sağını da Rusya ile savaşa itiyor. Aslında geçmişte iki büyük savaşta da böyle oldu. ABD Avrupa'yı belaya iten dosttu. Savaş sonrasında da herkes perişan olduktan sonra savaşa dahil olup bütün parsayı topladı. Yalnız Avrupa mı? ABD'nin bütün coğrafyalardaki müttefikler için yeni huzursuzluklar kaynatılıyor. Görmek ve hazırlanmak gerek. Suudi Arabistan'ın haline bakın. Beyaz Saray, Muhammed Bin Selman'ın bir başını okşuyor, bir tokat atıyor. Yakın geçmişe kadar kılına dokundurtmadığı Riyad'ın şimdiki hali ortada. Latin Amerika mı? Hiç açmayayım. ABD müttefiklerinin, NATO ülkelerinin külahlarını önlerine koyup yeni dünyanın yeni sorunlar için hazırlanmaları gerekiyor demiş. Bir yazı daha paylaşıp ara verelim. İsrail Türkiye odak yer değiştiriyor diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi dün Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda kurumsallaşma çalışmalarının gözden geçirilmesi, askeri yeteneklerin entegrasyonu gibi konuların ele alınacağı biliniyordu. Henüz ittifaka üye alımı da söz konusu değil. Daha önce yazmıştık. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar teyit etti. 6'dan fazla ülkenin üye olmak istediğini ancak paktın tam olarak faaliyete geçmesinin bir yılı bulabileceğini, bu süreçte yeni üyelik başvurularının işleme alınamadığını söyledi. Yemen hükümeti Husilerin etkisini kırmak için operasyon başlattıklarını duyurdu. Karar Husilerin stratejik Taiz kentini kuşatmasının ardından alındı. Yemen'de gelişmeler hızlı seyrettiği için Mekke İttifakı toplantısı da doğrudan bununla ilintilendiriliyor. Oysa serin kanlı değerlendirmelere ihtiyaç var. Birincisi, Mekke İttifakı'nın Yemen bağlamında ilgilendiği iki konu var. Biri Kızıldeniz'de seyri sefer serbestisi, diğeri Suudi Arabistan'ın güvenliği. İki, Kızıldeniz'deki çok uluslu misyon henüz resmiyet kazanması ancak eli kulağında. Üçüncüsü, ateş düştüğü yeri yakıyor. Suudi Arabistan gördüğüm kadarıyla sürekli saldırı altında olduğu için Yemen'de ivedi hareket etmek istiyor ancak temni şart. Babil Mendeb'in güvenliğini sağlayacak adımlar planlı ve sonrası düşünülerek atılmalı. Dördüncüsü, Yemen hükümeti kara operasyonu başlattı. Suudi Arabistan hava desteği veriyor. İttifak üyeleri Suudi Arabistan'a dönük saldırılara karşı hava savunma istihbarat desteği sağlıyor. ABD koordinasyonunda yapılan birkaç bölgesel güvenlik toplantısı dışında amacına ulaşmadı. Şimdi yeniden odağını Türkiye'ye ve yakın çevresine çeviriyor. İsrail'in odağı da değişiyor, çeşitleniyor da denebilir. Suriye ile birlikte Doğu Akdeniz'i daha sık gündeme getirmeye başladılar. Bu çeşitlenmeyi ilk kez İsrail basınında Temmuz ayında çıkan haberlerde gördük. Bu haberlerde Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki artan hareketliliğinden duyulan rahatsızlığı önemli vurguladılar. Ama daha ilginci geçtiğimiz günlerde Yerusalem Post'ta çıkan haber. Buna göre İsrail Savunma Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Libya koridoruna ve Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik etkisine odaklanmaya başladı. İsrail'in artan Doğu Akdeniz ilgisinin birkaç sebebi var. Türk donanması o bölgede faal. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun Laskiye ziyareti dönüm noktasıdır. İkincisi, İsrail Türk donanması karşısında özgüven sorunu yaşıyor. Türkiye'nin denizlerdeki varlığını yakın tehdit olarak kolluyor. Üçüncüsü, Yunanistan Rum kesimiyle kurdukları ittifak kapsamında Atina'yı Türkiye'ye karşı cesaretlendiriyor diyor Yeni Şafak'taki köşesinde Yahya Bostan. Diyelim ve ara verelim.

0: Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'nden İsmail Kapan demiş ki Ekim ayı çok kritik başlığıyla. Bölgesel savaşın yayılma tehlikesi her geçen gün artıyor. Amerika, Hürmüz Boğazı, Babil Mendeb ve Kızıldeniz coğrafyasında yeniden yığınak yapmaya başladı ve bölgeye 3. uçak gemisi gönderiliyor. Ancak bölgede zaten uzun zamandır mevcudiyeti bulunan hayli büyük bir ABD askeri gücü var. Hali hazırda Orta Doğu bölgesinde ABD'nin en az 50 bin civarında askeri olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Trump, İran'ı sert vuracağız, yok edeceğiz türünden tehditlerine yeniden başladı. 3 Kasım ara seçimlerinde çok zor bir sınavla karşı karşıya bulunan ABD Başkanı o bildik kaba ve üstenci diliyle ortalığı germeye devam ediyor. Tam 23 yıl boyunca Irak'ta işgalci güç olarak bataklıkta debelenen Amerika henüz oradan çekilmeden İran'daki çamura battı ve gün be gün batmaya devam ediyor. İran'la savaşa girmek ABD'nin hiç tahmin etmediği kadar sırtına bir yük bindirdi. Şubat ayından bu tarafa saldırı üstüne saldırı düzenleyen Amerika, beklediği hiçbir sonucu alamadığı gibi uzmanların yorumlarına göre çok büyük bir yenilgiye de uğramış bulunuyor. Diğer taraftan İran vekil güçleri üzerinden ABD'ye karşı daha geniş cephelerde mücadele yürütmekten de geri durmuyor. Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ölçeğinde İran'la didişen Amerika şimdilerde Husilerle de daha geniş çaplı bir çatışma durumuyla karşı karşıya. Kızıldeniz coğrafyasında İsrail ve ABD unsurlarına karşı hayli etkili saldırılar düzenleyerek yeni cepheler açan Husileri her iki ülkenin karşı saldırıları durduramadı. Son olarak Husiler Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldıklarını duyurdular. Gerçekte Hürmüz Boğazı'nın büyük çapta kapalı olduğu ve geçiş yapan gemi sayısının %10'lara kadar düştüğü de bir vaka. Husilere karşı Yemen ordusunu destekleyen Suudi Arabistan ve Arap Koalisyonu son günlerde daha geniş ve etkili hava operasyonlarıydı. Epeyce kayıp verdirirken bir taraftan da Mekke Savunma Paktı ile yoğun temaslar içinde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ikinci defa Riyad'a gittiler. Bu görüşmelerde bir yandan savunma paktının kurumsal yapısını tamamlama noktasında ilerlerken diğer yandan Yemen meselesinde Suud hükümetinin destek çağrıları da değerlendiriliyor. Bu arada İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler için durumunu iyi görmeyen Netanyahu ne yapıp edip yeni karışıklıklar çıkarmak için gece gündüz fitne peşinde koşuyor. Daha dün Haydut İsrail'in güya ateşkesin olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail bununla da kalmadı. Suriye topraklarında saldırı ve provokasyonlara devam etti. Dünya barışını tehdit eden bir diğer konuysa Rusya-Ukrayna savaşı. 5. yılına giren savaşın daha geniş bölgeye yayılma tehdidi de gün geçtikçe artıyor. Başta Almanya olmak üzere belli başlı Avrupa ülkelerinin liderlerine göre bir Rus-Avrupa savaşı an meselesi. Her vesileyle Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını vurgulayan Vladimir Putin belli bir noktadan sonra çok kesin bir kararlılık göstermekten de geri durmuyor. Velhasıl dünyanın büyük bir bölümü barut fıçısı gibi. 27 Ekim'de İsrail ve 3 Kasım'da yapılacak Amerikan ara seçimlerine kadar dünya bir tarafa çarpmazsa belki daha sakin bir dönem mevcut gerilimin yerini tutabilir demiş İsmail Kapan.
1: Son baskı.
0: Yeni Şafak'tan Abdullah Muratoğlu da şöyle yazıyor. Cellatları korumaya devam ediyorlar başlığıyla. Google Earth'ün güncellenen uydu görüntüleri, Gazze'nin maruz kaldığı korkunç yıkımı ve Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne serdi. Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak dünya kamuoyunu Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinliler için harekete geçmeye çağırmış. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi UNOSAT, Haziran ayı itibariyle Gazze'de 200 binden fazla yapının İsrail tarafından bombalandığını zaten göstermişti. Bu rakamlar Gazze'deki tüm yapıların %82'sini teşkil ediyor. İsrail'in Gazze'yi çöle çevirmesine ve 75 bin Filistinli'yi katletmesine rağmen hala bu soykırımı soykırım olarak kabul etmeyenler var. Sözde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Amerikalılara İsrail propagandası yapmaya devam ediyor. Kendini Hristiyan Siyonist

0: olarak nitelendiren Hakabi, Hristiyanların tanrısının 20 binden fazla çocuğu ve bir o kadar kadını katleden soykırımcı İsrail'in tarafında yer aldığını söyleyebiliyor. Hakabi, Amerikan kamuoyunun İsrail aleyhine dönmesinden o kadar çok rahatsızlık duyuyor ki, her ağzını açtığında Amerikalı ve Avrupalı Hristiyanlardan İsrail'i terk etmemelerini, tam aksine desteklemeye devam etmeleri çağrısını yapıyor. Eylül ayı sonlarında Washington DC'de evangelist Hristiyan Siyonist bir kuruluş tarafından düzenlenen etkinliğe İsrail'den iştirak eden Hakabi, insanları gözleriyle gördüklerine değil, İsrail'in söylediklerine inanmaları için uğraşıyordu. Suçüstü yakalanan hırsızların kasaba şerifine "o yalancı gözlerine mi inanıyorsun yoksa bize mi inanacaksın" demeleri gibi bir durum. Malum Kasım'da ABD'de ara seçimler var. Tabii Hristiyan Siyonistler de boş durmuyor. Aile Araştırma Konseyi tarafından "Dua et, oy ver, sağlam dur" başlığıyla düzenlenen etkinliğe Trump yönetiminden sadece Hakabi'nin iştirak etmesi dikkat çekiciydi. Diğer yandan Amerikalı gençler de evangelist kiliselerden kopuyor. İsrail'e destek evangelist ailelere mensup gençler arasında giderek artıyor. Amerika'daki İsrail lobisi ve evangelist liderler bu değişimin önünü kesmek için büyük miktarlarda para harcıyorlar ama başarılı olamıyorlar. FRC Başkanı Tony Perkins, evangelik Hristiyanların İsrail'den daha büyük bir müttefiki olmadığını ve Amerika'nın geleceğinin Yahudi devletiyle iç içe olduğuna dair bir söylemi dillendiriyor. Haziran ayında Trump "biz olmasak ABD olmasa İsrail olmazdı" demişti. İlginçtir. Trump'ın bu sözlerine itiraz Trump'ın İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirdiği Hakabi'den gelmişti. Hakabi, "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı" diye cevap vermişti. Bu ne cüret. Batı dünyasında cellatları kurban, kurbanları cellat olarak gösteren Siyonist propaganda artık iş görmüyor. Hakabi ise İsrail aleyhindeki kamuoyu değişimini Tanrı'ya karşı bir eylem olarak gösteriyor. FCR etkinliğinde konuşan Hakabi'ye göre İsrail'in karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit Amerikalılar arasında İsrail'e desteğin büyük ölçüde çökmüş olmasıydı. Hakabi daha önce gerçekleşen bir söyleşi de İsrail'in mevcut sınırlarının ötesinde topraklar üzerinde Tevrat'a dayalı bir hakkı olduğunu da iddia etmişti. Hakabi'nin bu söyleşi de İsrail'in bölgede sınırlarını genişletmesinin sorun olmayacağını savunması Trumpçı kampta bile şiddetli tepkilere yol açmıştı. Önce Amerika diyen birçok cumhuriyetçi Hakabi'nin İsrail'de ABD'yi değil de İsrail'i temsil ettiğini söyleyerek derhal görevden alınmasını istemişti. Demiş Abdullah Muratoğlu Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Filistin'de soykırım sürüyor başlığıyla akşamda Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da diyor ki eli kanlı soykırımcı çocuk katili Netanyahu'nun saldırganlığı sınır tanımıyor. Uluslararası sıfat taşıyan hiçbir kurumun durduramaması, insanlık adına bir gücün engelli olamaması pervasızlığını, azgınlığını daha da arttırıyor. Gazze'de ateşkese rağmen soykırımcı, işgalci, Siyonist İsrail'in saldırıları hiç eksilmedi. Neredeyse her gün şehitler veriliyor. Ayakta kalabilen yıkık dökük hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana soykırımcı Siyonist İsrail'in saldırılarında 1445 kişinin şehit olduğu, 5070 kişinin de yaralandığını biliyoruz. Gazze'nin yok edilmesini hedefleyen alçakça saldırılar yüz binlerce insanın katliamına doğru duraksamadan devam ediyor. Soykırımın klasik tanımının ötesine geçerek Filistin'de soykırım sürüyor, sadece yerle bir edilen Gazze'de değil, aynı zamanda Batı Şeria'da da sürüyor. Filistin topraklarında yıllardır zulümle, katliamlarla yeni alanları gasp eden sömürgeci emperyalizmin terör karakolu İsrail, soykırıma dönüştürdüğü saldırılarıyla Filistin'i haritadan silmenin şerhevesinde. Bırakınız iki devletli çözümü, Batı Şeria'nın tutsak yönetimini bile hazmedemez durumda. Tamamen yok etmenin, Filistin'i bütünüyle ortadan kaldırmanın çabasında. Bu gözü dönmüşlüğün vardığı nokta, insanlık adına hiçbir çabanın işe yaramadığı acı bir gerçeğe işaret ediyor. Bir nebze hiç değilse belki biraz işe yarar diye çocuk katili Netanyahu'nun yakında yapılacak seçimi kaybetmesine bel bağlanmış durumda. İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak, 27 Ekim'de yapılacak seçime ilişkin olarak Netanyahu için seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor demiş. Barak, Netanyahu'nun kolayca yalan söylediğini belirterek

0: Netanyahu'nun 27 Ekim'de dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız ifadesini kullanmış. Görüldüğü gibi Netanyahu'ya yönelik İsrail'in iç bünyesinden gelen tepkiler dahi herkes için bir umut işareti sayılıyor. Netanyahu'suz İsrail'in bölgeye terörleştirmekten, işgallerden, katliamlardan tamamen vazgeçerek Filistin'e yaşam şansı vermesi, iyi kötü bağımsız bir devlete kavuşmasının yolunu açması, iç bünyesinin kararıyla öylece kolayca mümkün değil. Bunun hepimiz farkındayız ama gelen gideni aratır deyimini de göz ardı etmeden yine de çocuk katili soykırımcı Netanyahu zaliminin yenilmesi elbette temennimizdir. İnsanlığın beklentisidir diyor Yaşar Hacı Salihoğlu.
1: Son baskı.
0: Nuhal Bayram yazısıyla devam edelim Star gazetesinde. Demiş ki 3 yıl sonra ortaya çıkan gerçek. 7 Ekim Yahudi ve Şii oyunu. İsrail'den 30 yıl önce kurulmuş olan Yahudi gazetesi Haaretz'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Zayed 27 Eylül 2023 tarihinde yani saldırıdan 10 gün önce Hamas'ın saldırı planladığını Netanyahu'ya ihbar etmiş ve bütün ayrıntıları anlatmış. Ancak Netanyahu bu saldırıdan kimseye bahsetmemiş ve hiçbir adım da atmamış. Çünkü Netanyahu da biliyordu, Mossad'ın bu saldırıyı rapor ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır devam eden hazırlıklardan Mossad'ın hiç haberi olmayacak da Netanyahu bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nden duyacak öyle mi? Yani bu saldırı biliniyordu, hatta çaktırmadan destekleniyordu. Nitekim daha o gün İsrail bir algı devletidir. Çocuklara bile işkenceye kadar alçalır ama kendilerine yönelik en küçük saldırıyı ayyuka çıkarır. Dünyanın her yerindeki Siyonist yalakalarını da bu algı için kullanır demişiz. Hocam 7 Ekim saldırılarında 1200 İsrailli öldü, 250 kişi de rehin alındı. Netanyahu buna bilerek izin verir mi diyenler tabii ki olacak. Bizim asıl hatamız Siyonistleri kendimiz gibi değerlendirmek. Netanyahu ölen İsrailliler ve rehineler sayesinde bin kat katliam yaptı. Siyonistler için en iyi Yahudi, İsrail'in menfaatleri için kendini feda eden Yahudidir. Bırakın İsrail menfaatlerini, geçen haftaki uçak krizinde asıl hedefin uçağın düşürülmesi olduğu, Netanyahu'nun seçimi kurtarmak için uçaktaki 180 Yahudi'yi feda ettiği ortaya çıktı. Çünkü Yahudilerin en büyük marifeti doğrudan daha doğru görünen yalan organize etmektir. 7 Ekim'den sonra 260 gazetecinin ölümü pahasına deşifre edildiklerine bakmayın. 1948'den bu yana Müslümanlara her türlü zulüm ve katliamı yapmış ama bütün dünyaya Filistinlilerin Yahudilere uyguladığı terörü anlatmış, kurgu, fotoğraf ve görüntülerle herkesi inandırmışlar. İşte bu mağduriyet algısını güçlendirmek ve planladıkları büyük operasyonlara şok gerekçe üretmek için gerekirse harakiriden de çekinmezler. Bunun en çarpıcı örneği 11 Eylül saldırılarıdır. Görünüşte El-Kaide'li teröristlerin gerçekleştirdiği İkiz Kule terörünün aslında çok önceden planlanmış, büyük çaplı Haçlı saldırılar için gerekli olan büyük çaplı bir gerekçe olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim 7 Ekim saldırılarını da 11 Eylül'e benzeten New York Times, ABD'nin Haçlı saldırıları gibi İsrail'in de Gazze'ye kapsamlı kara saldırıları başlatacağını yazmış. Biz de 10 Ekim 2023 tarihli yazımızda aktarmıştık. Asıl önemli tespit ise İran hakkında. Hamas 7 Ekim saldırılarına İran'ın desteğiyle hazırlanmıştı. Hatta Hamas yöneticileri bu destek sebebiyle İran'a teşekkür etmişti. Biz de o tarihlerde asıl büyük şüphe İran'ın katkısıdır. Şiiliği kuran Abdullah bin Sebe Yemenli bir Yahudidir. İran İsrail'i en çok tehdit eden ama aslında en çok destek veren devlettir. Aradan 3 yıl geçti. İran Gazze'ye ve Gazze'lere zerre kadar destek verdi mi? Bırakın desteği, 10 Ekim 2025 tarihinde İsrail'e rağmen imzalanan ateşkesin, Gazze'de uluslararası güç konuşlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve yönetimin teknokratlardan oluşan bir hükümete devredilmesi gibi Netanyahu için ölüm anlamına gelen ikinci aşamadan İsrail'i kim kurtardı? İşte yine kış kapıda. Oysa Gazze'de çadır bile kurulmadı. Bırakın çadırı, sağlam insan. Peki sağlam insan da kalmadı dedik. Peki Gazze'yi kim konuşuyor? Veya şöyle soralım. 3 yıldır insanlığın katledildiği Gazze hala bu haldeyken dünya neyi konuşuyor? Hürmüz Boğazı'nı. Kimse saldırıya uğrayan İran demesin. Şiiler de Yahudi taktiği uyguluyor. Saldırıların başlamasından önce sarsıcı ayaklanmalar karşısında hızla sona yaklaşan İran rejimi bugün 47 yıllık iktidarının en güçlü dönemini yaşıyor demiş Nuhal Bayrak Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz. İl il gezen modern hayatın seyyahlarından Yavuz Donat İngiltere'ye gitmiş. Londra'dan izlenimlerini paylaşmış. Yazının başlığı ilginç. Çöp Tenekesi Partisi, ÇTP. İngiltere'de tabii. İngiltere'ye gitmeden önce yazdığımız bir yazıda siyasi parti enflasyonundan söz etmiştik. Türkiye'de 189 parti var. Guinness Rekorlar kitabına girse yeridir demiştik bu 189 parti için. İngiltere'de bu yazımıza itiraz edenler oldu. Avrupa'da Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı başta olmak üzere birçok kişi dediler ki Birleşik Krallık'taki siyasi parti sayısı 410, Türkiye'nin iki katından fazla. Ertesi gün önümüze liste getirdiler. Doğru, tam 410 parti var İngiltere'de. İçlerinde Çöp Tenekesi Partisi bile var. Ana akım siyaset İngiltere siyasetinde adını herkesin bildiği parti sayısı normalde 5'i geçmiyor. İki ana parti var. İktidardaki İşçi Partisi, Labour Parti, Merkez Solda ve Muhafazakar Parti, diğerleri, Liberal Parti, Reform Partisi ve oyu yükselen Yeşiller Partisi. Ötekilere gelince tabela partileri. İngiliz halkı bu kadar da fazla siyasi parti olur mu diye söylenmeye başlayınca halkın tepkisini ülke gündemine taşımak için parti kurulmuş, Count Bimface Party, yani Çöp Teneke Partisi. Kurucusu Jonathan David Harvey, kuruluş tarihi 18 Mart 2021. Siyasi parti enflasyonuyla dalga geçen bir parti. Zaten amblemi de uzaylı kaskı giymiş olan ve sistemi protesto eden bir komedyen. Partinin gücü, oyu, parlamentoda temsilcisi yok ama popülaritesi yüksek. Gazetelerde karikatürleri çıkıyor, televizyonlarda haber oluyor. Kimi çılgın canavar partisi diyor, kimi de çöp tenekesi suratlı kont partisi diyor. Evet, oradan geçelim alışveriş marketlere, AVM'lere. Manav marketlere de uğradık, manavlara da. Fiyat etiketlerine göz attık. Bizim etiketlerle kıyaslayalım dedik. Örneğin patates kilogramı 1.75 sterlin. Bizim parayla yaklaşık 114 lira. Domates, soğan, yeşil biber, kabak, patlıcan, bizdeki fiyatları 3 ile çarpmak gerekiyor. Bize göre hayli pahalı. Tabii şunu da diyebilirsiniz, onların geliri de bize göre yüksek. Evet, ücretleri bizden yüksek ama tabii 3 kat 4 kat mı, onu ayrıca tartışmak lazım. Kuru fasulye kilogramı 3.99 sterlin. Marka bodrum 260 lira. Leblebi 1.49 sterlin. Yani 97 lira. Tütün kolonyası 7.49 sterlin, 486 lira. Ülker ürünleri, et ürünleri, lokum, fıstık, erekli suyu bile var. Türk ürünlerini sadece bizimkiler değil, herkes alıyor. İngiliz'i, Hintlisi, Pakistanlısı. Tabii Türk mutfağı oralarda da hayli etkin. Kervan Sofrası, sahibi Gürsel Aksu, birkaç şubesi var. Müşterilerin çoğu İngiliz, diğerleri Türk, Arap, Hint, Pakistanlı, Fransız, Alman, Rus. İşler sahibi Engin Selvi. Olea Türk Mutfağı sahibi bir Kıbrıs Türkü. Kantina Özgür Karakaş. Özgür Karakaş'ın bir lokantası daha var, Nana. Sofra Hüseyin Özer. Antepliler. Ahmet Üstün Sürmeli. Efes Kazım Akkuş. Türk lokantaları o kadar çok ki. Hepsinde de her milletten müşteri var. Harrods. Sadece İngiltere'nin değil dünyanın en ünlü ve en büyük alışveriş merkezlerinden. Müşteriler arasında kraliyet ailesi de var. Çok katlı, 90 bin metrekare büyüklük. Londra'nın simgelerinden bir mimari. Lüks tüketime yönelik ürün çeşitleri. Aklınıza ne gelirse. İşte Londra'ya gelenlerin alışveriş yapmak ya da gezmek için uğradıkları bu ünlü mekanın komşularından söz edeceğiz. Tam karşısında Hafız Mustafa, şekerci. Mazlum, tatlıcı. Aynı sırada çok yakınında Cafer Erol, tatlı şekerleme, kolonya. Onun karşısında mantı. Biraz yürüdük Bursa İskender. 100 metre mesafede 5 Türk lokantası, tatlıcısı, şekercisi. Yürümeye devam. Londra'nın her yerinde bizimkilerin izleri de var, tozları da. İş yerlerinde Türk bayrağı, Türk futbol takımlarının formaları, fotoğrafları. Uzaktalar ama Türkiye'den de kopmamışlar. Bugünlerde İngiliz gazetelerinde en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürley'in adı geçiyor. Fon, borsa spekülasyonu. kim olursa olsun mutlaka hesap sorulacak söylemleri İngiltere medyasında yer buluyor. Uğradığımız Türk iş yerlerinde herkesin dilinde aynı konu. Evet, mutlaka hesap sorulmalı ve hemen, gecikmeden. Dikkatimizi çekti uçağımızdaki yabancı yolcu sayısı. Türk yolcudan fazla, iki katı desek yanılmış olmayız. İstanbul, Uzak Doğu ve Afrika ile Batı arasında tam bir köprü durumunda. İstanbul Havalimanı, İngiltere'de böyle bir eser yok. Bu arada Mehmet Şimşek'e bir çift sözümüz de olsun Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na. Bakanımız sık sık yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyor, iyi de yapıyor tabii. Ama içimizde parasını dışarıya çıkaran da çok var. Kimi İngiltere'ye, kimi de bazı körfez ülkelerine. Tabii Sayın Bakan bunları bilmiyor olamaz. Londra'da herkesin dilinde. Bakanımız yabancıları davet ederken bizimkileri de davet etse de bir konuşsa ne dersiniz demiş. Haklı olarak Yavuz Donat Sabah gazetesindeki köşesinde diyelim ve veda edelim. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye öğütleri. Ya Ali, Allah'ı gazaplandıracak bir şeyle hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın sana verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen, yakine ermenin alametidir. Çünkü rızk, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez. Allah-u Teala, kendi hikmet ve lütfu gereği, rahatlık ve mutluluğu, yakinde kaza ve kadere rıza göstermekte, gam ve üzüntüyü ise şüphe ve hoşnutsuzlukla karar kılmıştır. Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur. Hiçbir akıl da tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy, sop ve şükür gibi de ibadet yoktur. Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti ihmalkarlık, cömertliğin afeti minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. Ya Ali, sürekli doğru konuş. Ağzından hiçbir zaman yalan çıkmasın. Kesinlikle hıyanete yeltenme. Allah'tan onu görüyormuşçasına kork. Malını ve canını dinine feda et. İyi ahlak edin ve kötü ahlaktan kaçın. Ya Ali, Allah'ın en çok sevdiği amel şu üç haslettir. Bunlar Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir ki bunu yapan kimse halkın en abidlerindendir.